0: dedikleri kişiyle tanışmalıyım. Belki de gerçekten bir peygamberdir. Öyleyse onun elini ayağını öper, beni de yanına alması için yalvarırım.
1: Yesar aklına koymuştu. Bir şekilde bu zatı görecekti. Ertesi gün sabah koyun sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa doğru sevk etti.
0: Şu tepenin ardında olduklarını düşünüyorum. Umarım onu görebilirim. Hadi şu tarafa yürüyün bakalım. Hah, işte karargah göründü. Yürü bakalım Yesar. Kiminle karşılaşacaksın? Bir peygamberle mi, yoksa bir yalancıyla mı?
1: Yesar nihayet İslam ordusunun karargahına varmıştı. Ashab-ı kiram kim olduğunu öğrenmeden onun peygamberimizin yanına gitmesine izin vermediler.
2: Kimsin sen?
0: İsmim Yesar. Hayber'den amirin kölesiyim. Onun hayvanlarını güderim.
2: Öyle mi?
0: Evet, hayvanlarım da şu karşıki otlakta yayılıyorlar. Bakabilirsiniz.
2: Üstünü arayın. Yanında kendini koruyabileceğin bir hançer bile yok. Kuşatmayla ilgili hiçbir şey gelmedi mi kulağına?
0: Evet, Yahudi kalelerini tek tek kuşattığınızı duydum.
2: Peki niçin geldin buraya?
0: Sahibim aranızda peygamber olduğunu söyleyen biri olduğunu söyledi. Onunla tanışmak istedim. Gerçekten bir peygamberse ona tabi olmak istiyorum.
2: Geçebilirsin. Resulullah müsait olunca seni görüştürürler.
0: Peki, sağ ol. Peygamber dedikleri şu zat olmalı. Ne kadar da güzel bir yüzü var. Sükunet ve huzurdu.
3: Resulullah seni bekliyor. Gelebilirsin.
0: Çok heyecanlandım. Kalbim güm güm atıyor. Hayır, bu sıradan bir insan değil. Yüzü bir yalancı yüzü hiç değil. Ama yine de ne anlattığını bilmeliyim. Ey Muhammed, senin bir peygamber olduğunu söylüyorlar. Neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun, bana anlatır mısın?
1: Peygamberimiz İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum dedi.
0: Peki bunu kabul eder ve Allah'a iman edersen benim mükafatım nedir?
1: Peygamberimiz bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir dedi.
0: Tahmin ettiğim gibi bu bir peygamber. Bana getirdiğin dini anlat.
1: Peygamberimiz Yesar'ın sorduğu sorulara tek tek cevap verdi. Aldığı cevaplardan tatmin olan Yesar oracıkta Müslüman oldu.
0: Şahitlik ederim ki sen Allah'ın elçisisin. Ve yine şahitlik ederim ki seni gönderen Allah'tan başka ilah yoktur.
1: Bu kölenin İslamiyet'i kabul edişi tüm Müslümanları çok sevindirmişti. Yesar soru sormaya devam ediyordu.
0: Ya Resulallah, ben şu davarların sahibi amirin işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi bunları ne yapayım? Sahiplerine ulaştıramazsam içim rahat etmeyecek.
1: Peygamberimiz onları karargâhtan dışarı çıkar. Onlara bağırıp kov ve gitmeleri için ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek, onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir buyurdu.
0: Nasıl emredersin? Hadi bakalım sahibinizin yanına. Hadi.

0: Ya Resulallah, dediğiniz gibi sürüyü kaleye doğru sürdüm. Nihayet surlardan içeri girdiler. Artık üzerimde bana ait olmayan hiçbir şey yok. Müsaade ederseniz sizinle birlikte savaşayım.
1: O gün Yesar, Hayber Kalesi'ne sancağı diken Hazreti Ali'nin peşinden kalenin içine daldı. Daha bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secde bile yapamadan Yahudilerin attıkları taşla şehit oldu. Yesar, Peygamberimizin yanına getirilip sırtüstü yatırıldı. Üzerine de bir örtü örtülmüştü. Peygamberimiz ona dönüp baktı ve şöyle dedi: "Şimdi onun yanında iki huri gördüm. Huriler Yesar'ın yüzünden tozları silerlerken

0: Allah seni toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın, seni öldüreni öldürsün demekteydiler. Hazreti Ali'nin kumandanlığında yapılan taarruz başarılı olmuş, Naim Kalesi ele geçirilmişti. Hayber'in en dayanıklı kalelerinden biri de Zübeyir Hisarı denen kaleydi. Bu yapının girişinde sarp kayalıklar, diğer tarafında ise dimdik bir uçurum vardı. Diğer kalelerden kaçan savaşçıların çoğu gizli tünellerden geçerek buradaki kuvvetlere katılmıştı. Kuşatmanın üçüncü günüydü ve hala olumlu bir sonuç alınamamıştı. Nihayet diğer kalelerde yaşayan bir Yahudi karargaha gelerek önemli bilgiler vermek istediğini söyledi.
1: Resulullah'la görüşmek istiyorum deyince görüşebileceğini mi zannediyorsun?
2: Günlerdir kuşatma altındayız. Hisarlarımızı ele geçirdiniz. Şu an kendi canımı kurtarmaktan başka bir şey düşünemiyorum. Buraya işinize yarayacak bilgiler vermek için geldim.
1: Önce bana anlat derdini.
2: Ben surların onarım işinde çalıştım yıllarca. Hangi kalenin neresinde zayıf nokta var bilirim. Zübeyir Kalesi'ni de günlerdir alamadığınızı biliyorum.
1: Teslim olmaları yakındır. Merak etme sen.
2: Yanılıyorsun. Onları dize getirmeniz kolay olmayacak. Ama beni dinlersen işiniz kolaylaşır.
1: Yahudilere güvenmeyi bırakalı çok oldu. Her fırsatta verdiğiniz sözü bozdunuz.
2: Buraya tek başıma size savaş açmaya gelmiş olamam değil mi? Halime bir bak. Üstüm başım perişan. Ben Hayber'in liderlerinden biri değilim. Garip bir işçiyim. Dediğim gibi kendi canımın derdindeyim. Sizi sevdiğim söylenemez, evet. Ama inanın bana, mağlup olduğum askerler karşısında oyun oynamaya mecalim yok. Diyeceklerim efendinin hoşuna gidecek.
1: Peki, söyle bakalım ne diyeceksin?
2: Size söyleyeceklerim karşısında alemin can ve mal güvenliğinin korunmasını istiyorum.
1: Konuş. O Resulullah'ın bileceği iş.
2: Zübeyir Hisarı'nda yaşayanlar kalelerini sonsuza kadar savunacak gizli bir hazineye sahipler.
1: Lafı gevelemeden söylesene be adam.
2: Bana istediğim teminatı verirseniz konuşacağım.
1: Ben seni konuşturmasını bilirim ama. Bekle burada. Peygamberimize halini arz edeceğim. Peygamberimiz isteğini kabul ediyor. Sen ve ailen güvendesiniz.
2: Mallarım da.
1: Malların da. Söyle artık.
2: Kale duvarları altından geçen bir su kaynağı var. Bu kaynağı merdivenlerle inip su alıyorlar. Bu su hiç kurumadığından su depolamaya ihtiyaçları yok. Zaten kendilerine günlerce yetecek yiyeceği depolamışlardır. O suyu kesmedikçe onları asla teslim alamazsınız. Ama su kaynağını keserseniz birkaç gün içinde teslim olmak zorunda kalırlar.
1: Su kaynağının yerini sen biliyor musun peki?
2: Elbette.
1: Düş önüme. Bir numara yaptığını sezersem kılıcımla başını bedeninden ayırırım, haberin olsun.
2: Senin kadar zorlu bir adam görmedim. Şeytan bile başa çıkamaz seninle.
1: Hadi yürü.
0: Bu planı uygulayan peygamberimiz şiddetli çarpışmalardan sonra kaleyi aldı. Artık Hayber Yahudilerinin teslim olmaktan başka şansı kalmamıştı. Liderleri Kinane bin Ebul Hukayk ateşkes imzalamak için İslam ordusunun karargahına geldi. Peygamber Efendimiz belli şartlar altında onların tekliflerini kabul etti.
3: Dinleyin! Allah'ın Resulü ile Kinane bin Ebul Hukayk arasında yapılan anlaşmanın maddeleri şöyledir. Savaşa katılmış bulunan Yahudilerin canlarına zarar verilmeyecek. Yahudilerin çocuklarıyla birlikte Hayber'i terk etmelerine izin verilecek. Yanlarında bir deve yükünden başka bir şey götürmeyecekler. Altın, gümüş ve silahlar Müslümanlara bırakılacak. Hazreti Peygamber'e bırakılması gereken herhangi bir şey ne surette olursa olsun gizlenmeyecek. Gizlenenlerse Allah ve Resulünün eman ve himaye garantisinin dışında kalacaklardır. Ayrıca Hazreti Peygamber alınan esirlerin hepsinin hayatını Hayber'i terk etmeleri karşılığında bağışlamıştır. Sözlerine sadık olanlar bu anlaşmadan karlı çıkacaklardır.
4: Çoğumuz yıllık kazancını hurma bahçelerinden sağlıyor. Müsaade etseniz de yarım kalan hurma hasadı işlerimizi sürdürsek, bitince isterseniz gideriz. Hem bu topraklar çok bereketlidir. Çıkan ürünün de yarısını size veririz.
3: Bekle. Resulullah karar verince sana haber vereceğim.

0: Resulullah isteğini kabul ediyor. Ancak istediği zaman sizi bu topraklardan çıkarma hakkı onda olacak. Ve yıllık kazançlarınızın yarısını bize vereceksiniz. Vergilerin toplanması için de Abdullah bin Revaha'yı görevlendirdi.
1: Hayber'den elde edilen ganimetler Peygamber Efendimiz tarafından titizlikle Müslümanlar arasında paylaştırıldı. Hayber ganimetleri sayesinde Müslümanlar yaşadıkları şiddetli yoksulluktan kurtulmuş, bir nebze rahatlamış oldular.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: مَا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ نَب۪يٌّ اِلَّا اُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ اُوْمِنْ اَوْ قَالَ آمَنْ عَلَيْهِ الْبَشَرِ وَاِنَّمَا كَانَ الَّذ۪ي اُوْتِيتُ وَحْيًا اَوْحَاهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ فَأَرْجُوا اَنِّي اَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
3: Hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum. Hazreti Peygamber'e kendi döneminde yaşayan insanların Allah'ın gönderdiği dine iman etmeleri için mucizeler verilmiştir. Mucize, Allah Teala'nın peygamberlerini desteklemek amacıyla onlara verdiği, İnsanların bir benzerini yerine getirmeye güç yetiremeyeceği olağanüstü hallerdir. Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz'in hadislerinde yer aldığına göre, Allah Teala'nın peygamberlere verdiği mucizelerden birkaçı şöyledir. Hazreti Süleyman'ın hayvanlarla konuşması, rüzgara ve cinlere hükmetmesi, Hazreti İbrahim'in ateşe atılması ve ateşin onu yakmaması, Hazreti Musa, yere attığında asasının büyücülerin büyülerini yutan bir yılan haline gelmesi, aynı asayla Kızıldeniz'e vurduğunda denizin ikiye yarılması, Hazreti İsa'nın Allah'ın izniyle ölüleri diriltmesi, körleri ve alaca hastalarını iyileştirmesi, Hazreti İsa'nın havarilerinin isteği üzerine gökten sofra inmesi. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e birçok mucize verilmiştir. Peygamberimizin sırtında bulunan peygamberlik mührü, ayın ikiye bölünmesi, parmaklarının arasından sular akması, bir hurma kütüğünün peygamberimizden ayrılması sebebiyle inlemesi gibi mucizeler bunlar arasında yer alır. Medine'nin ve İstanbul'un fethedileceğini sevgili peygamberimizin haber vermesi ve bu haberlerin gerçekleşmesi de onun mucizelerindendir. Peygamber Efendimiz'e verilen en büyük mucize ise Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim, kıyamete kadar gelecek olan tüm insanlığa gönderilmiştir. Günümüze kadar hiçbir harfi değiştirilmemiş, değiştirilemeyecektir. Nitekim Kur'an'ın ifadesiyle, kesin olarak bilesiniz ki bu Kur'an'ı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz. Bütün insanlar bir araya gelse bile ne Kur'an'ın, ne onun bir suresinin, ne de bir ayetinin aynısını yazmaya güçleri yeter. Zaman geçtikçe eskimek şöyle dursun, Kur'an-ı Kerim'in güncelliği her asırda devam etmektedir. Gelişen bilim ve teknik hep onun ayetlerini desteklemektedir. Kur'an-ı Kerim'i dinleyenler onun okunuşuna hayran kalmışlardır. Dinleyenler üzerinde öyle bir etkisi vardır ki, anlamını bilmeyenler dahi bu ayetlerin insan sözü olmadığına, Allah'ın kelamı olduğuna gönülden inanır. Bugün dünya üzerinde tamamı milyonlarca kişi tarafından ezberlenen tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 سنة ما يقطعها. ورواياه في الصحيحين أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطعها.
1: أبو سعيد رضي الله عنه روايت edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennette Tuğba denilen bir ağaç vardır ki idmanlı, seri bir ata binen mahir bir süvari 100 sene onun gölgesinde gider de yine onun dışına çıkamaz. Yine Buhari ve Müslim sahihainde Ebu Hureyre'nin bir süvari 100 sene o ağacın gölgesinde gider de dallarının kapladığı alana aşamaz dediği rivayet edilmiştir.
0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، وقد جئناك شفعاء له، فاغفر له.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazında şöyle dua etmiştir: Allah'ım, onun Rabbi sensin. Onu yaratan ve hidayet edip ona İslam'ı lütfeden sensin. Onun ruhunu kabzeden sensin. Onun gizli ve açık hallerini en iyi bilen de sensin. Biz onun affını istemek için sana geldik. Sen onu bağışla.

0: عن أبي عمرو وقيل أبو عبد الله وقيل أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل.
1: Ebu Abdullah veya Ebu Leyla diye anılan Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze defnedildikten sonra onun başında durup kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu.
0: وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال: سلوا الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال لي: يا عباس يا عم رسول الله، سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة.
1: أبو الفضل عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه şöyle dediği nakledilmiştir: Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şey öğret dedim. Resul-i Ekrem, Allah'tan afiyet, sağlık, esenlik dile buyurdu. Birkaç gün bunu dilemeye devam ettim. Sonra daha fazlasını öğrenmek için Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip: Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şeyler daha öğret dedim. Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet, sağlık ve esenlik iste buyurdu.

0: وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
1: Selman'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan gerektiği kadar namaz kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cuma ile bir sonraki cuma arasındaki günahları bağışlanır.

0: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما.
1: Ayşe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden biri hastalandığı zaman sağ eliyle hastayı sıvazlar ve Allahümme Rabben nasi ezhibil be'se eşfi ente şafi la şifae illa şifaüke şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver derdi.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: alışverişte yemin malın satışını arttırır, kazancın bereketini ise götürür.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri namazda başını imamdan önce kaldırdığında Allah'ın başını merkep başına yahut suretini merkep suretine çevirmesinden korkmaz mı?

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine bir bilgi sorulduğu halde bilgisini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur.

Buna göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İyi rüya, bir rivayete göre güzel rüya Allah'tandır. Kötü rüya şeytandandır. Bir kimse hoşuna gitmeyecek bir rüya görürse sol tarafına 3 defa üflesin ve şeytandan Allah'a sığınsın. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez.''

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
1: عبد الله بن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılıyken şu kelimelerle dua ederdi: Him sahibi yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kerim olan arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur.
0: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. وروى الترمذي عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة.
1: حذيفة بن يمان'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbet halkasının ortasına oturan kimseyi kınamıştır. Tirmizi'nin Ebu Miclez'den rivayet ettiğine göre adamın biri gelip sohbet halkasının ortasına oturdu. Bunun üzerine Huzeyfe, sohbet halkasının ortasına oturan kimse Muhammed'in diliyle kınanmıştır veya Allah onu Muhammed'in diliyle kınamıştır dedi.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İçecekleri develerin içtiği gibi bir nefeste içmeyin. İki veya üç nefeste için. İçerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah'a hamd edin.

şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi.

0: وعن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام.
1: Ebu Yusuf Abdullah bin Selam'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey insanlar! Aranızda selamı yaygınlaştırın, yemek yedirin, akrabalık ilişkilerini gözetin, insanlar uyurken geceleyin, namaz kılın ki selametle cennete giresiniz.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Karşılığında bana dünyayı verseler bile kimsenin taklidini yapmak istemem.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsil eden kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz.

0: وعنه وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده.
1: Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anhuma naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir topluluk Allah'ı zikretmek için bir araya gelirse melekler onları kuşatır, rahmet onları sarar ve üzerlerine sekinet, huzur iner. Allah yanındakilere, meleklere onlardan övgüyle söz eder.
0: وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını ikişer ikişer kılar, bir rekatta vitir kılardı.
0: وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ikindi namazını terk eden kimsenin ameli boşa gider buyurmuştur.

0: وعنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini temizlik ve yemek yemek için, sol elini de tuvalette temizlenmek ve benzeri kirli işler için kullanırdı.

0: وعن أنس رضي الله عنه أنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهم قريبا من شطر الليل فصلى بهم يعني العشاء، قال: ثم خطبنا فقال: ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة.
1: Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gece sahabiler Hazreti Peygamber'in mescide gelmesini beklediler. Resulullah gece yarısına yakın gelerek onlarla birlikte yatsı namazını kıldırdı. Sonra bize hitap ederek, "Bakın, şu anda halk namazlarını kılmış ve uyumuştur. Siz ise namaz için beklediğiniz sürece namaz içindesiniz." buyurdular.

0: الأنهار، وكان صخر تاجرا، وكان يبعث تجارته أول النهار، فأثرى وكثر ماله.
1: Sahabi Sahr bin Beda'a el-Gamidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti. Allah'ım, sabahın erken saatlerini ümmetim için bereketli kıl. Hadisi Sahr'dan rivayet eden ravi Ümare bin Hadid şu sözleri ilave ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birlik veya bir ordu gönderdiği zaman sabahleyin erkenden gönderirdi. Tüccar olan Sahr'da dua edilen bu berekete nail olmak için ticaret mallarını sabah erkenden gönderirdi. Bu sebepten zengin oldu, malı çoğaldı.

0: Bir yoksul, müminlerin annesi Ayşe'den oruçlu olduğu bir gün yardım istemişti. O sırada evinde tek bir ekmekten başka bir şey bulunmayan Hazreti Ayşe, azatlı cariyesine, "Ekmeği ona ver," dedi. Cariye, "Orucunu açman için başka bir şey yok," deyince, Hazreti Ayşe tekrar, "Ekmeği ona ver," dedi. Cariye der ki, "Ayşe'nin dediğini yaptım. Akşam olunca bize ekmeğe sarılmış vaziyette koyun eti hediye edildi. Müminlerin annesi Ayşe beni çağırıp, "Bunu ye, bu senin ekmeğinden daha iyidir," dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının başını ustura ile tıraş etmesini yasakladı demiştir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi demiştir.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse ezanı dinledikten sonra Allahümme Rabbe hazihi daveti tammeti ve salatil kaimeti ati Muhammedenil vesilete vel fadilete وَبْعَسُ مَكَامًا مَحْمُودَنِ الَّذ۪ي وَعَدَّهِ Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesileyi, Allah'a en yakın makam ve fazileti ihsan buyur. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, övülmüş makama ulaştır. Duasını okursa kıyamet gününde şefaatime hak kazanır.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelecek seneye kadar yaşarsam Muharrem'in 9. günü mutlaka oruç tutacağım dedi.
0: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın malını haksız yere almak için yalan yere yemin eden kimse Allah'ın huzuruna vardığında onun öfkesiyle karşılaşır buyurdu. Hadisi nakleden İbn Mesud diyor ki: sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'den bu hadisi tasdik eden şu ayeti kerimeyi okudu: Allah Teala ile olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir şey satın alanlar yok mu? İşte onların ahirette Allah'ın nimetlerinden nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onlara iltifat buyurmaz, onları günahtan temizlemez. Onlar için acıklı bir azap vardır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسطوا الإمام وسدوا الخلل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, imamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: Ana evlen nasi bi İsa bin Meryem fi'd dunya ve'l ahire. Ve'l enbiya ihvetun li'allat. Ummahatuhum şatta ve dinuhum vahid.
3: Ben dünyada ve ahirette Meryem oğlu İsa'ya insanların en yakın olanıyım. Peygamberler ataları bir, anneleri ayrı kardeştirler. Dinleri ise tektir. Allah Teala mesajlarını iletmek üzere kullarının arasından peygamberler seçmiştir. Onları elçilikle görevlendirmiştir. İnsanlardan gönderdiği tüm peygamberlere iman etmelerini istemiştir. Nitekim son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'de şu mesaj verilir: Allah'a ve peygamberlerine iman edip onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayanlara gelince, işte Allah bir gün onlara mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayandır ve sonsuz rahmet sahibidir. Nisa suresi 152. ayet. Peygamberlere iman etmek sadece onların Allah'ın elçisi olduklarını kabul etmekten ibaret değildir. Bununla birlikte onları gönderene, yani Allah'a iman etmek demektir. Onlarla beraber gelen sahifeleri ve kitapları kabul etmektir. Allah'ın emirlerine gönülden bağlı kalmak, yasaklardan kaçınmak demektir. Tarihin her döneminde insanlardan bir kısmı peygamberlerin kendilerine getirdiği ilahi hakikatleri kabul etmiş, en doğru yol olan hak dine tabi olmuş, böylelikle Allah'ın rızasını kazanmışlardır. Kimileri ise peygamberleri tanıyıp onlara inanmayı, hak ve hakikati görmeyi sağlayacak en büyük nimet olan akıllarını kullanmamış, vicdanlarını körleştirerek düşüncesizce hareket etmiş, böylelikle Allah'ın hoşnut olduğu dinden uzaklaşmışlardır. İlk insan, ilk peygamber Hazreti Adem'den, son peygamber Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberler hep tek olan Allah'a ve onun dinine davet etti. Nitekim peygamberlerin gönderiliş amacı tevhiddir. Allah'ın bir tek olduğunu kabul etmek, bu inancı zedeleyecek her türlü inanç, söz ve davranıştan sakınmaktır, sakındırmaktır. Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyurur: Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, sahte tanrılardan uzak durun diyen bir elçi gönderdik. Peygamberler bir bütünün parçaları gibidir. Dolayısıyla mümin peygamberler arasında herhangi bir ayrıma gitmez. Allah tarafından elçi olarak gönderilen tüm peygamberlere iman eder. Bununla birlikte Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber olduğunu, ondan sonra hiçbir peygamber gönderilmeyeceğini kabul eder. Kırk hadiste iman.

0: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hac eden kimse annesinden doğduğu günkü gibi günahsız hale döner.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala benim yaratışım gibi yaratmaya kalkışanlardan daha zalim kim olabilir? Onlar güçleri yetiyorsa bir karınca, bir tahıl tanesi veya bir arpa tanesi yaratsınlar. Yoktan var etsinler bakalım, buyurdu.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e şöyle dedi: Ey Bilal, İslam'a girdikten sonra sana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğün amelin nedir? Bana söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin ayak seslerini işittim. Bilal, gece olsun, gündüz olsun, her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım. İşte bana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğüm amelim budur, dedi.
0: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
1: عمر بن Hattab'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: İpek elbise giymeyin. Zira bunu dünyada giyenler ahirette giyemezler.

0: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sunulan güzel kokuyu reddetmezdi.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin nalınını, ayakkabısını ayakta giymesini yasakladı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته إنما كان يتبسم.
2: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük dili görünecek kadar kahkaha ile katıla katıla güldüğünü hiç görmedim. O sadece gülümserdi.
1: وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diğer aylardakinden daha fazla ibadet ederdi. Ramazan'ın son 10 gününde ise kendini ibadete diğer günlerden daha fazla verirdi.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه.
1: Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim birine ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı derse ve o kişi de böyle değilse, o sözler söyleyene geri döner.

0: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın rızası ile sadece cennet istenir.
0: عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه.
1: Cabir'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin yerden yüksekçe yapılıp kireç ve bunun gibilerle boyanmasını, kabir üzerine oturulmasını ve kabir üzerine bina, kubbe ve bunun gibilerin yapılmasını yasakladı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemde uzaklığı doğu ile batı arasından daha uzak bir yere düşer.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. وفي رواية لمسلم أيضا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه.
1: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanından yüzüne damga vurulmuş bir merkep geçmişti. Bunu görünce "Bu hayvanı dağlayana Allah lanet etsin" buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Yüze vurmayı ve hayvanın yüzünü damgalamayı yasakladı" denilmiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim malını korurken öldürülürse şehittir. Kim dini uğruna öldürülürse şehittir. Kim canı uğruna öldürülürse şehittir. Kim ailesi uğruna öldürülürse o da şehittir.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkays kabilesinden olan Eşecce şöyle dedi: Sen de Allah'ın sevdiği iki haslet var. Akıllı, yumuşak hareket etmek ve teenni ile davranmak.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden biri başına gelen beladan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer bunu yapmak zorunda kalırsa şöyle desin: Allah'ım, hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Benim için ölüm hayırlı olduğu zaman ise canımı al.

0: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب.
1: عمرو بن شعيب رضي الله عنه babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: tek başına yola çıkan binekli ile iki kişi olarak yola çıkan binekli adeta şeytan ve avanesinin kötülüklerine hedef gibidir. Üç kişilik süvari ise bir topluluk demektir.

0: وعن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار فقال لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ.
1: Said bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Cabir'e radıyallahu anh ateşte pişirilen yiyeceklerin yenilmesinden dolayı abdest almak gerekir mi diye sordu. O da hayır gerekmez. Biz peygamber zamanında ateşte pişirilmiş yemeği nadiren bulurduk. Onu yediğimiz zaman da avuçlarımız, bileklerimiz ve ayaklarımız yağ içinde kalırdı. Çünkü ellerimizi silecek mendillerimiz yoktu. Yemekten sonra da abdest tazelemeden namaz kılardık, dedi.
2: Sahabi Ebu Derda bir gün Şam'da fidan dikmekteydi. Bu esnada yakınından geçmekte olan bir kişi, ağaç dikmesinin dünya hırsından ve dünya malına düşkünlüğünden kaynaklanan bir uğraş olduğunu zannetmiş olmalı ki, onun bu durumunu garip karşıladı. Yaptığı işi küçümser bir edayla, "Allah Resulü'nün arkadaşı olduğun halde sen de mi böyle yapıyorsun?" dedi. Ebu Derda bu kişiye, "Hakkımda hemen hüküm vermeye kalkma. Zira ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, her kim bir ağaç diker de ondan bir insan yahut Allah'ın yarattığı herhangi bir canlı yerse, muhakkak bu o kimse için bir sadaka olur buyurduğunu işittim," diye cevap verdi. Hazreti Osman günün ilerleyen bir vaktinde ağaç dikerken kendisini ziyarete gelen bir kimse, "Ey müminlerin emiri, bu saatte mi ağaç dikiyorsun?" diye sorunca, "Bence geldiğinde beni böyle salih amel işleyenlerden biri olarak bulman, bozgunculuk yapanlardan biri olarak bulmandan daha hayırlıdır," cevabını vermişti.

0: وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة.
1: ابن عباس'تان رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En fazla cömert olduğu zaman ise Ramazan'da Cebrail ile buluştuğundaydı. Cebrail Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Ramazan'ın her gecesi buluşur, karşılıklı olarak Kur'an mukabele okurlardı. İşte böylece Cebrail ile buluştuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır dağıtmakta insanlara rahmet getiren rüzgardan daha cömert olurdu.
0: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس.
1: Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Sahabilerden biri: Ya Resulallah, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır dedi. Resulullah da: Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabelerden biri bir gün Efendimiz'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, abdest nasıl alınır?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz bir kap su ister ve abdest almaya başlar. Ellerini 3 kere, yüzünü 3 kere, kollarını 3 kere yıkar. Başına mesheder, şahadet parmaklarını kulaklarına götürüp uçlarıyla içini, baş parmaklarıyla da dışını mesheder ve ayaklarını da 3'er defa yıkar. Sonra, "İşte abdest böyle alınır. Kim buna bir şey ekler veya eksiltirse kötülük etmiş ve zulmetmiş olur." buyurur.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.
1: Şimdi Ankara için sabah

ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı Mahmud'a eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Men ada meridan nada munadim minas sema. Tibta ve taba memşak ve tebevve'te minel cenneti menzila.
2: Kim bir hastayı ziyaret ederse gökten bir melek güzel ve hayırlı bir iş yaptın. Yürüyüşün güzel ve hayırlı oldu. Kendine cennetten bir köşk hazırladın diye seslenir. İslam toplumda birlik ve beraberliğin sağlanmasını ister. Hasta ziyareti toplumda kaynaşmayı sağlayan önemli bir davranıştır. Toplumu kaynaştırmaya yönelik olan bu davranış aynı zamanda ahiret hayatı içinde kurtuluş vesilesidir. Hasta ziyareti yapanın sevabı ancak Allah tarafından bilinebilen bir iyiliktir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem farklı zamanlarda bu konuya temas etmiş ve hasta ziyaretinin önemini vurgulamıştır. Peygamber Efendimiz hasta ziyaretini diğer ziyaretlerden ayrı tutmuş, salih ameller içinde öne çıkartarak faziletini vurgulamıştır. Çünkü insan kötü gününde kendisine yardım eden kimselere karşı yakınlık hisseder. Sevgili Peygamberimizin dikkat çektiği bu ziyaret, Müslümanlar arasında dini bir vazife olarak görünmelidir. Fakat ziyaretin usulüne uygun yapılması önemlidir. Usulüne uygun yapılmayan ziyaret, hastayla olan ilişkileri düzeltmek yerine bozabilir. Hastaya destek olmak yerine onu sıkıntıya sokarak daha da kötü olmasına neden olabilir. Unutmayalım ki amellerimizi yazan melekler her an bizim iyi ve kötü davranışlarımızı kaydetmekle görevlidir. Onlar yapılan işlerin somut delillerini, haklı ile haksızı belgeleriyle ortaya koyacaklardır. Şimdi sorumluluk zamanıdır. Öyle bir hayat yaşayalım ki kaydedilen amellerimiz çevremizde huzur, ahirette kurtuluş olsun.

Anne ve Baba, Cennetin İki Kapısı. Abdullah bin Amr'ın naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rabbin hoşnutluğu anne babanın hoşnutluğuna bağlıdır. Rabbin öfkesi ise anne babanın öfkesine bağlıdır. Rabbimiz insanoğlunu sınamak için bir süreliğine dünya hayatını var etmiş ve anne babayı bu hayata gelişimize vesile olarak seçmiştir. Bir canın bedene bürünmesi için Adem babamız ve Havva annemizden beri nice anne babanın yollarını kesiştirmiş, hayatlarını birleştirmiştir. Hiç kimseye anne babasından vazgeçme veya evladını başkasıyla değiştirme gibi bir imkan verilmemiştir. Dahası bu bağı inkar edene her kim babasından başkasına onun kendi babası olmadığını bile bile nesep iddia ederse bu kişiye cennet haramdır hadisinde belirtildiği gibi cennet haram kılınmıştır. Anne karnındayken bir bağla başlayan bu birliktelik kordon kesildiği halde ömür boyu devam ettiği gibi ölümden sonraya hatta ahiret yurduna dek uzanır. Soluk alıp verdiği sürece ebeveyniyle, acısıyla tatlısıyla bir hayatı paylaşan insan, ölümlerinin ardından onları hatıralarda yaşatmaya çalışır. Anne, baba ve çocuk arasındaki bağın bu daimi niteliği, hayatı derinden etkiler. Kimi insan kendini evlatlarıyla anlamlandırır. Her şeyini çocuklarına adarken neredeyse kendi varlığını unutur. Malıyla birlikte oğullarını anlatırken göğsü gururla kabarır. Gücünün bir parçası, heybetinin göstergesi sayar onları. Öte yandan kimi insanda anne babasıyla kendi varlığına değer biçer. Kararlarını, hayallerini, planlarını hep anne babasıyla şekillendirir. Kendini tanıtırken onların adını anmadan edemez. Onların yoluna sıkı sıkıya bağlanmanın ve sırtını sağlama dayamanın rahatlığıyla hayata meydan okur. Soyuyla gururlanmayı öylesine ileri götürür ki, mezardaki atalarının sayısını hesaplamaya başlar. Peygamberimizin ameli kendisini geri bırakan kimseyi, nesebi yani soyu sopu ileriye götürmez cümlesindeki gerçekle yüzleşmek istemez. Oysa insanoğlu evladına bel bağlarken de, ebeveynine yaslanırken de hiçbir babanın çocuğuna, hiçbir çocuğun da babasına fayda sağlayamayacağı bir günün geleceğini unutmuş gibidir. Bu çerçevede Rabbin hoşnutluğu anne babanın hoşnutluğuna bağlıdır. Rabbin öfkesi ise anne babanın öfkesine bağlıdır hadisi, üzerinde iyice düşünülmesi gereken bir hadistir. Çocuklar ve anne babaları arasındaki ilişki Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için bir vesile kabul edilirken, insanın dünyevi arzuları çerçevesinde bunu bir maddi ilişkiler ağına dönüştürmesi şaşırtıcıdır. İnsan sevdikleriyle kurduğu ilişkinin Rabbine olan ilgisini köreltmemesi yolunda, "Ey iman edenler, mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir" şeklinde ilahi bir ikaz alır.

Aslında anne babayla çocuğun birlikteliği değerli olduğu kadar zorlu bir sınavdır. Çocuğun aileye katılmasını takip eden ilk yıllarda kuşkusuz ilişkinin rengini belirleyen ve yükünü omuzlayan anne babadır. Yavrularının hayatla yeni tanıştığı ve yardımsız yaşayamadığı bebeklik, çocukluk hatta ergenlik dönemlerinde ihtiyaçlarını karşılama görevini onlar üstlenir. Aile içi dengeleri korumada çocuğa düşen pay her geçen gün artsa da uzunca bir süre hakları sorumluluklarından fazla olacaktır. Bir gün aile olma bilincine erişmiş olgun bir birey olarak ebeveyninin karşısına çıktığında artık ilişkinin gidişatında o da söz sahibidir. Böylelikle iki taraflı emeğe ve sağduyuya ihtiyaç duyan yeni bir dönem başlar. Çocuğun da yetişkin olduğu, hatta belki de anne ya da baba olup bir taraftan da kendi çocuğuyla ilgilendiği bu dönemde bağlılık daha çok anlam kazanır. Ve hayatın son deminde ebeveynin yetkili ve dirayetli günleri sona ermiş, çocuk için ilişkinin ağırlığını yüklenme zamanı gelmiştir. Bir bakıma ektiklerini biçmeye başlayan anne baba her zamankinden çok şefkat ve anlayış beklerken, evlada düşen, gün be gün hassaslaşan bu iki kalbe en nazik şekilde davranmak ve böylece peygamber bedduası almamaktır. Anne babasından birisinin ya da her ikisinin ihtiyarlığında yanlarında bulunup da cennete girmeyi başaramayanın burnu yere sürtülsün. Ebeveynin evladın yaşına ve durumuna göre değişen sorumlulukları hayat boyu devam eder. Ancak yaşlandıklarında anne babaya bakım ve ilgi gösterme rolü evlada intikal etmiştir. Bu sebepledir ki Allah Teala, Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babaya iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında yaşlanırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara saygılı, güzel söz söyle. Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kol kanat ger ve Rabbim, onların beni küçükken sevgi ve şefkatle büyüttükleri gibi sen de onlara merhamet eyle diyerek dua et buyurmaktadır. O halde kendi hayat telaşından anne babasını ihmal etme ya da onlara karşı yeterince hoşgörülü olamama ihtimali bulunan evlattan asıl beklenen iyilik yapmasıdır. Allah Resulü mağaradaki üç gencin hikayesini ashabına anlatmış, anne babaya yapılan iyiliğin mağaranın ağzını tıkayan kayayı bile nasıl parçalamaya muktedir olduğunu öğretmiştir ashabına. Üç kişi yürürlerken yolda yağmura tutuldular. Dağda bir mağaraya sığındılar. Fakat dağdan kopan bir kaya mağaranın ağzına yuvarlanıp onları içeride sıkıştırdı. Bunun üzerine onlardan biri diğerine, "Bakın bakalım sırf Allah'ın rızasını kazanmak için yaptığınız amelleriniz var mı? Onları anmak suretiyle Allah'a dua edelim, belki bu sayede Allah mağaranın kapısını açar," dedi. Bu teklif üzerine onlardan biri anlatmaya başladı, "Allah'ım, benim ihtiyar ana babam vardı ve çocuklarım küçüktü. Ben sürü otlatarak onları geçindirirdim. Akşamleyin otlaktan dönüp eve geldiğim zaman süt sağar, çocuklarımdan önce ana babama süt içirirdim. Bir gün uzakta bir otlağa gitmiştim. Akşam oluncaya kadar sürüyü getirememiştim. Geç vakit geldiğimde onları uyumuş halde bulmuştum. Her zamanki gibi sütleri sağdım ve kabıyla getirip baş uçlarında dikildim. Onları uykularından uyandırmaya kıyamıyordum. Onlardan önce çocuklarıma süt içirmeyi de uygun görmedim. Çocuklarsa ayaklarımın dibinde açlıktan sızlanıyorlardı. Onlar uyurken gün ağarana kadar bütün geceyi böyle dikilmekle geçirdim. Şüphesiz Allah'ım sen bilmektesin ki ben bunu sırf senin rızanı kazanmak için yapmıştım. Bundan ötürü bizim için mağaranın ağzında bir gedik aç da oradan gün ışığını görelim." Allah onlara gün ışığını görecekleri kadar bir gedik açtı. İkinci kişi samimi şekilde yaptığı iyiliği anlatır anlatmaz gedik büyüdü. Mağaranın içi ışıkla doldu. Sonuncu kişi yaptığı iyiliği anlatmayı bitirir bitirmez mağaranın ağzı tamamen açılmış oldu.
Rabbimiz önceki ümmetlerden olduğu gibi bizden de anne babaya iyilik ve ihsanda bulunmayı ısrarla ister. Bunu sadece kendisine kulluk etme buyruğuyla birlikte zikretmesi ise etkileyicidir. Çünkü yüce yaratıcının yoktan var etme, nimet verme, esirgeyip koruma ve merhamet gösterme gibi vasıflarının ilk günden itibaren insan üzerinde tecellisi anne baba eliyle gerçekleşir. Ve böyle bir aracılığı üstlenmiş olmaları bile tevhide inanmış gönüllerin veli nimetleri olan ebeveynlerine güzel davranmaları için yeterlidir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz.
1: عن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أأدخل.
2: كلدة بن حنبل'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına selam vermeden girdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana geri dön, esselamu aleyküm girebilir miyim de buyurdu.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkekler için en uygun olan saf ilkidir. En uygunsuzu ise son saftır. Kadınlar içinse en uygun olanı son saf, en uygun olmayanı ise birinci saftır buyurdu.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kendisine reyhan kokusu ikram edilen kimse onu reddetmesin. Çünkü o hem hafiftir hem de kokusu güzeldir.

0: عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. والثالثة والرابعة وسائرهن. ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول: جبريل.
1: أنس رضي الله عنه İsra hadisesini anlattığı meşhur hadisinde aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Cebrail beni birinci kat göğe çıkarıp oraya girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Beni ikinci kat göğe çıkarıp oraya da girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer gök katlarında da her sema kapısında kim o denildi, o da Cebrail diye cevap verdi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah Teala salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın gönlünden dahi geçirmediği nice nimetler hazırladım buyurdu. Bundan sonra Ebu Hureyre, isterseniz şu ayeti okuyun demiştir. Müminlerin işledikleri hayır ve ibadetlerin mükafatı olarak Allah hazinesinde saklanmış olan o göz aydınlığı nimetleri kimse bilmez.
0: وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك.
1: حفصة رضي الله عنها şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek, içmek ve giyinmekte sağ elini, bunların dışında ise sol elini kullanırdı.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sadece yüce Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi dünya malı elde etmek için öğrenen kıyamet günü cennetin kokusunu bile almaz.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinmişse ve Ramazan'dan bir iki gün evveline rastlamışsa, o kimse o gün orucunu tutsun buyurdu.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz aksırıp da elhamdülillah dediğinde yerhamüke Allah diyerek ona sağlık dileyin. Hamd etmezse siz de bir şey demeyin buyurduğunu işittim.

0: وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟
1: Şerit bin Süveyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben sol elimi arkama almış, diğer elimle de yere dayanmış vaziyette otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rastladı ve "Allah'ın gazabına uğramış kimseler gibi mi oturuyorsun?" dedi.

0: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره.
1: Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse güzelce abdest alırsa tırnak altlarına varıncaya kadar bütün bedeninden günahları dökülür.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه.
1: ابو هريره'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur buyurmuştur.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره وانتهى وتره إلى السحر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını bazen gecenin evvelinde, bazen ortasında, bazen de sonunda kılar, seher vaktinde bitirmiş olurdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimi bir işte görevlendirip yaptığı işin karşılığı olarak bir ücret verdiysek, onun bu ücret dışında alacağı her şey kamuya hainliktir.

0: Fatiha.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم.
3: عبد الله بن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: tapılmak maksadıyla bu suretleri, heykelleri yapanlar kıyamet gününde azap görecekler ve onlara yarattığınız şeylere can verin bakalım denilecektir.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب للصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا واذكر كذا لما لم يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp yellenerek uzaklaşır. Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar. Kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek şunu hatırla, bunu hatırla diyerek daha önce hiç düşünmediği şeyleri hatırlatır da insan kaç rekat kıldığını bilmez hale gelir.

0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: Ebu Ümame el-Bahili'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti ve biz ondan bir şey ezberleyemedik. Bir gün, "Ya Resulallah, siz çok uzun dua ettiniz ama biz ondan bir şey ezberleyemedik," dedik. Bunun üzerine Resulullah, "Ben bu duaların hepsini kapsayan bir duayı size söyleyeyim mi? Şöyle deyin: Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Yardım ancak senden beklenir. Dünya ve ahirette istenilen şeye ulaştıracak sensin. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımı iledir."
0: وعن البراء رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك.
1: برادان رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasında namaz kıldığımızda, namaz sonrasında yüzünü bize doğru çevirdiği için sağ tarafında bulunmayı severdik. Bir defasında Resulullah'ın, "Ya Rabbi, kullarını dirilttiğin ya da topladığın kıyamet gününde beni azabından koru,"

0: diye dua ettiğini işittim.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يصلي مسبل إزارة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء فقال اذهب فتوضأ فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل.
0: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona git abdest al dedi. O da gidip abdest aldı. Sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar git ve abdest al dedi. Oradakilerden biri, ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez buyurdu.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak insanlar helak oldu, azabı hak etmiştir diyen kimse insanların en çok helake uğrayanıdır.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال أعطوه سنا مثل سنه قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه قال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam borcunu istemek için Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ona karşı ağır konuştu. Bunun üzerine Peygamber'in ashabı ona haddini bildirmeyi düşündüler. Resulullah, onu bırakın, zira hak sahibi, söz hakkı vardır dedi. Ve ona aldığım deveyle yaşıt bir deve verin diye emretti. Bunun üzerine ashab, ya Resulallah, dengini bulamıyoruz. Ancak onun devesinden daha kıymetlisini bulabiliyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O halde onu verin. Çünkü en hayırlınız borcunu en iyi şekilde ödeyendir.
1: وعن أبي يحيى خريم بن فاتك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف.
0: Ebu Yahya Hureym bin Fatik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

sellem şöyle demiştir: Allah yolunda harcama yapan kimseye Allah harcamasının 700 misli ecir verir.

0: Huzeyfe bin Yeman tarafından nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getirin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر.
3: عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim orucumuz ile ehli kitabın orucu arasındaki fark sahur yemeğidir demiştir.

0: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Namaz kıldıkları sürece zahiren Müslüman muamelesi görürler. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse inkârcılardan olduğunu ilan etmiş olur. Bu takdirde onlar inkârcı muamelesi görürler buyurmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغته فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke duasını okursa o mecliste yaptığı hataları bağışlanır.

0: وعن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان.
1: ابن مسعود، ابن عمر وأنس'تن رضي الله عنهم rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde her vefasızın bir sancağı olacak ve bu filanın vefasızlığıdır denecektir. Böylece o gaddar teşhir edilecektir.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin.''

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilmi insanlardan çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinirler. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: قال الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
2: Yüce Allah, ben salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal edemeyeceği bir takım nimetler hazırladım buyurdu. İman, Allah'a kuşkuya yer kalmayacak kesinlikte inanmak, güvenmek, O'nun varlığını ve birliğini doğrulamak, O'na boyun eğmek ve O'nun hükmü

0: günü kabul etmektir. İman, güzel davranışların Allah katında kabul olması için en önemli şarttır. Ona sahip olanlar, inanç ve davranışlarında derin bir rahatlık ve huzur duyarlar. İmanla sıkı bağı olan salih amel, Allah Teala'ya ibadet ve itaat etmek, Allah'ın kullarına ve yarattıklarına faydalı işler yapmaktır. Salih insan kimliği, emek, çaba, ilgi, sabır gibi birçok hususun bir araya gelmesiyle oluşur. Bu kişinin yeryüzünü ıslah etmek, orada düzeni sağlamak gibi üstlendiği görevleri vardır. Küçük ve büyük iyilik arasında fark belirtilmemiştir. Ancak dikkat edilmesi gereken imandır. Nitekim Allah iman edip salih amel işleyenlere söz verdi. Onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ayetinde geçtiği üzere Kur'an'ın hiçbir yerinde imansız amelden bahsedilmemiştir. İmansız bir amele mükafat ümidi verilmemiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inandıktan sonra salih amel işleyenlerin çabalarının zayi olmayacağını ve her iyi işin karşılığının eksiksiz olarak verileceğini vurgulamıştır. Kur'an ve hadis, iman ve amelin bir bütünün ayrılmaz parçaları olduğunu ortaya koymaktadır. İman olmadan güzel davranışların ahirette karşılığı olmadığı gibi, salih amel olmadan sadece iman da mutluluk vermeyecektir. Mümin iyi bilmeli ki, imanla birlikte salih amel onun hayat anlayışını, iş ahlakını ve çevreyle ilişkilerini şekillendirir. Kişiyi imanlı, ibadetlere devam eden, ahlaklı ve sorumluluk sahibi bir kul haline getirir.
1: Kırk hadiste iyilik.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
1: سعد بن أبو وقاص'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse müezzini işittikten sonra eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluh raditu billahi rabben ve bi Muhammedin rasulen ve bil İslami dinen, bir olan Allah'tan başka ilah bulunmadığına, onun eşi ortağı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ederim. Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed'den, din olarak da İslam'dan razı oldum derse günahları bağışlanır.
0: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي.
1: Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra öğütler verdi. Bazı hatırlatmalarda bulundu ve şöyle dedi: ey insanlar! Biliyorsunuz ki ben ancak bir beşerim. Rabbimin elçisinin, ölüm meleğinin geleceği ve benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size iki şey bırakıyorum. Birincisi, nur ve hidayet kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Onunla amel edin ve ona sımsıkı sarılın buyurarak Allah'ın kitabına uymaya teşvik etti. Sonra ikincisi ehli beytimdir. Ailem konusunda da size Allah'ı hatırlatıyorum dedi.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه.
1: ابن عمر رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya kendisi oturmasın. Fakat sıkışın ve yer açın. İbni Ömer radıyallahu anh bir mecliste kendisine yer vermek için kalkan kimsenin yerine oturmazdı.
0: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة.
1: نعمان بن بشير'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin ta kendisidir buyurdu.

0: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل الذي يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, halkın hayırlı işler yapan bir kimseyi övmesi hakkında ne buyurursunuz?" diye soruldu. Resul-i Ekrem, "Bu mümine erkence verilmiş bir müjde gibidir." buyurdu.
0: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayete göre Hazreti Peygamber, eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar helak oldu buyurmuş ve bu sözü 3 defa tekrarlamıştır.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem: ey Allah'ın Resulü, şöyle şöyle olan Safiye sana yeter demiştim. Ravilerden bazılarının dediğine göre o, bununla onun kısa boylu oluşunu kastetmişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki, eğer o söz denizin suyu ile karışsaydı, onu dahi bozardı buyurdu. Hazreti Ayşe diyor ki, ben yine bir gün Hazreti Peygamber'in yanında bir kimsenin hal ve hareketini taklit etmiştim. Resul-i Ekrem, karşılığında bana şunu şunu verseler dahi bir insanın taklidini yapmayı istemem buyurdu.

0: وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم.
1: أبو هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه anlatıyor. Seleme bin Yezid el-Cufi Resulullah'a: ey Allah'ın Resulü, başımıza kendilerine karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi bekleyen, ancak bize karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler geçerse bize ne yapmamızı tavsiye edersin dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüz çevirdi ve başka bir şeyle meşgul oldu. Ancak Seleme bin Yezid sorusunu tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: dinleyin ve itaat edin. Onlar kendi yükümlülüklerinden, siz de kendi yükümlülüklerinizden sorumlusunuz.

0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah kıyamet günü şu üç sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir.

0: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال.
1: Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre o kuşluk namazını erken kılan bir topluluk gördüğünde şöyle dedi: Bunlar bilirler ki kuşluk namazını bu vakitten sonra kılmak eftaldir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yönelenlerin kıldığı kuşluk namazının vakti deve yavrusunun ayağı sıcaktan kavrulduğu vakittir. Güneş yükselince buyurmuştur.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihad için sabah veya akşam yapılan bir yolculuk dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır demiştir.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: saflarınızı güzelce bitiştirin, birbirine yaklaştırın, omuzlarınızı bir hizada tutun. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki saflardaki boşluklardan şeytanların küçük kara koyunlar gibi girdiğini görüyorum.

0: وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل.
1: Ebu Eska Vasile bin Eska'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: En büyük iftira, bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına "Gıybet nedir? Bilir misiniz?" diye sordu. Onlar "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dediler. Bunun üzerine o sallallahu aleyhi ve sellem "Kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır" buyurdu. "Ya kardeşimde o söylediğim durum varsa ne dersin?" sorusunaysa "Söylediğin şey eğer onda varsa gıybet etmişsindir. Şayet yoksa ona iftira etmiş olursun" cevabını verdi.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumaya geleceği vakit boy abdesti alsın da gelsin buyurmuştur.

0: وعن علي بن ربيعة قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله 3 مرات، ثم قال: الله أكبر 3 مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقيل: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت، ثم ضحك. فقلت: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري.
1: علي بن ربيعة anlatıyor. Binmesi için bir hayvan getirdikleri zaman Ali bin Ebi Talib'in radıyallahu anh şöyle yaptığını gördüm. Ayağını üzengiye koyunca bismillah dedi. Hayvanın üzerine oturduğunda elhamdülillahillezî sehhare lena hâzâ ve mâ künnâ lehu mukrinin, itaat altına almaya gücümüzün yetmeyeceği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'a hamd olsun. Dönüp dolaşıp ona varacağız dedi. 3 defa elhamdülillah dedikten sonra 3 defa Allahu Ekber dedi. Daha sonra Sübhaneke inni zalemtü nefsi fağfirli innehu la yağfiruz zünube illa ente. Ya Rabbi, seni tesbih ederim. Ben kendime zulmettim. Beni bağışla. Çünkü senden başka günahları bağışlayacak yoktur, dedi ve güldü. Bunun üzerine, ey müminlerin emiri, niçin güldün, dediler. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi yaptıktan sonra güldüğünü gördüm. Neden güldün ya Resulallah diye sordum. O da şöyle cevap verdi. Yüceler yücesi Rabbin kendisinden başka günahları bağışlayacak bir ilah bulunmadığını bilerek ya Rab günahlarımı bağışla diyen kulundan memnun olur da onun için güldüm.

0: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
1: Numan bin Beşir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Bizi alıştırıncaya kadar buna devam etti. Sonra bir gün camiye gelip namaza hazırlandı. Tam tekbir alacağı sırada birinin göğsünün safta ileri çıktığını gördü. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın kulları, ya saflarınızı düzeltirseniz ya da Allah aranıza ayrılık verir." buyurdu.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان gecelerini sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak ibadet ile geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.

bir delil istemeyeceğim, dedi. Kendisine yöneltilen bu ağır suçlama karşısında çok içerleyen Said, Allah'ım, eğer bu kadın yalancı ise, gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür, diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor, gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü. Müslim'in Muhammed bin Zeyd bin Abdullah bin Ömer'den rivayeti de aynı anlamdadır. O kadının kör olduğunu ve Said'in bedduasına uğradım diyerek yürürken duvarlara tutunduğunu görmüştü. Erva bir gün dava konusu olan arazide bulunan bir kuyuya düştü ve orası onun kabri oldu.''

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته.
1: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Cebrail aleyhisselam yanında otururken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdan bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail aleyhisselam, bu bir gök kapısıdır ki yalnız bugün açıldı. Şimdiye kadar açılmamıştı, dedi. Bu kapıdan bir melek inince yine Cebrail aleyhisselam, bu melek yeryüzüne ancak bugün inen bir melektir. Şimdiye kadar hiç inmemişti, dedi. Melek Resulullah'a selam verdi ve dedi ki, sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar senden evvel hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan biri Fatiha suresi, diğeri ise Bakara suresinin sonlarıdır. Bunlardan bir harf bile okusan Allah mükafatını verir.''

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فقالت: نسجتها بيدي لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فقال فلان: أكسنيها، ما أحسنها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا؟ فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه.
1: سهل بن سعد رضي الله عنه anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem giysi getirdi. Bunu kendi elimle size giydirmek için dokudum dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu aldı. Çünkü ona ihtiyacı vardı. Onu belinden aşağı sarındı ve yanımıza çıktı. Ashabtan biri, ne güzel giysiymiş, bana verir misiniz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, olur buyurdu ve bir müddet oturduktan sonra evine gitti. O kumaşı dürüp adama gönderdi. Sahabiler adama, iyi yapmadın, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ona ihtiyacı vardı ve o yüzden sarınmıştı. Hazreti Peygamber'in kendisinden bir şey isteyeni boş çevirmediğini bildiğin halde ondan giysisini istedin diyerek çıkıştılar. Adam, vallahi ben onu giyinmek için değil, kendime kefen yapmak için istedim dedi. Sehl'in dediğine göre o kumaş o adamın kefeni olmuş.
2: Ubade bin Samit'in torunu Ubade bin Velid, babasıyla birlikte bilgi edinmek için Ensar'dan bir kabileye gitmişlerdi. Orada ilk önce Akabe biatına, ardından da Bedir'e katılan bir sahabi olan Ebu'l-Yeser'le karşılaştılar. O sırada Ebu'l-Yeser'in üzerinde bir çizgili hırkayla, bir de meafirden yani Yemen dokumasından bir elbise vardı. Hizmetçisinin üzerindeki kıyafet de aynıydı. Ubade, Ebu'l-Yeser'e, amca, hizmetçinin çizgili elbisesini alsan da ona kendi meafirden olan kumaşını versen yahut onun meafir hırkasını alsan da kendi çizgilini ona versen, senin üzerinde bir hulle, takım elbise, onun üzerinde de bir hulle olurdu dedi. Bunun üzerine Ebu'l-Yeser, Ubade'nin başını okşayıp, Allah'ım buna bereket ver diye dua ettikten sonra, ey kardeşimin oğlu, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, onlara kendi yediklerinizden yedirin ve kendi giydiklerinizden giydirin buyurduğunu, şu iki gözüm gördü, şu iki kulağım işitti ve şu kalbim belledi dedi. Bu arada kalbine işaret etti ve devam etti. Dünya malından ona vermem, kıyamet gününde onun benim iyiliklerimden almasından bence daha önemsizdir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
2: ابن مسعود radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın peygamberlerden aleyhisselam birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. Kavmi onu dövüp yaralamış, o ise yüzündeki kanları silerken şöyle diyormuş: Allah'ım sen kavmimi bağışla, çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة.
2: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gece namazı ikişer rekat kılınır. Sabah olmasından endişelenirsen bir rekat vitir namazı kıl.
1: An Ebi Rafi'in Eslem Mevla Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem

0: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.
1: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı Ebu Rafi Eslem'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse cenaze yıkar da onda görülen hoş olmayan halleri gizli tutarsa Allah o kimseyi 40 defa bağışlar.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: faziletine inanarak ve mükafatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlardaki şu iki huy nimete karşı nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soy sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak.
0: وعنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeği içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: İşçi işveren hak ve sorumlulukları açısından ticaret ahlakı. İşçi hak ve sorumlulukları. Başkasına ait bir işi veya hizmeti bir bedel karşılığında yapmayı üstlenen kimseye işçi, devletin belirli hizmetlerini yapmayı üstlenen kimseye memur denir. Kişi veya devletle yapılan iş sözleşmesiyle işçi veya memur, emeğini belli süreler için kiralamış olur. İslam'da işçinin ve memurun hak ve sorumlulukları açısından uymaları gereken ahlaki esaslar genel itibariyle aynı olduğu için biz konuyu her iki sınıfı da kapsayacak şekilde inceleyeceğiz. Eski devirlerde insanların nüfusu az ve ekonomik ihtiyaçları sınırlı olduğu için her aile kendi işlerine yeterli olmaya çalışır, başkalarının yardımına fazla gerek duymazdı. Fakat nüfus artıp yeni medeniyetler ve gelişmeler doğunca artık insanlar kendi işlerinin üstesinden bizzat gelemez olmuşlar ve başkalarını çalıştırmak zorunda kalmışlardır. Böylece emeğini kiralama dönemi başlamıştır. Ekonomik hayatta üretim faaliyetinin ehliyet ve yetenek esasına göre teşkilatlanmasına iş bölümü denir. Görev bölümünün ehliyet ve yeteneğe göre oluşması uzmanlaşmaya ve dolayısıyla verimin artmasına neden olmuştur. İslam'a göre uzmanlaşarak iş bölümü yapmak toplumdan istenen fakat bir bölüm insanların yapmasıyla diğerlerinden sorumluluğu kalkan emirlerdendir. Bu sebeple İslam toplumu kendi içinde değişik alanlarda ihtiyaçları karşılayacak meslek gruplarını yetiştirmek zorundadır. İşte herkesin içinde bulunduğu şartlara, eğitim durumuna ve doğuştan gelen yeteneklerine göre çeşitli iş ve mesleklere yönelmesi sonucunda bir takım insanlar sermaye kullanımı, arazilerini ekip biçme, bağ ve bahçesini bakma ve diğer ticari ve ekonomik teşebbüslerini gerçekleştirme faaliyetlerinde başkalarının emeğinden yararlanma ihtiyacını duymuştur. Böylece işçi ve işveren ilişkileri doğmuş ve önem kazanmıştır. İşçi ve işveren arasındaki bütün ilişkiler bir sözleşmeye dayandığından her iki tarafa da bir takım haklar ve sorumluluklar yüklemektedir. İki tarafın da sahip olduğu ortak haklar ve ortak sorumluluklar olduğu gibi işçiye ve işverene ayrı biçimde ait olan hak ve sorumluluklar vardır. Genel olarak işçinin hakları işverenin sorumluluklarını, işverenin hakları da işçinin sorumluluklarını oluşturduğundan, işçinin haklarını ele aldıktan sonra işverenin haklarından bahisle işçinin işverenine karşı sorumluluklarına değineceğiz. Genel olarak işçinin haklarını şöyle sıralayabiliriz. İşçinin yapacağı işin sözleşmede belirlenmesi işçinin hakkıdır. İş sözleşmesinde yapılacak işin bilinmemesi anlaşmazlığa yol açabileceği için işçinin hangi çeşit işte çalışacağının belirlenmesi gerekir. Bu belirleme şart koşmakla veya örfle olur. İşçinin yaptığı işin karşılığında alacağı ücretin belirlenmesi gereklidir. Ücret işçinin emeğinin karşılığıdır. Ücretteki belirsizliklerin de anlaşmazlığa yol açması muhtemeldir. Bu nedenle sevgili Peygamberimiz, "Kim bir işçiyi kiralarsa ona vereceği ücreti bildirsin" buyurarak belirsizliğin giderilmesini istemiştir. İslam'da çeşitli iş ve meslek gruplarına verilecek ücretin miktarı konusunda özel bir ayet veya hadis olmayıp, naslarda işçi ücretinin temiz bir kazanç olduğu, işçiye ücretinin eksiksiz olarak ve zamanında ödenmesi gerektiği belirtilmiş ve bu arada işçi için bir yaşam standardına işaretle yetinilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de "Ölçü ve tartıyı tam yapın, insanlara mal ve ücretlerini eksik vermeyiniz" buyurularak işverenlere işçilerin ücretlerini hak ettikleri ölçüde vermeleri öğütlenmiştir. Ancak bütün iş ve meslekler eşit emek ve yetenek gerektirmediği için ücret ve maaşların da eşit tutulması gerekmez. Adalet, herkese hak ettiğini ve layık olduğunu mümkün olduğu ölçüde vermeye çalışmaktır. Belirlenecek temel ücretin tespitinde çalışan işçinin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler için yapmak zorunda olduğu harcamalar ve ailenin içinde yaşadığı sosyal çevre dikkate alınmalıdır. İslam toplumunda emeğiyle geçimini sağlayanlar için öngörülen hayat standardı bir hadis-i şerifte şöyle belirlenmiştir. Kim bizim bir işimize tayin edilirse, evi yoksa ev edinsin, bekarsa evlensin, hizmetçisi yoksa hizmetçi ve biniti yoksa binit edinsin. Buna göre işçi maaşlarından yapacağı tasarruflarda mesken edinebilmeli, bekarsa evlenebilme, sosyal çevresi hizmetçi istihdamını gerektiren bir meslekte çalışıyorsa hizmetçi edinebilmeli ve gerektiğinde bir araç satın alabilmelidir. İşçilerin bu belirtilen dışında aşırı istekte bulunması ya işverenleri iflasa sürükler veya piyasa şartlarının aşırı yükselmesine yol açar. Bu ise uzun vadede emeğiyle geçimini sağlayanların da zararına olur. İşçinin ücreti geciktirilmemelidir. Ücretin geciktirilmesi işçinin işindeki verimi düşüreceği gibi onu haksız girişimlere de sevk edebilir. Bu gerçeğe işaretle Peygamber Efendimiz de işçiye ücretini teri kurumadan veriniz buyurarak muhtemel problemlerin önünü almak istemiştir. Bir başka hadis-i kutsi'de de kıyamet gününde Allah Teala'nın hasmı olacağı üç kişiden birinin bir işçiyi çalıştırıp ücretini vermeyen kişi olduğu haber verilmektedir. İşçiye gücünü aşan bir iş yaptırılmaması gerekir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurur. Allah hiçbir kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez. Resul-i Ekrem Efendimiz de hizmetlilerinize üstesinden gelebilecekleri yükü yükleyiniz. Eğer ağır yük yüklerseniz onlara yardım ediniz buyurarak işçilerin bu haklarına işarette bulunmuştur. Kimi zaman yapılacak işin normal gücü aşması, çalışma süresinin uzunluğundan da kaynaklanabilir. İş saatleri gereğinden çok uzadığı zaman artan yoğunluğun giderek verimi düşürdüğü tespit edilmiştir. Bu nedenle çalışma süresini kısaltmak işçinin de işverenin de sağlığı ve işteki verimliliği açısından önem arz eder. İşçinin manevi haklarının gözetilmesi ve ibadet özgürlüğünün tanınması gereklidir. İnanç ve ibadet hürriyeti kişinin dokunulmaz ve vazgeçilmez haklarındandır. Bu yüzden işçinin inanma ve inandığı gibi yaşama hakkı vardır. İbadet de bu yaşamanın bir bölümüdür. Namaz ve oruç gibi farz ibadetlerin yapılmasına işveren izin vermelidir. Aksi halde Allah katında sorumlu olur. Ayrıca işçiye normal ihtiyaçlarını gidermesi için mesai dahilinde izin verildiği gibi arada dinlenme imkanı da vermek gerekir. Verimin yükselmesi için de bu gereklidir. Dinlenme için şartlar iş akdinde belirlenmişse buna uymak gerekir. Aksi durumda örfe uymak uygun olur. İşçiye sözleşme ile belirlenen ücret dışında yeme, içme, giyim eşyası gibi yardımlar yapmak prensip olarak zorunlu değildir. Ancak bu gibi yardımlar iş akdinde yer alır veya örf açısından yaygın bulunursa buna uymak gerekir. Nitekim Peygamber Efendimiz bu duruma işaretle şu tavsiyede bulunmuştur. Onlar Allah'ın size hükmetme yetkisi verdiği kardeşlerinizdir. Onlara yediğinizden yediriniz, giydiğinizden giydiriniz, onlara yapabilecekleri işleri yükleyiniz. İşçinin fazla mesai yapması durumunda ek ücret verilmelidir. İşçi sözleşmede veya örfte belirli olan sürede çalışmak zorundadır. Mesela günde 8 saat çalışması kararlaştırılmışsa, ücret bu sürenin karşılığı olur. Eğer bu süreden fazla çalıştırılırsa, anlaşmaya veya örfe göre fazla çalışma ücreti almak hakkı doğar. Sevgili Peygamberimizin işçilerden söz ederken, onlara külfet yüklediğinizde yardım ediniz buyurmasını da işçinin fazladan yaptığı mesaisinin ücretlendirilmesi gerektiğinin delili olarak anlayabiliriz. İşçinin karşılıklı rıza veya bir özür sebebiyle sözleşmeyi bozabilme hakkı olmalıdır. İşveren, işçisine iyi davranmalıdır.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz.
2: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle dua ederek sığınırdı. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişiyseniz ikiniz diğerini bırakıp fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer.

0: Havle binti Hakim'in radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bir yerde konaklar ve yaratılmışların şerrinden Allah'ın kusursuz sözleriyle Allah'a sığınırım derse, konakladığı yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar vermez. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı heceleyip zorlanarak okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Mâ min ahadin yeşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah sidqan min kalbihi illa harramahullahu alen nar.
2: Kim kalbiyle doğrulayarak Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederse, Allah ona cehennemi haram kılar. Hicretin 9. yılıydı. İslam, Arap Yarımadası'nın pek çok yerine yayılmaya başlamıştı. İnsanlar, heyetler halinde İslam'ın yüce hakikatlerini öğrenmek için Medine'ye geliyordu. Bu heyetlerden biri de Rebiya kabilesinin Abdülkays koluydu. Bu heyet Medine'ye varır varmaz Peygamber Efendimiz'in yanına gitti. Peygamberimize, "Ey Allah'ın Resulü, bize özlü bir şeyler tavsiye et ki biz de kabilemize döndüğümüzde bu tavsiyeyi onlara ulaştıralım," dediler. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onları yalnızca tek olan Allah'a iman etmeye davet etti ve Allah'a iman etmenin ne olduğunu onlara şöyle haber verdi. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmaktır. Allah'a iman, O'nun bizi yoktan var ettiğine, yaşattığına, her türlü nimeti verdiğine, koruduğuna, yardım ettiğine ve kainatı yönettiğine inanmaktır. Allah'a iman, İslam'ı kabul etmenin ilk şartıdır. Aynı zamanda son peygamber, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini kabul etmeyi gerektirir. Zira İslam'ı bize öğreten ve en doğru bir şekilde tanıtan O'dur. Allah'a iman, son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'e inanmayı da gerekli kılar. Nitekim hayat ölçümüzü anlatan Kur'an'dır. Bizler inanırız ki İslam Kur'an'la tanınır, peygamberle sevilir. Allah'a iman, O'nun yarattığı her bir canlıya merhametle davranmayı da gerektirir. Dolayısıyla mümin, davranış ve sözleriyle herkese güven verir. O, asla katı kalpli, kaba sözlü olamaz. Allah'a iman, kişinin dünyadayken yaptığı her işten Rabbinin haberdar olduğuna ve ahiret gününde bu yaptıklarından ona hesap vereceğine inanmayı da gerekli kılar. Böylelikle Allah'a iman eden her mümin,

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz.

Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden biri 5 kişilik yemek hazırlayıp 4 kişiyle beraber Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem davet etti. Ancak gelirken bir kişi daha onların peşine takıldı. Kapıya geldiklerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet sahibine, "Bu adam bize sonradan katıldı. İstersen müsaade edersin girer, istersen döner." buyurdu. O da, "Ya Resulallah, olur mu öyle şey? O da buyursun," dedi.

Ebu Abdullah Osman bin Ebu'l-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru. Hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ey Ademoğlu, infak et ki sana da infak edilsin.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi bir insana günah olarak yeter. Müslim'in sahihinde bu manada emri altında bulunanların nafakasını kısmak bir insana günah olarak yeter buyurulmuştur.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Es'alullahal azim rabbel arşil azim en yeşfiyek.
2: Büyük arşın Rabbi olan yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: İmran bin Husayn'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğu esnasında ensardan bir kadın bindiği devenin yürümeyişine kızarak ona lanet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca devenin üzerindekileri alın ve deveyi bırakın. Çünkü o artık lanetlenmiştir buyurdu. İmran diyor ki ben sanki o deveyi şu anda görür gibiyim. İnsanlar arasında yürürdü de ona hiç kimse ilişmezdi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, alaca hastalığından, aklımı yitirmekten, cüzzamdan ve diğer kötü hastalıklardan sana sığınırım. Cündüb bin Abdullah bin Süfyan'ın radiyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim duyulsun diye iyilik yaparsa Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ben kıyamet gününde şu üç kişinin düşmanıyım. Benim adıma yemin ettiği halde yeminini yerine getirmeyen kişi, hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi, tuttuğu işçiye işini gördürdüğü halde ücretini vermeyen kişi.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her kim şehit olmayı Allah'tan samimiyetle isterse, yatağında ölse bile Allah onu şehitlerin derecesine ulaştırır, dedi. Amr bin As'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ademoğlunun kalbinden bütün arzu vadilerine uzanan yollar vardır. Allah kalbini bütün bu yollara açmış olan kişiyi bunların hangisinde helak ettiğini önemsemez. Fakat kim Allah'a güvenirse Allah onu arzularının keşmekeşliğinden kurtarır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nevvas bin Sem'an radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a iyilik ve günahı sordum. İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Benim görevlendirdiğim yetkiliye itaat eden bana itaat etmiş, ona isyan eden de bana isyan etmiş olur. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine civarındaki Ravha'da develerine binmiş kalabalık bir gruba rastladı. "Siz kimsiniz?" diye sordu. Onlar da "Müslümanlarız. Sen kimsin?" dediler. "Ben Allah'ın Resulüyüm." dedi. Bunun üzerine bir kadın küçük bir çocuğu kaldırıp Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gösterdi. "Bu çocuğun haccı olur mu?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Evet, sana da sevap vardır." buyurdu. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya konusunda kardeşine nasihat eden Ensar'dan bir adama rastladı ve "onu rahat bırak. Zira haya imandandır." buyurdu. Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse geceliğin Kur'an'dan okumayı adet edindiği bölümü okumadan yahut tamamlamadan uyuyakalır, sonra sabah namazı ile öğle namazı arasında onu okursa veya tamamlarsa, o kimse için gece okumuş gibi sevap yazılır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
3: Hazreti Ayşe anlatıyor. Ya Resulallah, kâhinler bize bir şeyler söylerdi de dedikleri gerçek çıkardı dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu doğru olan sözü bir cin elde eder ve dostunun kulağına fısıldar. O da buna 100 yalan katar.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Atiye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Mesrup'la birlikte Ayşe'nin radıyallahu anha yanına geldik. Mesrup Ayşe'ye şöyle dedi. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişi var ki ikisi de iyilik yapmaktan geri kalmıyor. Ama bunlardan biri akşam namazını kılıp iftar etmekte acele ediyor, diğeri ise bunları geciktiriyor. Ayşe radıyallahu anha akşam namazını kılmada ve iftar etmede acele eden kimdir diye sordu. Mesruk, Abdullah bin Mesud cevabını verdi. Ayşe radıyallahu anha, Resulullah da böyle yapardı dedi. Ebu Zer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabaha çıkan kimsenin, her bir eklemi için şükür borcu olarak sadaka vermesi gerekir. Her tesbih sadakadır. Her tahmid sadakadır. Her tehlil sadakadır. Her tekbir sadakadır. İyiliği marufu emretmek sadakadır. Kötülükten, münkerden nehyetmek sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namazsa bunların hepsinin yerini tutar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yolculuk bir çeşit eziyettir. Sizi vaktinde yiyip içmekten ve uyumaktan alıkoyar. Herhangi biriniz yolculuğa çıktığında işini bitirir bitirmez evine dönmekte acele etsin. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz cahiliye devrinde panayır yerleriydi. Müslümanlar hac mevsiminde ticaret yapmayı günah gibi algıladılar. Bunun üzerine hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizin lütuf ve keremini istemekte size bir günah yoktur mealindeki ayet indirildi. Ebu Merset Kennaz bin Hüseyin'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabre karşı namaz kılmayın. Kabir üzerine de oturmayın.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Hiçbir canlıyı atış için hedef yapmayın.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: mahun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rehnümasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen, cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz ilahi nurun olmazsa, söner alem nefes kalmaz felek manzurun olmazsa, firak ağlar, visal ağlar ezel mesturun olmazsa, cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Erir canlar o gül bu yirevan bahşın hevasından. Güneş titrer, yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz rahında can vermek? Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek? Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Nedem gönlüm murad eylerse, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo.

0: Dağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Yakın akrabalarını uyar ayet-i celilesi nazil olduğu vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesini çağırdı. Onlar da toplandılar. Onlara hem genel olarak hem de ayrı ayrı kabilelerini zikrederek seslendi. Ey Abdüşşems oğulları! Ey Ka'b bin Lüey oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Mürre bin Ka'b oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Abdümenaf oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Haşim oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Abdülmuttalib oğulları! Kendinizi ateşten kurtarın! Ey Fatıma! Sen de kendini cehennemden kurtar! Çünkü Allah katında sizin için benim elimde hiçbir şey yoktur. Şu kadar var ki ben sizinle akrabalık ilişkilerimi canlı tutacağım.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şairlerin söylediği en doğru söz Lebid'in şu sözüdür. İyi bilin ki Allah'tan başka her şey yok olmaya mahkumdur. Sahabi Ümeyye bin Mahşi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün otururken yanında birisi yemek yiyordu. Son lokmasına kadar besmele çekmemişti. Yemeğin son lokmasını ağzına atarken Bismillahi evvelhu ve ahirehu, başı içinde, sonu içinde Bismillah dedi. Bunun üzerine peygamber güldü ve şeytan durmadan bununla beraber yiyordu. O Allah'ın adını anınca şeytan yediğini çıkardı buyurdu.

İbni Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını giderirse, Allah da ona yardım eder. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah buna karşılık onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter.''

Bir gün Utbe, Şeybe, Ebu Süfyan, Nadir bin Haris, Ebul Bahteri, Velid bin Muğire, Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef ve Kureyş'in diğer ileri gelenleri Mekke'ye hakim bir noktada toplandılar. Aralarında Efendimizle konuşmayı, onu sıkıştırarak davasından vazgeçirmeyi tasarladılar. Ona kavminin kendisiyle konuşmak için toplandığını, onu beklediklerini haber verdiler. Onların doğru yola erişmelerini çok arzulayan Efendimiz hemen geldi ve yanlarına oturdu. Kureyşliler, "Biz Araplar arasında senin kavmine yaptığını kimse yapmamıştır," dediler. "Sen babalarımızı kötüledin, dinimizi ayıpladın, akıllarımızı küçümsedin, tanrılarımıza hakaret ettin ve insanları böldün, olabilecek en kötü şeyleri yaptın," diye onu suçladılar. Ardından da, "Şayet bunu mal elde etmek için yapıyorsan, sana malımızdan verelim, zengin ol. Şeref istiyorsan seni başımıza geçirelim, iktidar istiyorsan seni melik yapalım. Eğer sana bir cin musallat olduysa seni tedavi ettirmek için mülkümüzü harcayalım veya seni mazur görelim," diyerek bir takım öneriler getirdiler. Bu öneriler karşısında Efendimiz şu açıklamayı yaptı: "Söylediklerinizin hiçbirisi bende yok. Getirdiklerimi de ne sizden mal talep etmek, sizin üzerinizde üstünlük sağlamak, ne de size yönetici olmak için getirdim. Zira Allah beni size elçi olarak gönderdi, bana kitabı indirdi, müjdelememi ve sakındırmamı istedi. Ben de Rabbimin elçilik görevini yerine getirdim. Size içten davrandım. Şayet getirdiğimi kabul ederseniz, bu sizin dünya ve ahirette payınıza düşendir. Şayet bana karşı direnirseniz, Allah aramızda hükmedinceye kadar sabrederim." Efendimizin bu kararlı tavrı karşısında ümitleri kırılan müşrikler, Hazreti Peygamber'i zora sokmak amacıyla konuşmalarını sürdürdüler. "Şayet teklifimizi kabul etmiyorsan, memleketi bizden daha dar, malı daha az, geçimi daha zor olan yok, bunu biliyorsun. Öyleyse seni gönderen Rabbine söyle, bizi sıkıştıran bu dağları açsın, memleketlerimizi genişletsin, orada Şam ve Irak'takine benzer nehirler akıtsın. Büyüklerimizden Kusay bin Kilab'ı diriltsin, zira o güvenilir bir büyüğümüzdü. Biz de ona senin söylediklerinin doğru olup olmadığını soralım. Söylediklerimizi yaparsan biz de seni tasdik ederiz ve senin Allah katındaki yerini öğrenmiş, seni elçi olarak gönderdiğini anlamış oluruz," dediler. Bunun üzerine Efendimiz onlara şöyle cevap verdi: "Ben bunlar için gönderilmedim. Ben bana gönderdiğini sizlere iletmem için Allah tarafından görevlendirdim.

0: gönderildim. Gönderdiklerini de sizlere tebliğ ettim. Kabul ederseniz bu, dünya ve ahirette sizin yararınıza olur. Şayet reddederseniz, ben Allah'ın rızası için sabrederim buyurdu. Resulullah'ın bu sözleri üzerine, madem bunları yapmıyorsun, öyleyse Allah'tan seni tasdik eden bir melek göndermesini iste ya da sana altın ve gümüşten hazineler, saraylar ve köşkler versin ve seni zengin yapsın. Oysa sen çarşılarda dolaşıyorsun, geçimini sağlamaya çalışıyorsun diyerek onu küçümsediler. Efendimiz, ben bunları Rabbimden istemem. Ben size bunun için de gönderilmedim. Allah beni müjdeci ve korkutucu olarak gönderdi dedi. Bu cevap karşısında müşrikler iyice ileri gittiler. Ve öyleyse iddia ettiğin gibi gökten bir parça üzerimize düşür. Rabbin isterse bunu yapar dediler. Bu arada öne çıkan Abdullah bin Ümeyye son sözü söyledi. Sen göğe merdiven dayayıp da ben bakıp dururken göğe çıkıncaya, oradan yanında bir kitap getirinceye, hatta bir grup melek senin doğru söylediğine şahitlik edinceye kadar sana iman etmeyeceğim, dedi. Bu konuşmayla onlardan ümidini iyice kesen Efendimiz, üzüntülü bir şekilde ailesinin yanına döndü. İşte tam bu sırada Cenab-ı Hak onlarla ilgili şu gerçekleri bildirdi. Dediler ki, yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça, yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup, aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça, yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe, yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe, yahut altından bir evin olmadıkça ya da göğe çıkamadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ey Muhammed! Senin bir peygamber olduğunu söylüyorlar. Neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun? Bana anlatır mısın?
2: Peygamberimiz İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığını, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum dedi.
1: Peki bunu kabul eder ve Allah'a iman edersen benim mükafatım nedir?
2: Peygamberimiz bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir dedi.
1: Tahmin ettiğim gibi bu bir peygamber.
3: Kale duvarları altından geçen bir su kaynağı var. Bu kaynağa merdivenlerle inip su alıyorlar. Bu su hiç kurumadığından su depolamaya ihtiyaçları yok. Zaten kendilerine günlerce yetecek yiyeceği depolamışlardır. O suyu kesmedikçe onları asla teslim alamazsınız. Ama su kaynağını keserseniz birkaç gün içinde teslim olmak zorunda kalırlar.
2: Bu planı uygulayan peygamberimiz şiddetli çarpışmalardan sonra kaleyi aldı. Artık Hayber Yahudilerinin teslim olmaktan başka şansı kalmamıştı. Hayber'den elde edilen ganimetler Peygamber Efendimiz tarafından titizlikle Müslüman

0: Müslümanlar arasında paylaştırıldı. Hayber ganimetleri sayesinde Müslümanlar yaşadıkları şiddetli yoksulluktan kurtulmuş, bir nebze rahatlamış oldular.
1: 116. Bölüm.
0: Müslümanlar muzaffer oldukları Hayber'den Medine'ye doğru yol almaktaydılar. Hem bir tehlikenin önü alınmış hem de Allah'ın lütfuyla pek çok ganimet elde edilmişti. Müslümanlar nihayet rahat bir nefes almışlardı. Ordu tekbirler ve tehliller eşliğinde ilerliyordu.
2: Allahu Ekber Kebira.
3: Allahu Ekber Kebira.
2: Velhamdülillahi Kesira.
3: Velhamdülillahi Kesira.
2: Subhanallahi Bukraten ve Asila.
3: Subhanallahi Bukraten ve Asila.
2: La ilahe illallah vahde.
3: La ilahe illallah vahde.
0: Ordu ilerlerken karşılarında bir grup belirdi. Ensar'ın hiç tanımadığı, muhacirlerin ise aşina olduğu insanlardı bunlar. Uzaktan kim oldukları seçilemiyordu. Peygamberimiz bineğinden indi ve hızla bu gruba doğru yürümeye başladı. Daha önce böyle bir şeye şahit olmayan ashab-ı kiram şaşırmış olanları izliyordu. Karşı taraftan da biri Peygamber Efendimiz'e doğru koşmaya başlamıştı.
4: Allah Allah. Kim bunlar acaba?
5: 25-30 kişi ya var ya yok. Nereden geliyorlar ki?
6: Evet, baksanıza, karşısından da koşarak gelen bir adam var.
5: Peygamberimiz de ona doğru koşmaya başladı.
6: Peygamberimizin böyle yaptığını hiç görmemiştim. Tanıdığı biri olsa gerek.
5: Nasıl da sarılıyorlar birbirlerine.
6: Peygamberimiz onu alnından öptü. Kim ki bu adam?
7: Bu Cafer. Cafer bin Ebi Talib.
5: Sen tanıyor musun onu Zeyd?
7: Nasıl tanımam?
6: Ali'nin abisi mi? Hani şu Habeşistan'a hicret eden?
7: Ta kendisi.
5: Peygamberimizin amcazadesi. İsmini hep duyardık.
6: Peygamberimizin heyecan sebebi anlaşıldı.
5: Şimdi birlikte yanımıza yaklaşıyorlar. Peygamberimiz ne kadar da mutlu, bakar mısınız?
7: Onlar kardeş gibi. Hatta kardeşten de ötedirler. Resulullah Cafer'i hep hasretle yad ederdi. Hamdolsun sonunda kavuştular.
0: Peygamberimiz Hazreti Cafer'i görmekten o kadar mutlu olmuştu ki dilinden şu sözler dökülüverdi. Hangisine sevineyim bilemiyorum. Hayber'in fethine mi, Cafer'in dönüşüne mi? Habeşistan muhacirlerinin geri dönüşü ana yurdu Mekke olan dostlarını çok sevindirmişti. Kısa sürede onlar için birer ev ve geçimlerini sağlayacak birer iş ayarlandı. Onlar da Medine'deki hayatlarına hemen uyum sağladılar. En büyük mutlulukları dinlerini özgürce yaşayabildikleri bir ortamda Peygamberimizle birlikte bulunmaktı. Hazreti Cafer'in eşi Esma binti Umeys, kendisi gibi zamanında Habeşistan'a hicret eden Hazreti Hafsa'yı ziyarete gitti. Hafsa, Hazreti Ömer'in kızıydı.
8: Esma, hoş geldin. Safalar getirdin.
9: Hoş bulduk Hafsa'm.
8: Nasılsın?
9: Hamdolsun, çok iyiyim.
8: Gel oturalım şöyle.
9: Seninle uzun uzun sohbet etmeyi özlemişim. Fırsat bulunca geleyim dedim.
8: Ne iyi etmişsin. Ben de işlerini düzene koymanı bekliyordum. Telaşın çoktur diye davet edemedim.
9: Çok şükür yerleştik. Sağ olsunlar, Medineliler çok yardımcı oldular.
8: Onların hakkını ödeyemeyiz. Biz buraya ilk geldiğimizde her şeylerini bizimle paylaştılar. Allah onlardan razı olsun.
9: Evet, eşi görülmemiş bir fedakarlık örneği. Kim bilir neler yaşadınız ayrı olduğumuz süreçte.
8: Ölümler, hastalıklar, savaşlar oldu. Ama hamdolsun her şey iyiye gidiyor. Peygamberimiz başımızda ya, daha ne isteriz? Hem asıl yokluğu siz çektiniz.
9: Evet, zor günlerdi. Habeşistan kralı bize güzel bir yaşam alanı açtı. Çalışarak ekmeğimizi kazandık, aç kalmadık. Ama hasret. Cafer sık sık limana gider. Gelen gemilerden inenlere sizle ilgili sorular sorardı. Size dair en ufak bir haber çok önemliydi bizim için.
8: Ah kardeşim, gurbet çok zor. Neyse ki artık beraberiz.
9: Rabbime sonsuz şükürler olsun.
8: Neler yaptın orada, anlatsana.
9: Sen döndükten sonra iyice yerleştik. Necaşi'nin özel izni dolayısıyla kimse bize karışamıyordu. Ama hep toplumdan dışlandık. Bir avuç Müslümandık ve birbirimizden başka kimsemiz yoktu. Zor günlerdi. Bizi memleketimizden çıkmaya zorlayanlar nasıl hesap verecekler bilmiyorum.
8: Onların kini hala geçmedi. Mekke'yi terk etmemiz de yetmedi. Her fırsatta bize saldırıyor, kökümüzü kazımaya çalışıyorlar. Siz yokken neler yaşandı neler. Ama Allah onların tuzaklarını başlarına çevirecektir. Merak etme.
9: Öyle. Allah yaptıklarının bedelini ödetir.
8: 3 çocuk gördüm o gün yanında. Onlar senin miydi?
9: Evet. Abdullah, Am ve Muhammed. 3'ü de Habeş diyarında dünyaya geldi.
8: Maşallah. Allah bağışlasın.
9: Amin canım.
8: Ah, babam Ömer gelecekti. Müsaadenle ben kapıyı açayım.
9: Tamam, sen işine bak.
8: Hoş geldin babacığım.
1: Hoş bulduk kızım. Misafirim varmış.
8: Evet, Umeys'in kızı Esma.
1: Şu Habeşli deniz yolcusu mu?
9: Evet, merhaba.
1: Merhaba. Demek siz de muhacirsiniz, biz de.
9: Evet, öyle.
1: Medine'ye hicretle biz sizi geçtik. Biz peygamberimize sizden daha layığız.
9: Hayır, vallahi öyle değil.
8: Babam sana takılıyor Esma.
9: Hayır Hafsa, bunu kabul etmiyorum. Biz Habeşistan'a Allah rızası için hicret ettik. Ömer o zamanlar daha yeni Müslüman olmuştu. Ömer, bana az önce Medine'ye hicretle biz sizi geçtik dedin. Vallahi siz Resulullah'la birlikte hicret ettiniz ve o sizin açlarınızı doyurdu, cahillerinizi eğitti. Biz de Habeşistan'da Müslümanların uzağında, onlara nefret besleyen bir memlekette bulunuyorduk. Bütün bu sıkıntılar Allah ve Resulünün rızası içindi. Allah'a yemin olsun ki bana dediklerini gidip Resulullah'a söyleyinceye kadar ne bir lokma yiyeceğim ne de bir yudum su içeceğim. Biz eziyet görüyorduk ve korkutuluyorduk. Hazreti Peygamber'e bunları söyleyeceğim ve ona soracağım. Yemin olsun ki ne yalan söylerim ne de gerçeği saptırırım. Tek bir kelime bile eklemeden gelir size duyduğum cevabı anlatırım.
0: Hazreti Ömer Esma'yı hicret gibi hassas bir konuda kızdırmıştı. Hazreti Ömer'in söyledikleri Esma'nın ağrına gitmişti. Durumu Allah Resulüne anlatmak üzere hemen onun yanına gitti. Peygamberimiz Esma'nın yüreğine su serpen şu cevabı verdi. O bana sizden daha layık ve yakın değildir. O ve onunla beraber hicret eden arkadaşları için bir hicret sevabı vardır. Ey gemi ahalisi, sizin içinse 2 hicret sevabı vardır. Birisi Habeşistan'a hicret, öbürü Medine'ye, peygamberin yanına hicret.
9: Ya Resulallah, dünyadaki hiçbir şey bizim için sizin şu sözleriniz kadar mutluluk verici olamaz.
0: Medine'ye yeni gelen muhacirler, orada önceden yaşayan Müslümanların yakın ilgisi sayesinde çabucak yeni yaşamlarına uyum sağlamışlardı.
7: Cafer, gel sana pazar yerini göstereyim.
10: İyi olur Zeyd. Benim de bir an evvel bir işe başlamam lazım.
7: Endişelenme. Allah rızkını kazanacağın bir vesile verecektir. Hadi şu tarafa doğru yürüyeceğiz.
10: Medine bereketli toprakları olan bir yer galiba. Pek çok hurma bahçesi gördüm.
7: Evet, Mekke'ye nispetle çok verimli. Medine'nin kuzey ve güneyinde dağlar var. Ortasındaki ovada çok sayıda su kuyusu var. Ama suların çoğu acı. İçilecek suları güney kısmındaki kuyulardan temin ediyoruz. Diğerleri ise bahçeleri sulamakta kullanılıyor.
10: Allah'ın lütfuyla yemyeşil olmuş bahçeler, ne güzel.
7: Bazen yağmurun etkisiyle akarsular da oluşur. Onlar ne kadar güzel oluyor bir görsen.
10: O da nasip olur inşallah. Havası da yumuşak.
7: Evet, yaz sıcağı Mekke gibi olmuyor. Kışın daha soğuk oluyor. Biz soğukla burada karşılaştık. Mekke'de kış nedir bilmezdik. Gerçi ilk geldiğimizde hepimiz hastalandık ama sonra alıştık.
10: Resulullah burası için dua etmiş galiba.
7: Evet, Hazreti İbrahim'in Mekke için dua ettiği gibi Resulullah da Medine için dua etmişti. Ha bak, pazar yeri göründü.
10: Geldik.
7: Şu tarafta hububat satanlar var. Bu taraftaysa dericiler.
10: Deri tabaklama işini bilirim. Eşim Esma da bu konuda mahirdir. Onların yanına uğrayalım mı? Ne dersin?
7: Tabii. Gel gidelim.
10: Selamun aleyküm.
11: Ve aleyküm selam.
10: Bereketli kazançlarınız olsun.
11: Sağ olasın.
10: Tulumlar, su kırbaları, ok çantaları. Ne güzel ürünler var.
11: Elimizden geleni yapıyoruz işte. Buyurun yakından bakın.
12: Bu kırbanın altında bir kusuru var. Bunu görünecek şekilde sergilemelisin. Siz de hurmaları şu tarafa yığın.
10: Bu hanım kim Zeyd?
7: Semra binti Nüheyd. Peygamberimizin pazarı denetlemesi için görevlendirdiği hanım.
10: Eskiden Mekke pazarında her kavim kendi kurallarını uygulardı.
7: Şimdi işler değişti. Peygamberimiz satıcının da alıcının da mağdur olmasını istemiyor. Herkesin uyması gereken kurallar var.
10: Güzel. Kardeşim ben de kendime bir iş bakıyorum. Deri tabaklamadan da anlarım. Bana da bu tezgahtan ekmek çıkar mı? Ne dersin?
11: Neden olmasın? Gel sana elimdeki işleri göstereyim. Birlikte yapar, kazancı bölüşürüz.
7: Gördün mü? Bir rızık kapısı açıldı bile.
10: Hamdolsun. Zeyd, sağ ol beni buraya getirdin. Ben akşama dönerim, sen bekleme.
7: Peki Cafer. Akşam namazında mescitte buluşuruz. Allah'a emanet ol.
13: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biriniz eşiyle birlikte olacağı zaman, Allah'ım, şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzak tut der ve bir çocuğu olursa şeytan ona zarar vermez. Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bu gece indirilen ayetler var ya, onların benzerleri asla görülmemiştir. Onlar Felak ve Nas sureleridir. Tarık bin Eşyem'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir: Biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi: Allah'ım, beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste konuşurken çölden bir bedevi geldi ve kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ettiğinden orada bulunanların kimi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bedevinin sözünü işitti ama sorusundan hoşlanmadığı için cevap vermedi dedi. Kimi de belki de işitmedi dedi. Resul-i Ekrem sözünü bitirince kıyameti soran nerede diye sordu. Bedevi işte benim ey Allah'ın Resulü deyince sorumluluk getirildiği zaman kıyameti bekle buyurdu. Yine bedevi ey Allah'ın Resulü sorumluluğun getirilmesi nasıl olur diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iş, yönetim ehil olmayan kimselere verildiğinde kıyameti bekle buyurdu. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem namazda etrafa bakınmanın hükmünü sordum. O, bu kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir buyurdu.

Zemzem kuyusundan geldiğini söyleyen bir şahısla İbn Abbas arasında şöyle bir konuşma geçer. Zemzemden layıkıyla içtin mi? Bu nasıl olur? Zemzem içerken Kabe'ye, kıbleye yönel. Allah'ın ismini an, üç nefeste ondan kana kana iç. Zemzem suyunu böylece içtikten sonra Yüce Allah'a hamd et. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizimle münafıklar arasındaki ayırt edici fark onların zemzemden kana kana içememeleridir buyurdu.

0: Bir gün sevgili peygamberimiz Hazreti Ayşe ile beraberken huzur-u saadetlerine ihtiyar bir hanım gelir. Allah Resulü ona adını sordu. O Cessame el-Müzeni diye cevap verdi. Bunun üzerine peygamberimiz çirkin anlamına gelen bu adı güzel anlamındaki yeni bir isimle değiştirerek "Hayır, senin adın Cessame değil, Hassane el-Müzeni'dir." buyurdu. Sonra da ihtiyar kadına halini, hatrını sordu, pek çok iltifatlarda bulundu. Ona karşı olan ilgi ve alakasından Hazreti Peygamber'in onu önceden tanıdığı belliydi. Yaşlı hanım gittikten sonra Allah Resulü'nün yaşlı kadına karşı olan ihtiram, ilgi ve alakası dikkatinden kaçmayan Hazreti Ayşe merak ederek "Bu yaşlı hanım kimdi ya Resulallah?" diye sordu. O da "Hatice'nin arkadaşı olup onun sağlığında bize gelip giderdi. Kuşkusuz ahde güzel bir şekilde vefa göstermek imandandır." buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abis bin Rebiya radıyallahu anh anlatıyor. Ömer bin Hattab'ı gördüm. Hacer-i Esved'i öperken şöyle diyordu: "Biliyorum ki sen bir taşsın. Ne faydan dokunur ne de zararın. Eğer Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem seni öptüğünü görmemiş olsaydım seni öpmezdim."

Amr bin Avf el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı radıyallahu anh cizye gelirlerinin tahsili için Bahreyn'e göndermişti. Ebu Ubeyde oradan çok miktarda mal ile döndü. Ensar, Ubeyde'nin geldiğini duyunca, sabah namazını Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem birlikte kılmaya geldiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazı kılıp dönünce, Ensar işaretle sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onları böyle görünce gülümseyerek, "Sanırım Ebu Ubeyde'nin Bahreyn'den bir şeylerle geldiğini işittiniz," buyurdu. Onlar da "Evet ya Resulallah" diye tasdik ettiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sevinin ve ileride sizi sevindirecek şeyleri bekleyin. Vallahi bundan böyle sizin için fakirlikten korkmuyorum. Fakat dünyanın sizden evvelki ümmetlerin önüne serilmesi gibi sizin önünüze de serilmesinden, onların birbirleriyle kıyasıya yarıştıkları gibi sizin de yarışmanızdan, onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden endişe ediyorum. Ebu Kerime el-Miktam bin Ma'di Kerib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse din kardeşini severse sevdiğini ona söylesin.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı veya üflemeyi yasaklamıştır.

Ebu Amr yahut Ebu Amre Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, Müslümanlığa dair bana bir söz söyle ki, o konuda senden başka hiç kimseye bir şey sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim, dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana, Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol, buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Batıl inanç, hurafe ve bid'atler, cahiliye zihniyetinin izleri. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Helak eden şeylerden kaçının, Allah'a şirk koşmak ve sihir yapmak. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kim düğüm yapar, sonra ona üflerse sihir yapmış olur. Kim sihir yaparsa şirk koşmuş olur. Kim de kendisini koruması için nazarlık ve benzeri bir şey takarsa, o taktığı şeyin korumasına havale edilir. İbni Abbas'tan nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ümmetimden 70 bin kişi hesaba çekilmeden cennete girerler. Onlar üfürükçülük yapmazlar, uğursuzluğa inanmazlar ve daima Rablerine güvenip dayanırlar. Hazreti Safiye'nin Hazreti Peygamber'in bazı eşleri aracılığıyla naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kim bir kahine gelir de ona bir şey sorarsa 40 gece namazı kabul olunmaz. Ebu Hureyre şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tefeyülden, bir şeyi uğurlu, hayırlı saymaktan hoşlanır, tıyeradan, bir şeyi uğursuz saymaktan hoşlanmazdı. İbni Abbas'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Allah'ın en çok nefret ettiği insanlar üç sınıftır. Harem bölgesinde zulüm ve haksızlık eden, İslam dininde cahiliye adetlerini yaşatma arayışı içinde olan ve haksız yere başka birinin kanını dökmek isteyen. Ebu Malik el-Eş'ari'nin naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Ümmetimde cahiliye adetlerinden kalma dört şey vardır ki bunları kolaylıkla terk edemezler. Bunlar asaletiyle övünme, nesepleri kötüleme, yıldızlarla yağmur isteme ve bağıra çağıra ölülere yas tutmadır. Cerir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kim İslam'da güzel bir işe öncülük eder ve kendisinden sonra bununla amel edilirse, kendisinden sonra o işi yapanlar gibi sevap alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olur ve kendisinden sonra bununla amel edilirse, kendisinden sonra onu yapanlar gibi günah alır. Onların günahlarından da bir şey eksilmez. Cabir bin Abdullah anlatıyor. Resulullah bize hutbe verdi. Allah'a hamd etti ve onu layık olduğu biçimde övdü. Sonra şöyle buyurdu. Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yolların en iyisi Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüsü ise dinde sonradan uydurulandır. Her bid'at dalalettir. Hidayetten sapmadır. Hazreti Ayşe'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kim bizim bu dinimizde olmayan bir şeyi sonradan ortaya koyarsa, o reddedilir. Abdullah bin Abbas'ın naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah bid'atlerini bırakmadıkça bid'at sahibinin amelini kabul etmeyi reddeder.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun, salat ve selamlarınız bana ulaşır." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetinde Kafirun ve İhlas surelerini okurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların altın, gümüş ve benzeri madenleri gibi olduklarını görürsünüz. Cahiliye devrinde hayırlı olanlar, anlayışlı olduklarında İslam devrinde de hayırlıdırlar. Yönetim hususunda da insanların en hayırlıları, yöneticiliği hoş görmeyenlerdir. İnsanların en kötü olanları ise, birine bir yüzle, diğerine de başka bir yüzle gelen iki yüzlü kimselerdir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Peygamber'in ahlakı, Kur'an ahlakı.

0: Yakıydı. Ebu Bekir'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir kimsenin ismi anılmış ve orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştür. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa yazık sana, dostunun boynunu kopardın, onu mahvettin dedi. Sonra da şayet biriniz diğerini mutlaka övecek olursa öyle sanıyorum ki o şöyle iyidir, böyle iyidir desin ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğu kanaatindeyse söylesin. Onun iç yüzünü Allah bilir, ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde tezkiye edilemez, temize çıkarılamaz buyurdu.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
5: Ya gulam, inni muallimuke kelimat. İhfazillâhe yahfazuk. İhfazillâhe tecidhu tucâhek. Ve izâ sâelte fel tes'elillâh. Ve izâ ista'ante fasta'in billâh. Ve'lem أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف.
4: Delikanlı, sana bazı şeyler öğreteceğim. Allah'ı gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki Allah'ı yanında bulasın. Bir şey istediğinde Allah'tan iste. Yardıma muhtaç olduğunda Allah'tan yardım dile. Şunu bil ki bütün insanlar sana fayda vermek için toplansa Allah'ın takdiri dışında sana fayda veremezler. Ve yine bütün insanlar sana zarar vermek için toplansa, Allah'ın takdiri dışında sana hiçbir şeyde zarar veremezler. Bu konuda kalemler kaldırılmış, karar verilmiş, sayfalar kurumuştur. Hüküm kesinleşmiştir. Peygamber Efendimiz bir gün ashabıyla otururken, üzerinde yolculuk belirtisi bulunmayan ve ashab-ı kiramın tanımadığı bir adam çıkagelir. Resul-i Ekrem'in dizinin dibine oturur ve ona, ''Bana iman hakkında bilgi ver.'' diye sorar. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle cevap verir. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe iman etmendir. Aynı şekilde hayrı ve şerriyle kadere inanmandır. Altı iman esasından biri de kadere iman etmektir. Mü'min, kendisi için hayır veya şer gördüğü hiçbir şeyin Allah'ın dilemesinden bağımsız meydana gelmeyeceğinin bilincindedir. Peygamber Efendimizin buyruğuna gönülden bağlanan mü'min, bütün dünya bir araya gelse, Allah'ın dilemesi olmadan kendisine bir fayda ulaştıramayacaklarına, yine bütün dünya bir araya gelse, Allah'ın dilemesi olmadan kendisine zarar veremeyeceklerine inanır. Çoğu zaman insanoğlu başına gelen kötü hadiseleri kaderle bağlantılı düşünür. Bir iyiliğe ulaştığında ise bunu kendi çalışmasının karşılığı olarak görür. Oysa ki kader kainatın tamamını kuşatmıştır. Evrenin yaratılması, bu evrende insan için en uygun olarak dünyanın var edilmesi, renkleri, dilleri, ırkları farklı

ve koruma tedbirleri Allah'ın takdirinden bir şeyi geri çevirir mi diye soran birisine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onlar da Allah'ın takdiridir buyurmuştur.

Hafsa radıyallahu anha şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek, içmek ve giyinmekte sağ elini, bunların dışında ise sol elini kullanırdı. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz yakında Kirat'tan söz edilen bir yeri fethedeceksiniz. Bir başka rivayette siz Mısır'ı yani Kirat denilen para ölçüsü olan bir yeri fethedeceksiniz. Oranın halkına İyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü onların bizimle zimmet, güvence ve akrabalık bağı vardır buyurulmuştur. Bir rivayette Mısır'ı fethettiğinizde halkına iyi davranın. Çünkü onlar bizim güvence verdiğimiz kimseler ve hısımlarımızdır şeklindedir

Ebu'l-Münzir Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam vardı ki evi mescide onunkinden daha uzak olan birini bilmiyorum. Bu adam hiçbir cemaat namazından geri kalmazdı. Ona denildi ki veya dedim ki bir merkep satın alsan da mescide gelip giderken karanlıkta ve sıcakta binsen olmaz mı? Bunun üzerine şöyle dedi: evimin mescidin yanında olmasını istemem. Mescide gidip evime dönme sevabını kazanmayı isterim dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Allah bunların hepsinin sevabını sana verdi buyurdu.

Ebu Malik el-Haris bin Asım el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah sözü mizanı doldurur. Sübhanallahi velhamdülillahi ifadeleri de yerle gök arasını doldurur. Namaz nurdur. Sadaka samimiyete delildir. Sabır

0: aydınlıktır. Kur'an senin lehine yahut aleyhine hüccettir. Herkes sabaha çıkar ve gün boyu yaptıklarıyla adeta nefsini satarak ya kazanır yahut kaybeder. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir defa Cebrail peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve hastalandın mı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Cebrail de Bismillahi ergike min külli şeyin yu'zike min şerri külli nefsin ev aynin hasidin Allahü yeşfike Bismillahi ergike sana eziyet veren her şeyden, her çeşit kem gözden yahut kıskanç bakıştan korunması için seni Allah'a ısmarlıyorum. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla seni Allah'a ısmarlıyorum dedi.
1: Hüsnü hal. Tepemizde direksiz duran, bazen koyu gri, bazen de masmavi olan gökyüzü. Yelkenlerini rüzgarla doldurmuş gemiler gibi gökyüzünde yüzen bembeyaz bulutlar. Bir ucu bulutların üstüne, diğer ucu toprağın derinliklerine uzanan, dağların arasına kurulmuş koca bir salıncağın kalın halatlarına benzeyen sırma sırma sarı ışıklar. İplikleri rüzgarla uçuşan bir kumaşın gökten yere sarkan saçakları gibi rengarenk ışıklar. Hepsi muazzam, hepsi insanı hayran bırakan, ahenkli bir yaratılışın gözleri kamaştıran ışıltılı parçaları. Gökyüzü asırlardır insanı hayrete düşürme konusundaki istikrarından hiçbir şeyi kaybetmemiş. Binlerce yıl önce başını kaldırıp yukarı bakan insanı nasıl kendine hayran bırakmışsa, bugün de aynısını yaşatıyor. Keşfedilen her gizemin ardından kat kat açılan bir sır bohçası gibi bir yenisini daha müjdeliyor. Her seferinde yeni bir gizeme ulaşmak, bir sonraki için beklentiyi daha da yükseltiyor. Yeni bir yıldız, yeni bir gezegen ve yeni bir galaksi derken sonu gelmez bir keşfe çıkıyor insan. Ne hayret verici! Yıldızlarla salkım saçak bezenmiş bir perdeyi aralayıp milyarlarca gezegenin ışıltısıyla parlayan bir dağa tırmanmak, bir gökyüzü denizine dalmak gibi. Hayret etmek, edebilmek insanın hayatına anlam katıyor. Hayrete düşüren her keşif, nefesle vücuda dolan taze havanın damarlarda gezinen kanı yenilemesi gibi insanı tazeliyor, yeniliyor, yeniliyor. İnsan hayretini yitirince her şey sıradanlaşıyor ve önemsiz gelmeye başlıyor. Her sabah doğan güneş, her bahar açan çiçek, yağan yağmur, esen rüzgar ve bembeyaz karlar gözüne görünmez oluyor. İnsan hayretini kaybetmemeli. Her şeyi öğrenmek için de çok acele etmemeli. Merakını hemen tüketmemeli. 30 yaşına geldiğinde merakını yitirmiş, mezarda cesedini bekleyen bir ruh olmamak için öğrenip, keşfedip hayret edeceği şeyler bulabilmeli. Yerin derinliklerinde ya da göğün ötelerinde o kadar çok gizem var ki insanı heyecanlandıracak. Madenler, bitkiler, sayılar, denizler, dağlar, yıldızlar, gezegenler ve daha neler neler. Sadece biri bile insan ömrü için çok fazla sır ve hayret barındırıyor. Tüm bunları anlamak için bir ömürden çok daha fazlası gerekiyor. Yaratılışın güzelliğini görmek, evet sadece görmek bile insanı hayrete düşürüyor. insan hangisini seçer, hangi merakının peşinden gider, kendisine kalmış. Ancak yapmaması gereken şeyi iyi bilmeli insan. Aklını öğrenmeye, kalbini sevmeye kapatmamalı. Belki birçok defa kırılmıştır kalbi ve tekrar kırılacaktır da belki. Ama onu iyileştirecek, kırıkları birleştirecek olan şey yine yeniden sevmektir. Yıllar boyu kendisine aynı günü yaşatmamalı insan. Bir acıyı her gün ateşte yeniden kızdırıp kendini dağlamanın kime ne faydası var? Aklını geçmişe, çıkışı olmayan kuyulara hapsetmek neye yarar? Umudunu yitirmemeli insan. Kalbini içinde güçlü ağaçların yeşereceği, sağlam dallarına çocukların salıncaklarını kuracağı bir ormana çevirmeli. Değil mi ki o gün gelecek ve her şey sona erecek? İnsan başladığı yere geri dönecek. Ne türlü olursa olsun, kesinlikle hayret edici bir sonsuzluğa erişecek.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmâti min şerri mâ halak. Lem yedurruhu şey'un hattâ yertahil min menzilihi zâlik.
2: Yaratılmışların şerrinden Allah'ın kusursuz sözleriyle Allah'a sığınırım.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah şehidin borç dışındaki bütün günahlarını bağışlar.

Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre, hastanın veya ölünün başında bulunduğunuz zaman hayırlı sözler sarf edin. Çünkü melekler sizin söylediklerinize amin derler. Ümmü Seleme radıyallahu anha şöyle devam etti. Ebu Seleme vefat edince Resul-i Ekrem'e geldim ve "Ya Resulallah, eşim Ebu Seleme öldü" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, beni ve onu bağışla. Bana onun yerine ondan daha iyisini nasip et" diye dua et dedi. Ben Resulullah'ın söylediğini tekrarladım. Allah da bana onun yerine daha hayırlı olan birini, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi nasip etti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah'a şirk koşmayan herkes bağışlanır. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin buyurulur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur buyurmuştur.

0: Kâb bin Ucre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz sonunda söylenecek öyle kelimeler vardır ki onları her farz namazın arkasında söyleyen veya yapan kimse zarara uğramaz. Bunlar 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber'dir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Salim bin Abdullah'ın babasından naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim kibrinden elbisesini yerde sürüklerse Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz buyurmuştu. Hazreti Ebubekir, ya Resulallah, elbisemin iki tarafından biri dikkat edip korumazsam mutlaka sarkıyor deyince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu açıklamayı yapmıştı. Ama sen bunu kibirlenerek yapanlardan değilsin.

Ebu Derda'nın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud'un dualarından biri de şuydu. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve beni senin sevgine ulaştıran ameli isterim. Allah'ım, senin sevgini bana kendimden, ailemden ve serin sudan daha sevimli kıl.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el-emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi' lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, anne babaya isyan etmek ve akraba ile ilişkiyi kesmek. Bu bölümdeki son hadisimiz 339 no'lu hadis. وَعَنْ اَبِي عِيْسَ الْمُغِيرَةِ بِنِ شَعْبَةَ Ebu İsa Mughire bin Şubeten radıyallahu anhu. Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den قَالَ buyurdu ki, اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى Muhakkak ki Allah-u Teala حَرَّمَ عَلَيْكُمْ Size haram kılmıştır. عُقُوقَ الْاُمَّهَاتِ Annelere baş kaldırmayı, onlara isyan etmeyi, verdikleri emri yerine getirmemeyi Hak Teala size haram kılmıştır. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın beklediği nedir? Kişinin annesine itaat etmesi, onun beklentilerini yerine getirmesi. Çünkü Cenab-ı Hak aksi bir davranışı, yani itaatsizliği haram kılmış. اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْاُمَّهَاتِ Allah-u Teala size annelerinize itaat etmemeyi haram kılmıştır. Böyle yaparak bir kimse haram olan bir fiili yapmış olur. Haram olan ve dolayısıyla kaçındığımız fiilleri aklınızdan geçirin. Bunlar nasıl haram ise annelere itaatsizlik de başkaldırı da Cenab-ı Hakk'ın dininde Allah'ın haram kıldığı bir şeydir. Erkek çocukları ve kız çocukları itibariyle bütün bir toplum annelerin çocukları olduğuna göre, annelerin evlatları olduğuna göre bu ifadeye bakılacak olursa esasında toplum bütünüyle annelerin emrinde olması gerekir. Üstelik herhangi bir kayıt düşülmeksizin onlara itaat etmek emredilmiş gözüküyor. Belki aklımıza yani annenin herhangi bir annenin evladından altından kalkamayacağı, yerine getiremeyeceği büyüklükte bir talebi olursa ve o da bunu yapamazsa kabilinden düşünceler geçebilir. Tabii elbette biliyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın bütün emirleri ve nehileri hepsi kulun imkanı dahilinde olan şeylerdir. Kulun takatini aştığı yerde sorumluluk düşer. O yüzden Cenab-ı Hak فَاتَّقُ اللّٰهَ مَسْتَطَعْتُمْ buyurdu. Gücünüz yettiği ölçüde Cenab-ı Hakk'a emirlerine, yasaklarına dikkat edin. Kaldı ki hiçbir anne evladını zora sokacak şeyleri ondan istemez. Kim bilir belki bu sebepledir ki bu rivayette sadece anneler zikredilmiş ve hiçbir kayıt düşülmeksizin onlara itaatsizliğin Allah tarafından haram kılındığı söylenmiştir. Rivayetin devamında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem وَمَنْ عَنْ وَهَاتِ Allah size bunu da haram kıldı. Bu nedir? Yani verilmesi gereken bir şeyi engellemek yahut hakkımız olmayan bir şeyin peşine düşmek, onu elde etmeye çalışmak. Kısaca başkalarının hakkını vermekten geri durmak yahut bizim olmayan şeyleri hakkımızmış gibi elde etmeye çalışmak. Allah bunu haram kılmıştır. Dolayısıyla bunun doğrusu nedir? Başkalarının hakkını vaktinde, zamanında onlara tevdi etmek, vermek, ulaştırmak, hakkımız olmayan hiçbir şeyi de almaya çalışmamak. Bir toplumda fertler bu anlayış üzere olurlarsa o zaman adaletin tecellisi kolaylaşır. Yoksa insanlar hak sahibine hakkını vermekten imtina ederlerse, yani وَمَنْعَنْ kısmı rivayetin, yahut hakları olmayan şeyleri ele geçirmeye çalışırlarsa, o zaman o toplumda adaletin yerini zulüm alır, anarşi olur, insanlar vahşileşir, birbirlerinden kapıp kaçırmaya çalışırlar, adalet duygusu yara aldığı ölçüde güvenlikte zafiyete uğrar. İnsanlar böyle bir toplumda kendilerini güvende hissetmezler. Bu açılardan düşünüldüğünde Cenab-ı Hak aslında bize esenlik içerisinde, güvenlik içerisinde yaşamanın yollarını öğretmiş. Anne babaya saygılı olabilmeyi, insanların haklarını gözetmeyi ve bunları başarabilmek için de ihtiraslarımızı, tutkularımızı yönetebilmeyi bize öğütlüyor. Yoksa ihtiraslarımızın esiri olursak en çok sevdiğimiz insanları incitir, başta annemiz babamız olmak üzere, sonra etrafımızdakilere de zarar verebiliriz. Rivayetin devamında bu zararın nasıl gelişebileceğine dair örnekler var. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki وَوَدْ الْبَنَاتِ Allah-u Teala size kız çocuklarını diri diri gömmeyi haram kılmıştır. Kişisel ihtirasları öne çıkan bir kimsenin sadece kendisini düşündüğü, kariyerini düşündüğü, bilinirliğini düşündüğü, karizmasını düşündüğü ve bunları gölgeleyeceğini varsaydığı özbeöz kendi kız evladından kurtulmaya çalıştığı vahşi bir sonuçtan söz ediyoruz. O günkü cahiliye anlayışında benim ne işime yarar ki kız çocuğu şeklinde düşünen اَوَمَنْ يُنَشَّعُ فِي الْحَلِيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُب۪ينَ Süs ve ziynet içerisinde yetişen, kavgada, dövüşte etkili olamayan, günü gelince de başkalarıyla evlenen, başka ailelere katılan ve dolayısıyla o günkü cahiliye anlayışıyla yararsız ve belki yük olarak gözüken kız çocukları. Bundan utanç duymuşlar. وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ Kız çocuğunuz oldu sizin diye haberi gelecek olsa, bundan ötürü yüzü kızarır, insanlara gözükmemek için يَتَوَارَ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ Bu gelen kötü müjdenin verdiği utançla etrafta gözükmemeye çalışır, ne yapsın bundan nasıl kurtulsun diye düşünür, اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُنِنْ اَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ Bu utançla onu elinde tutsun, büyütsün mü? Yoksa bir tarafta onu toprağa tıksın mı? اَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ Cenab-ı Hak bu anlayışı mahkum etti ve سَأَمَا يَحْكُمُونَ Ne kadar yanlış ve kötü düşünüyorlar. Vardıkları bu yargı ne kadar kötü. Buradan bakınca cahiliye toplumundaki kız çocuklarına karşı bu tutumun aslında günümüzde neredeyse bütün çocuklara karşı adı konmamış benzer bir yaklaşıma dönüştüğünü görmek mümkün. Nitekim modern toplumlarda insanlar o denli, ben merkezli düşünmeye ve hayatı böyle yaşamaya başladılar ki, erkek yahut kız olsun bir çocuk sahibi olmanın bile hayatlarına yük getireceği, onların mevcut yaşam tarzlarını belli sıkıntılara sokacağı ve dolayısıyla hayatı yaşamakta toplumdan geri kalacakları endişesine kapılıyorlar. Arkadaş ortamlarına, eğlence ortamlarına artık eskisi gibi katılamayan bir çocuk babası olmak yahut bir çocuk annesi olmak o çevrelerde neredeyse yerilen bir durum gibi ifade edilebilmekte. Hatta bunun yerine evlat sahibi olmaktansa bir hayvanı edinip onunla birlikte yaşamayı modern dünya anlayışı daha isabetli görüyor. daha külfetsiz, daha kolay ve daha rahat. İnsanın ben merkezli olarak ihtiraslarını öncelediğinde nasıl vahşileşebileceğinin bir sınırı yok adeta. Halbuki Yaradan'ın yarattığı ve bugüne kadar gelen ve bizim de bir parçası olarak dünyaya geldiğimiz doğal sistemde aile olmak, çocuk sahibi olmak, bunları büyütüp yetiştirmek ve bunu sevgiyle, merhametle, aile sıcaklığında gerçekleştirmek, erkek olsun, kadın olsun, herkesin var eden kudrete karşı bir sorumluluğu. Çünkü öncekiler böyle yapmasalardı, bugünküler de hayatta olmazlardı. Herkes kendi kariyerini, kendi öz varlığını, kendi bireysel tutkusunu öncelese, başka bir insanın hayata gelme sorumluluğunu yüklenmeye yanaşmasa, akıbetimiz perişan olur, yok olmakla karşı karşıya geliriz. Bu açılardan düşününce, dünkü cahiliye anlayışında da aynı ihtirasın, toplumdaki kendi iddiasını daha ileri taşımak adına, bunu erkek evlatlar üzerinden yapmayı seçtiği, kız çocuklarının ise bu iddiayı, varlık iddiası bu, zayıflattığı için onlardan kurtulmayı, korkunç bir cürüm de olsa yapabildiklerine tanık oluyoruz. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak وَاِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ O gün o diri diri gömülen kız çocuğu hakkında sorulur. بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ Hangi günahın karşılığında katledildi? Ne suçu vardı da doğar doğmaz imha edildi, ortadan kaldırıldı? Hadis-i şerifin devamında yine Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı bir husus olarak وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ Ve قِيلُ قَالَ'da size Cenab-ı Hakk'ın yakıştırmadığı, hoş görmediği bir şeydir.

Yani oturup dedikodu yapmak, falancayı çekiştirmek, filanca hakkında konuşmak, onların ayıplarını, eksikliklerini gündem edip bunlar üzerinden yarenlik yapmak. Zaten onlarda olmayan bir şeyi onlara isnat etmek, bunlar iftiraya girer. Kıylukal ise iftiradan daha farklı, insanlarda zaten var olan yetersizlikler, kusurlar ve ayıpların başkaları tarafından gündem edilip çekiştirilmesi. Allah bunu da yasakladı. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا. Biriniz kardeşinin etini o ölmüşken yemeyi arzu eder mi? فَكَرِهْتُمُوهُ. Bak, tiksindiniz. Hoşunuza gitmedi. Buna kadar iğrenç ise onun gıyabında onun hükmî şahsiyetini, onun karakterini, onun haysiyetini, onun ardından çekiştirmek, küçük düşürmek, alay ve eğlence konusu yapmak, aynı şekilde onun vücut bütünlüğüne saldırmak gibi, bu kez haysiyetine ve kişilik bütünlüğüne yönelik bir saldırı olarak aynı yere çıkar. O yüzden bu rivayette geçen bu yasağı Cenab-ı Hak ayet-i kerimede وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Biriniz diğerlerini, yani birbirinizi gıybet etmeyin, gıyabında çekiştirip durmayın diyerek yasaklamıştır. Resulullah'ın sıraladığı bu hususlara şöyle bir bakınca Cenab-ı Hakk'ın bizlere ne kadar güzel öğüt verdiğine tanık oluyoruz. Başta annemiz olmak üzere çevremizle olan ilişkilerimizde hak ve hukuka riayet etmeyi ve buna dikkat etmeyi Cenab-ı Hak bize doğrudan emretmiş ve kendi hakkı saymak suretiyle onları bize karşı müdafaa etmiş gibidir. Yani yeni doğmuş bebeğimizin hayatını güya biz anne ve babayız, bize karşı koruyan bir yaradandan söz ediyoruz. Yahut bazılarımızın gıyabında onların bize erişimi yok iken ve ne konuştuğumuzdan haberleri olmazken onları çekiştirmemizi Cenab-ı Hak bize yasaklayarak onları bize karşı korumuş, müdafaa etmiş ve muhafaza etmiş oluyor. Elimizle yahut dilimizle saldırganlaşabilen biz insanları yine bizim gibi insanların elinden kurtarmaya ve muhafaza etmeye yönelik olarak ilahi buyruklar gelmiş. Cenab-ı Hakk'ın burada koruduğu aslında bizim hukukumuz, bizim şahsiyetimiz, bizim karakterimiz. Halbuki insanlık bugün modern zamanlara gelmiş, bilim ve teknolojinin bu denli ilerlediği, entelektüel düzeyi yüksek toplumlar üretmiş ama hala bu toplumlarda bu türden bir şeyin kötülüğünden söz edilmez. Aksine insanların birbirlerini çekiştirmesi neredeyse umuradiyeden, yani sıradan şeylerdendir. Burada birileri başkalarını çekiştirirken başkaları da onları başka bir yerde benzer şekilde çekiştirebilir. Sonra bu konuşulanlar yine aynı insanlar tarafından diğerlerine aktarılmak suretiyle yeni bir gıybet ortamı oluşturulur. Falanca senin hakkında böyle dedi, biliyor musun vesaire diye. Bu faaliyetler o kadar çoğalır ki insanların birbirlerine olan güveni, saygısı ve sevgisi uzun vadede hep örselenir, bundan yara alır. Böylece şeytan birbirlerini sevmeyen, birbirlerine karşı hep içten içe mesafeli duran bir toplum üretmiş olur. Halbuki Cenab-ı Hak, aman ha ağzınızdan çıkana dikkat edin. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ اَحْسَنُ. Kullarıma söyle, en güzelini konuşsunlar. Çünkü neden? Çünkü اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ. Çünkü şeytan aralarında bunların konuştuklarını diğerlerine, onların konuştuklarını ötekilere bir şekilde ulaştırmak suretiyle soğukluk oluşturmayı planlar. Birbirlerine karşı içlerinde düşmanlık oluşturmak, sevgilerini yok edip tüketmek için çabalar durur. Biz de buna aracılık ederiz.
küçük küçük yaşadığımız gıybet zevklerimizin uzun vadede toplumsal dokumuza zarar verdiği ve aramızdaki muhabbeti, sevgiyi yok ettiği bir sonuçla karşılaşırız. Sonra da birbirimize ihtiyaç duyduğumuzda elimizi uzatacağımız ve bize karşılık verecek bir el bulmakta zorlanırız. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamla وَكَثْرَةَ السُّعَالِ Cenab-ı Hak size bir de çokça soru sormayı hoş görmemiştir. وَكَرِهَ لَكُمْ كَثْرَةَ السُّعَالِ Bu konuya daha önce de değinmiştik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların gelip gidip dini hükümlerle ilgili olarak ayrıntıya dair soru sormalarından hoşlanmadı. Onun insanlardan istediği اِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ Size ben bir şeyi emrettiğimde فَأْتُوا مِنْهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ Gücünüz yettiği kadar varın, gidin onu yapın. Ama üst üste sorular ile Resulullah'ın o emri Cenab-ı Hak'tan insanlara ulaştırırken özellikle belirsiz bıraktığı flu alanları ki bu dinin evrensel esnekliğiyle alakalı bir durum, buraları da o günün koşullarında belirginleştirmeye zorlamak İslam'ı tarihsel bir zemine hapsederdi. Bu yüzden bundan özellikle imtina edildi. Sadece hadislerde geçen bir konu değil, aynı zamanda bir ayet-i kerimede de değinilmiş bir husustur. Cenab-ı Hak dedi ki, لَا تَسْأَلُوا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ Öyle şeyler hakkında, yani her şey hakkında soru sormanın yasaklandığı bir durumdan söz etmiyoruz. اَنْ اَشْيَاءَ Bazı hususlar ki, İşte bu ayrıntıya dair mevzular, belirsiz bırakılmış tarafların belirginleştirilmesine yönelik hususlar ki bunlar belirgin kılındığında size zarar verir. Bu belirsiz haliyle daha esnek, daha her çağda ve zeminde icra edilmesi mümkünken sorularınızla bu itinalı durumu bozmayın. اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ Zira sorularınıza o gün için bir cevap verilecek olsa, bunun zararı size döner. Özellikle vahyin indiği, hükümlerin Cenab-ı Hak'tan geldiği, حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ O vakit bunların sorulması ve hükme dönüşmesi, tabii bağlayıcı olarak, sonrakiler açısından ve belki hatta o günkiler açısından da zararlı olabilecektir. Neyden bahsediyoruz? Söz gelimi Resulullah bir gün bir örnek verecek olursak insanları hac etmeye özendirdi. Ey insanlar hac edin dedi. Oradakilerden biri Ekulle amin ya Resulallah. Her sene mi ey Allah'ın Resulü diye soru sordu. Allah'ın Resulü bu sorudan hoşlanmadı. Yüzü düştü. İnsanlar da fark ettiler. Oradakiler dediler ki hoşuna gitmedi Resulullah'ın bu soru. Çünkü Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem evet dese belki o gün için bir şekilde herkesin yapabileceği bir şey olabilir. O da zor da ama hayır dese bu da sıkıntılı. Bu kez de imkanı olan, müsait olan, her sene yapabilecekken Resulullah buna müsaade etmedi. Hayır tek sefer dedi diye. Böyle bir soruyu böyle cevapladı diye bu kez hüküm bu renge bürünecekti. Halbuki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o boyutunu belirsiz bırakarak hac etmeyi emretti. İmkanı olan bir kez yapıyor, daha fazla imkanı bulunan 2-3 daha fazla yapıyor. Nitekim o zamanlar bu mümkün, insanlar daha fazla hacca gidebilirler, ortam mümkün, sayı itibariyle hac bunu kaldırıyor. Bir de bu zamanları düşünün ve Resulullah o gün için evet deseydi, bütün Müslümanların aynı coğrafyaya aynı vakitte doluşması gibi korkunç bir şeyden söz ediyoruz. Uygulaması mümkün olmayan bir netice ortaya çıkardı. Resulullah'ın ardında bu dini, İslam dinini talim eden ilahi vahyin yani Cenab-ı Hakk'ın süreci nasıl özenle yönettiği ve Resulullah'ın bu türden durumlara düşmemesini özellikle sağladığı bir süreçten söz ediyoruz. Bu gözle baktığınızda hakikaten İslam dini o günkü tarihsel
ortamdan steril, evrensel bir esnekliğe sahiptir. Ve bu da başlı başına bir mucizedir. Yoksa dini bir konuda anlamadığını gelip soran, dinini tahkik etmek için akidesine dair özellikle soru sorup öğrenmeye çalışan kimselere yönelik herhangi bir olumsuz tavır söz konusu olmamıştır. Bunlardan bizatihi Resulullah'ın civarında, yakınında, hatta annelerimizden nice soruları Resulullah serin kanlılıkla cevaplamış, anlatmış, bazılarıyla ilgili hatta vahiy gelmiştir. Cevaben yani. O bakımdan burada geçen bu hususla onu karıştırmamak lazım. Çünkü Allah'ın elçisi insanların dini öğrenme sürecinde soru sormaları kadar tabii bir yaklaşımı toplumun ortamında oluşturmuş. Herhangi bir erkeğin yahut kadının hangi düzeyde olursa olsun doğrudan gelip sora sorabildiği bir ortam. Buna dair çok örnekler görürsünüz. Ensar kadınlarının rahatlıkla gelip soru sorabildikleri, hatta mahrem konularda dahi öğrenme maksadıyla gelip soru sorabildikleri bir ortamdan söz ediyoruz. Mücadele suresindeki kadın aslında soru soran bir kadındır. Öte yandan bizatihi Cenab-ı Hak وَاِنْ كُنْتَ فِي شَكِّنْ, eğer bir şek üzere isen, yani kircikli bir durum, konuyu anlayamamış, kavrayamamış, içinde bir şüphe duymuş isen, öyle kalma. وَاِنْ كُنْتَ فِي شَكِّنْ فَسْأَلْ, haydi sor diye sormayı emretmiştir. O bakımdan öğrenme maksadıyla Allah'ın dinini, onun hakikatini, kalbine imanı dahil etmek, sokmak üzere her türlü soruyu sormasının önü açılmıştır. Burada bahsedilen husus, verilen ilahi emirlerin, pratiklerin yani uygulamaların icra edildiği durumda keyfiyetine taalluk eden ayrıntıları zorlamanın hoş görünmemesinden ibarettir. Yoksa İslam soru sordurmayan, soru sorulmasından hoşlanmayan bir dindir şeklindeki bir kötü propaganda bizatihi İslam hakkında büyük bir haksızlık olur. Çünkü soru sormayı özendiren, hatta bunu emreden bir dinden söz ediyoruz. Fes'elû ehle'z-zikri in kuntum la ta'lemûn. Şayet bilmiyorsanız bilenlere sorun, ilahi bir emirdir. Hadis-i şerifin sonunda ve idâ'atel mal, ve malın zayi edilmesi. Allah bunu size hoş görmemiştir. Bir kimsenin malını zayi etmesi, hakkını vermeyip boş yere heder etmesi yahut israf etmesi Cenab-ı Hakk'a karşı kusurlu bir davranış biçimidir. Kişi malım zaten benim değil mi? İstediğim gibi onu kullanırım diyemez. Mal Allah'ın bir emanetidir kişiye. O yüzden Cenab-ı Hak onu وَلَا تُؤْتُ السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا, Allah'ın size dirilik kaynağı olarak verdiği mallarınızı onları kötü yönetecek, onları heder edecek, zayi edecek kimselerin, sefihlerin ellerine bırakmayın diye nehyetmiştir. Dolayısıyla ne kadar çok olursa olsun malımız, biz onu zayi edemeyiz. Cenab-ı Hak bunu bize yasaklamış bulunuyor. Bu açıdan bakıldığında aslında kulluğumuzun resmini ortaya koyar. Çünkü şahsi mülkiyetlerimiz gerçekten bize ait olsaydı, onlar üzerindeki tasarrufumuzun herhangi bir hududu, sınırı olmaması gerekirdi. Yani bir kimse malını israf edebilir, cebindeki parayı çıkartıp yakabilir, içeceği, gıdayı, değil mi ki parasını ödüyor, çöpe dökebilir ve bu tasarrufların tamamında hak sahibi sayılabilirdi. Kimseden gasp etmiyor ya diye düşünülebilirdi. Halbuki bu davranışların tamamı Allah'a karşı birer günah olarak, haram fiil olarak cürüm telakki edilir ve yasaklanmıştır. Dolayısıyla malımız olmasına rağmen onlara zarar veremeyişimiz bizim kulluk gerçeğimizden kaynaklanıyor. Çünkü gerçek sahip Allah-u Zülcelal Hazretleridir. Bizim bir süreliğine olan mülkiyetimiz izafidir. Kul bu hududa dikkat ettiğinde, Ya Rabbi asıl ve gerçek sahip sensin demiş oluyor.

0: Yok, bu hududa dikkat etmeksizin malını istediği gibi tasarruf edebileceğini söylüyorsa, o zaman gerçek sahip benim, üstümde başka bir kudretli sahip yok demeye getiriyor. Bunu elindeki malı için olduğu gibi bedeni için de böyledir. Bedeninin kendisi sahibi olduğunu gerçekte zanneden bir kimse ona her türlü zararı verebileceğini düşünebilir. Benim bedenim değil mi yaklaşımından hareketle. Halbuki bir süreliğine kullandığımız bu beden Allah'ın bir emanetidir ve biz onu doğru kullanmakla, dikkat ederek, özenle, korumakla mükellefiz. Çünkü biz, bizi yaratanın ve bu hayatı bize bahşedenin kuluyuz. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Buhari sahihine almış. Ayrıca İmam Müslim de bu rivayeti sahihine almış. Dolayısıyla muttefakkun aleyh bir rivayet. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bu hadisle birlikte bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölüme, bir sonraki sohbetimizde başlamak üzere Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Yezid bin Hayyan anlatıyor. Bir gün ben Husayn bin Sebre ve Amr bin Müslim ile birlikte Zeyd bin Erkam'a radıyallahu anhuma gitmiştim. Yanına oturunca Husayn, "Zeyd, sen büyük hayırlara kavuştun. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem gördün, onun sözünü işittin, onunla birlikte savaşa katıldın ve arkasında namaz kıldın. İşte ey Zeyd, böylece sen çok hayra mazhar oldun. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem duyduklarından bize de anlat," dedi. Zeyd, "Ey kardeşimin oğlu, yaşım ilerledi. Aradan çok zaman geçti. Dinlediğim şeylerden bazılarını unuttum. Size bildirdiklerimi kabul edin, söyleyemediklerim konusunda ise beni zorlamayın." Sonra sözlerine şöyle devam etti. "Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke ile Medine arasında Hum denilen suyun başında bize yaptığı bir konuşmasında Allah'a hamdü sena ettikten ve bizlere vaaz ve nasihat ettikten sonra şöyle dedi: Ey insanlar! Ben sadece bir beşerim. Rabbimin elçisinin bana geleceği, benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size önemli iki emanet bırakıyorum. Bu emanetin biri hidayet ve nur kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Ona sımsıkı sarılın," buyurdu. Ve Allah'ın kitabına sarılmaya bizleri teşvik etti. Sonra devamla, "İkincisi de Ehl-i Beytim'dir. Ehl-i Beytim hakkında size Allah'ı hatırlatırım. Allah'tan korkun, onlara karşı hürmette kusur etmeyin," buyurdu ve iki defa tekrarladı. Bunun üzerine Husayn, "Ey Zeyd, peygamberin Ehl-i Beyti kimdir? Eşleri de Ehl-i Beytinden değil midir?" dedi. Zeyd, "Eşleri de Ehl-i Beyt'tendir. Ancak asıl Ehl-i Beyt, kendisinden sonra sadaka alması haram olanlardır," dedi. "Onlar kimdir?" sualine, "Ali, Akil, Cafer, Abbas aileleridir," dedi. Husayn, "Onların hepsine sadaka haram mıdır?" diye sordum. Zeyd, "Evet," cevabını verdi.

Ebu Berze radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarında meclisten kalkmak istediğinde "Allah'ım, seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim" anlamına gelen "Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illallah."

illa ente estağfirüke ve etubu ileyke sözlerini söylerdi. Birisi, ya Resulallah, daha önce söylemediğiniz sözleri söylüyorsunuz dedi. Resulullah, bu sözler mecliste olabilecek kusurların kefaretidir buyurdu.

Harise bin Vehb'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Cennetliklerin kimler olduğunu size bildireyim mi? İnsanlar tarafından hor görülüp hiçe sayılan, zayıf, alçak gönüllü kimselerdir. Eğer Allah'a yemin etse, Allah onu yeminin de doğru çıkarır. Cehennemliklerin kim olduğunu bildireyim mi? Onlar da katı kalpli, kaba saba ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir.

0: Ebu Sirva Ukbe bin Haris radıyallahu anh anlatıyor. Medine'de Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi, sonra aceleyle kalktı, insanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem acele etmesinden dolayı telaşa düştü. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldi ve acele edişinden dolayı onların şaşkınlıklarını gördü ve şöyle dedi. Evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasına emrettim. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetten sonra geriye kalan ancak mübeşşirattır dedi. Sahabiler mübeşşirat nedir ya Resulallah dediler. İyi, güzel, salih rüyadır cevabını verdi.
1: Kamu spotu.
2: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Çok kazansız attım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
1: Kamu spotu.
8: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Biz sabrı senden öğrendik. Sen sabur idin. Bizde türlü türlü tecelli ettin. Umuda gösterdiğimiz sabır da sendendi. Hüzne gösterdiğimiz sabır da. Gözyaşlarımızı sabrımıza kattığımız bekleyişlerimiz oldu bizim. İyileşmeyi bekledik mesela. Bir yaranın kabuk tutmasını, bir kalbin onarılmasını. Evladımızı bekledik 9 ay heyecanla. Acılarımız oldu geçsin diye dua ettiğimiz. Karanlıkların ardında bir aydınlık aradık. Her sabahın, her sabrın sonunda

önüne koyan sen, kusurlarımızı örten, yanlışlarımızı bilip de bekleyen, taşkınlıklarımıza rağmen affa kapı aralayan sen. Biz sabrı öğrenemedik belki, ama senden gelen her şeyin sabırla güzelleştiğini gördük. Bazen bekleyerek olgunlaştık, bazen sustuğumuzda. Ve anladık ki sabır bir sessizlik değil, sana olan güvenin en derin haliydi. Allah'ım, sabrımızı senin rızana vesile, bekleyişimizi senin lütfuna köprü eyle. Cuma'nın mübarek saatlerinde sen bizi sabredenlerden eyle.

0: Bir seferinde Peygamber Efendimiz hutbe okurken, "Ey insanlar, Allah size haccı farz kılmıştır. Öyleyse hacc edin," buyurmuştu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalkarak, "Her sene mi ya Resulallah?" diye sordu. Ve Resulullah'ın sessiz kalmasına aldırmayarak sözünü 3 defa tekrarladı. Sonunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet desem her sene vacip olurdu ve siz de buna güç yetiremezdiniz," buyurdu ve şunu ilave etti. "Ben sizi serbest bıraktığım müddetçe siz de beni bırakın. Sizden öncekiler çok soru sormalarından ve peygamberlerinin buyrukları üzerinde ihtilaf etmelerinden dolayı helak olup gitmişlerdir. Size bir şey emrettiğimde gücünüzün yettiğince onu yapın. Size bir şey yasakladığımda da onu terk edin."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diğer aylardakinden daha fazla ibadet ederdi. Ramazan'ın son 10 gününde ise kendini ibadete diğer günlerden daha fazla verirdi. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kıyamet gününde ahdini bozan her kimsenin günahına göre arkasından bir bayrak dikilir. Şunu iyi bilin ki halkına verdiği sözde durmayan bir yöneticiden daha büyük vefasız yoktur." Egar el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bazen benim kalbimi de unutma, dalgınlık ve benzeri duygular kaplar ve ben bundan dolayı günde 100 defa Allah'tan bağışlanma dilerim." Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu

0: aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dinimize aykırı iş yapanın işi reddedilir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: merhamet edin ki size de merhamet edilsin. Bağışlayın ki Allah da sizi bağışlasın.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadın doyurmadığı yerdeki börtü böcekle karnını doyurması için salmayıp bağlayarak açlıktan ölümüne sebep olduğu kedisi yüzünden cehenneme girdi.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklan bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle de olsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cebele bin Süheym radıyallahu anh anlatıyor. Biz Abdullah bin Zübeyr ile birlikteyken kıtlık oldu. Bir gün erzak olarak hurma dağıtıldı. Biz hurmaları yerken Abdullah bin Ömer radıyallahu anh yanımıza geldi ve şöyle dedi: İkişer ikişer yemeyin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikişer ikişer yemekten men etti. Sonra sözüne şöyle devam etti: Ancak bir kimse kardeşinden izin alırsa o zaman yiyebilir.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüyamda kendimi bir misvakla dişlerimi ovalarken gördüm. Yanıma biri diğerinden yaşlı iki kişi geldi. Misvağı küçüğüne uzattım. Bana Cebrail tarafından büyüğüne ver denildi. Ben de büyüğüne verdim.

Enes'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala şöyle buyurdu: "Ey Adem oğlu, sen bana dua edip ricada bulunduğun müddetçe ne kadar olduğuna bakmadan günahlarını bağışlarım. Ey Adem oğlu, günahların yerle gökleri dolduracak kadar olsa da bana istiğfar edersen onları bağışlarım. Ey Adem oğlu, yeryüzü dolusu günahla huzuruma gelsen, şirk koşmadığın sürece ben de seni yeryüzü dolusu mağfiretle bağışlarım."

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zarafet, yumuşak huyluluk bulunduğu her şeyi güzelleştirir. Bulunmadığı şeyleri ise çirkinleştirir.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Rahmet elçisi Allah'ı zikrederken özlü ve mana bakımından kapsamlı lafızlar seçer ve Rabbine bunlarla seslenirdi. Ayrıca o hikmet dolu bu zikir ifadelerini ashabına da öğretirdi. Hazreti Peygamber bir sohbetinde kendisinin ve önceki bütün nebilerin dile getirdikleri arasında en değerli sözün La ilahe illallahu vahdehu la şerikele, Allah'tan başka ilah yoktur, o yalnızdır, tektir, onun hiçbir şekilde ortağı yoktur cümlesi olduğunu söylemişti. En duru ve en doğru kelimeler, en kapsamlı ve en latif ifadeler onun dilinden dökülür, ashabının kalbine yerleşir ve orada yeşerirdi. Sonra tatlı ve hoş kokulu bir meyvenin ağızlarda bıraktığı gibi bir tat bırakır ve o lezzete doyamayan diller tarafından muhabbetle zikredilirdi. Yine öyle zamanlardan biriydi. Allah'ın Resulü sabah namazını kılıyordu. O esnada eşi Hazreti Cüveyriye validemiz de oradaydı. Kutlu Nebi namazını kıldıktan sonra evden ayrıldı. Hazreti Cüveyriye oturmuş ibadetle meşgul oluyordu. Resulullah kuşluk vaktinden sonra geri döndü. Döndüğünde Hazreti Cüveyriye validemizi olduğu yerden hiç ayrılmamış bir halde buldu.
1: Sabah namazı için uyanmıştım. Kalktım, abdest aldım ve namaz için hazırlandım. Yüksekteki küçük bir pencereden hafif bir esinti hissettim. Çatıdaki hurma dallarının hışırtısını duydum. Odamın içi tertemiz havayla dolmuştu. Temiz havayı iyice ciğerlerime çektim. Sonra Allah Resulüne ilişti gözlerim. Namazını kılıyordu. Ben de namaza durdum. Namazımı bitirdim ve Yüce Allah'ı zikretmeye başladım. Sonra Allah Resulü'nün namazını bitirip yerinden kalktığını gördüm. Adımlarının sesini duyuyordum. Yanımdan sakince geçip gitti. Dışarı çıktı. O gittikten sonra yapmakta olduğum şeye, Allah'ı zikretmeye devam ettim. Hiç yerimden kalkmamıştım. Vakit ilerlemiş, güneş bir mızrak boyunu geçmişti. Kuşluk vakti sonrasıydı. Kapının açıldığını duydum. Sakin adımlarının sesini işittim. İçimi huzur kapladı. Allah'ın Resulü geri dönmüştü. Ben hala zikrime devam ediyordum. Bana yaklaştığını fark ettim. Yanıma geldi, bana baktı ve seni bıraktığımdan beri hala aynı şeyi mi yapıyorsun diye sordu. Ben de evet dedim. Sonra gülümsedi ve yanından ayrıldıktan sonra 3 defa şu 4 cümleyi söyledim. Bunlar senin gün boyunca söylediğin zikirlerle tartılacak olsa sevap bakımından onlara eşit olur dedi. Ve dilinden şu sözler döküldü.
2: Subhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıda nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi.
1: Mahlukatı sayısınca, kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince, ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim. İşte Allah Resulü'nün bana öğrettiği güzel sözler bunlardı.
0: Rahmet elçisi ibadet etmeyi çok seven Hazreti Cüveyriye validemize bu kıymetli zikri öğretmiş ve Allah katındaki değerini anlatmıştı. Allah'ı zikretmeyi çok seven Hazreti Cüveyriye validemiz bu sözleri öğrenmekle çok mutlu oldu. Vakti ve dili bu zikirle bereketlenerek gönlü ve ömrü nur oldu.
3: Hadislerin hikayeleri.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
2: Merhabalar efendim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde Allah bana mütevazi olup birbirinize karşı övünmemenizi ve birbirinize haddi aşan davranışlarda bulunmamanızı vahyetti buyurmuşlardır. Diğer bir hadisi şerifinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir kişinin kalbinde aynı anda iman ile küfür, doğruluk ile yalancılık, hainlikle güvenilirlik bir arada bulunmaz. Diğer bir hadisi şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, rıfktan mahrum kalan bir kimse hayrın tamamından mahrum kalmıştır buyurmuşlardır. Bir başka hadisi şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Asıl pehlivan güreşte rakibini yenen değil, öfke anında kendisine hakim olup öfkesini yenebilendir buyurmuşlardır.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Kara borsacılık. Ömer bin el-Hattab'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dışarıdan mal getiren

girişimci rızıklanmış, kara borsacı ise lanetlenmiştir. Kara borsacılık, ihtikar, kamunun ihtiyacı olmasına rağmen ticari bir malı pahalanması gayesiyle stoklayıp talebin artmasına sebep olmak ve piyasaya arzını geciktirmek demektir. Böyle bir ortamda mal ve eşya fiyatları suni olarak yükselir ve normal piyasa seviyesinin üzerine çıkar. Böylece meşru kar değil de hep rant peşinde olan bir tüccar, hiç emek sarf etmeden sermayesine sermaye katmış olur. Aslında fiyatların tabii seyrine müdahale ederek piyasayı alt üst eden ve zengin olmak isteyen kara borsacı, insaf, vicdan, merhamet ve şefkat gibi ulvi değerlerden uzaklaşmakla fakirleşmekte ve hem kendine hem de topluma zulmetmektedir. Resul-i Ekrem'in zenginlik mal çokluğundan değildir, asıl zenginlik gönül zenginliğidir uyarısını hiçe sayan kara borsacı, tabii ki elde ettiği rantın bereket ve saadetini göremeyecektir. Kara borsacının ruh halini fiyatların düşmesiyle üzülen, yükselmesiyle de sevinen fena bir kul diye tasvir eden ve bir yiyecek maddesinde Müslümanlara kara borsacılık yapan kimseyi Allah cüzdan ve iflasa müstahak kılar diye tehdit ifade eden hadisler yanında onu lanetlemiş, Allah'ın zimmetinden, ilahi teminattan uzak, günahkar, sapkın, elim bir azaba düçar gibi vasıflarla tanıtan hadisler de mevcuttur. Bu itibarla sosyal ekonomik hayata karşı işlenen tefecilik, kara borsacılık, ölçü ve tartıda hile gibi suçlar, haram ve büyük günahlar arasında sayılmıştır. Osmanlı ceza hukukunda ihtikar yapanların ticari mallarının zapt ve müsaderesi öngörülmüştür. Endülüs'ün çok yönlü alimi İbn Hazm diyor ki, dünyanın acayipliklerinden biri de kötü, fasit emellerin kendilerini kuşattığı bir grup insanın önce nefislerini yormadan ve daha sonra da kaygı ve günahı kazanmadan bu kötülükleri elde edememeleridir. Başkalarının helak olmasına yol açtığını bildikleri halde gıda maddelerinin pahalanmasını ya da kendilerinin menfaati olduğu için başkalarına zarar verecek işlerin olmasını temenni edenler gibi. Oysa onların bu şekildeki temennileri, temenni edilen şeyin gelişini vaktinden önceye almaz. Zira Allah Teala'nın ilminde olmayan şey meydana gelemez. Oysa insan buna karşı hayrı ve bolluğu temenni ederse, bir göz açıp kapama kadar bile nefsini yormadan derhal ecir, rahat ve fazilet elde eder. Öyleyse fayda sağlamayan bozuk ahlaka siz de hayret edin.

Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, Peygamberimizin gençlik arkadaşıydı. Cömertliğiyle ve güzel ahlakıyla tanınan bu sahabi, boykot yıllarında kendi henüz Müslüman olmamasına rağmen ablukaya alınan müminlere bu zulümden kurtulmaları için yardım etmişti. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Hakim bin Hizam, Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini alarak üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Peygamberimiz ona Huneyn ganimetlerinden 100 deve verdi. Ancak Hakim'in gönlü daha fazlasını arzuluyordu. Resul-i Ekrem'in yanına gelerek kendisine az mal verildiğini ima edince, eski dostu ona daha fazla ikramda bulunmuştu. Ne de olsa kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biriydi o. Fakat Hakim ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın artırılmasını bekliyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı cömert peygamber. Ama Hakim bu sefer de tatmin olmamışa benziyordu. Onun bu durumunu gören peygamberimiz, "Ey Hakim," dedi. "Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa, onun için malın bereketi kaçar." Hakim bin Hizam bu sözlerden son derece etkilenmişti. "Ya Resulallah, seni hakla gönderene yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım," dedi ve sözünde durdu. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde kendisine hazineden tahsis edilen payı kabul etmedi. Onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir.

0: Hakim Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almış ama fiilen savaşmamıştı. Bu savaştan sağ salim kurtulduğuna çok sevinir ve bundan dolayı yeminlerine "Bedir günü beni ölümden kurtaran Allah'a andolsun ki" diye başlardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Osman bin Affan'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim her sabah ve akşam 3 kere ismi anıldığında yerde ve gökteki hiçbir şeyin zarar vermeyeceği, her şeyi işiten ve bilen Allah'ın adıyla derse ona hiçbir şey zarar veremez. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah Teala salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın gönlünden dahi geçirmediği nice nimetler hazırladım buyurdu. Bundan sonra Ebu Hureyre, isterseniz şu ayeti okuyun demiştir. Müminlerin işledikleri hayır ve ibadetlerin mükafatı olarak Allah hazinesinde saklanmış olan o göz aydınlığı nimetleri kimse bilmez.

edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gece namazı ikişer rekat kılınır. Sabah olmasından endişelenirsen bir rekat vitir namazı kıl. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede olduğu andır. Öyleyse secde halinde çokça dua edin.

0: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz savaşa giderken yokuş çıktığımızda tekbir getirir, indiğimizde de Allah'ı tesbih ederdik.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Abbas'ın işittiğine göre Hazreti Ömer radıyallahu anh minberde şunları söylemiştir. Ben peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı övmekte aşırı gittikleri gibi siz de beni övmede aşırılık göstermeyin. Şüphesiz ki ben Allah'ın kuluyum. Onun için bana Allah'ın kulu ve Resulü deyin.

Müminlerin annesi Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem tabır, hal ve davranış bakımından Fatıma'dan, Allah onun yüzünü ağartsın, daha fazla benzeyen birini görmedim. Fatıma onun huzuruna girdiği zaman Resulullah ayağa kalkar, onun elini tutar, onu öper ve kendi yerine oturturdu. Resulullah Fatıma'nın yanına girdiği zaman da o aynı şekilde hemen ayağa kalkar, babasının elinden tutar, onu öper ve kendi yerine oturturdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse bizim bu işimizde dinimizin aslında olmayan bir şey ortaya çıkarırsa o şey reddedilir. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şeytan her işinizde, hatta yemek yerken dahi sizin yanınıza gelir. Birinizin lokması yere düşerse onu alıp üzerindekileri temizlesin ve yesin. Şeytana bırakmasın. Yemeği bitirince parmaklarını yalasın. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde bulunduğunu bilemez. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güçlü insan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl güçlü kimse öfkesine hakim olandır. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a gelerek ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar içinde iyi davranmama en fazla layık olan kimdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annendir buyurdu. Adam sonra kim dedi. Resulullah annen dedi. Adam sonra kim dedi. Resulullah yine annen dedi. Adam sonra kim diye sordu. Resulullah baban buyurdu.

Ebu İdris el-Havlani, Allah rahmet eylesin, anlatıyor. Bir gün Şam mescidine gitmiştim. Baktım ki orada nur yüzlü, güzel bir genç vardı. Halk etrafına toplanmış, ihtilafa düştükleri meselelerin çözümü için ona soru soruyor ve görüşünü de kabul ediyorlardı. Onun kim olduğunu sordum. Muaz bin Cebel diye cevap verdiler. Ertesi gün kuşluk vakti mescide gittim. O zatı orada benden evvel gelmiş ve namaz kılarken buldum. Namazı bitirinceye kadar kendisini bekledim. Sonra önüne gelerek selam verdim ve "Vallahi ben seni seviyorum." dedim. Bana "Allah için mi seviyorsun?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum." dedim. "Allah için seviyorsun değil mi?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum." dedim. Bunun üzerine elbisemin kenarından tutarak beni kendisine doğru çekti ve şöyle dedi: "Sana müjde. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini duydum. Allah Teala sırf benim için birbirini seven, benim için toplanan, benim için birbirini ziyaret eden ve benim için infak edenler benim sevgime hak kazanmışlardır." buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağrı veya başka bir sebepten dolayı gece namazını kılamazsa gündüz 12 rekat namaz kılardı.

Biz sabrı senden öğrendik. Sen sabur idin. Bizde türlü türlü tecelli ettin. Umuda gösterdiğimiz sabır da sendendi. Hüzne gösterdiğimiz sabır da. Gözyaşlarımızı sabrımıza kattığımız bekleyişlerimiz oldu bizim. İyileşmeyi bekledik mesela. Bir yaranın kabuk tutmasını, bir kalbin onarılmasını. Evladımızı bekledik 9 ay heyecanla. Acılarımız oldu geçsin diye dua ettiğimiz. Karanlıkların ardında bir aydınlık aradık. Her sabahın, her sabrın sonunda senin nurunu bekledik. Bekledik dualarımızın kabulünü, gecenin sabaha varmasını, yüreğimizdeki sessizliğin anlam bulmasını bekledik. Beklemek de senden, beklemeye sabretmek de sendendi ya Rab. Sabırsızlıklarımıza sabreden sen, günahlarımıza sabreden sen, cezalandırmakta acele etmeyen, rahmetini gazabının önüne koyan sen, kusurlarımızı örten, yanlışlarımızı bilip de bekleyen, taşkınlıklarımıza rağmen affa kapı aralayan sen. Biz sabrı öğrenemedik belki, ama senden gelen her şeyin sabırla güzelleştiğini gördük. Bazen bekleyerek olgunlaştık, bazen sustuğumuzda ve anladık ki sabır bir sessizlik değil, sana olan güvenin en derin haliydi. Allah'ım, sabrımızı senin rızana vesile, bekleyişimizi senin lütfuna köprü eyle. Cuma'nın mübarek saatlerinde sen bizi sabredenlerden eyle.

0: sevgili peygamberimiz şöyle anlatıyor. Melekler yeryüzünü dolaşıp Allah'ı anan, onu yad eden toplulukları ararlar. Bulduklarında, "Koşun gelin arayıp durmakta olduğumuz şeye," diyerek sevinçle seslenirler birbirlerine. O topluluğu çepeçevre kuşatırlar. Allah sorar, "Bırakıp geldiğinizde kullarım ne yapıyordu? Seni tesbih ediyor, tekbir getiriyor, sana hamd ediyor ve seni övgüyle anıyorlardı. Peki beni gördüler mi?" "Hayır." "Görselerdi nasıl olurdu?" "Eğer seni görselerdi, sana daha çok ibadet eder, seni daha çok över, daha çok anarlardı." "Benden ne istiyorlar?" "Senden cenneti istiyorlar." "Cenneti gördüler mi?" "Hayır ya Rabbi, vallahi onu görmediler." "Görselerdi ne olurdu?" "Eğer görselerdi daha arzulu, daha hırslı ve daha hevesli olarak onu isterlerdi." "Hangi şeyden sakınıyorlar?" "Cehennemden." "Cehennemi gördüler mi?" "Hayır, vallahi onu görmediler." "Görselerdi nasıl olurdu?" "Eğer onu görselerdi, ondan kesinlikle daha çok sakınır, daha fazla uzaklaşır ve daha çok korkarlardı." "O zaman siz şahit olun. Ben bağışladım onları. Allah'ım, onlar arasındaki şu kişi tesadüfen oradaydı. Bir ihtiyacını gidermek için gelmiş, seni anmak için değil. O topluluğun içinde kötüler barınmaz."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam borcunu istemek için Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ona ağır konuştu. Bunun üzerine Peygamber'in ashabı ona haddini bildirmeyi düşündüler. Resulullah, "Onu bırakın, zira hak sahibi söz hakkı vardır," dedi ve "Ona aldığım deveyle yeşit bir deve verin," diye emretti. Bunun üzerine ashab, "Ya Resulallah, dengini bulamıyoruz. Ancak onun devesinden daha kıymetlisini bulabiliyoruz," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, "O halde onu verin. Çünkü en hayırlınız borcunu en iyi şekilde ödeyendir."

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte öğle namazının farzından önce ve sonra ikişer rekat sünnet kıldım.

Ukbe bin Amir radıyallahu an anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, kurtuluş yolu nedir diye sordum. Dilini tut, evinle yetin ve günahlarına ağla buyurdu.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ileri gelenlerin akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını ve orada ikişer rekat namaz kıldıklarını gördüm. Ebu Bürde bin Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Abdullah bin Ömer radıyallahu anh bana babanın cuma günündeki duaların kabul edileceği hakkında peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey rivayet ettiğini işittin mi dedi. Ben de evet babam Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem duanın kabul olacağı an İmamın minbere oturduğu andan namazın kılınacağı zamana kadar olan vakit içindedir dediğini işittim demişti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Acele etmediğiniz sürece her birinizin duası kabul olunur. Oysa insan ben Rabbime dua ettim ama kabul etmedi der.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca peygamber efendimize anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
3: Kamu spotu.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Kamu spotu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste güzel ahlak.
5: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
6: Min husni islamil mer'i terkuhu ma la ya'ni.
5: Kendisini ilgilendirmeyen söz, tutum ve davranışlardan uzak durması kişinin iyi bir Müslüman olduğunun göstergesidir. Ma la ya'ni boş ve gereksiz işlerdir. Öncelikle insanın zihnini meşgul eder. Bu yersiz duygu ve düşünceler zamanla insanı esir eder. Kişi farkında olmadan boş bir hayatın ortasında kendini bulur. İnsanın manasını

Plansız işlerle meşguliyeti zamanla söz ve davranışlarına yansır ve neticede kişi kendisini ilgilendirmeyen, dünya ve ahiretine hiçbir faydası olmayan durumlarla hayatını geçirir. Oysa ki Müslümanın bir yaratılış amacı vardır ve Müslüman yaşadığı her saatin, her dakikanın, her saniyenin sorumluluğunu üzerinde taşıyandır. Müslüman, hakkında kesin bir bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur. İlahi hitabının farkında olup her amelden sorumlu olma bilincine sahiptir. Sevgili Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl tükettiğinden, gençliğini ne şekilde geçirdiğinden, malını, servetini nereden kazanıp nerelere harcadığından, bildiğiyle amel edip etmediğinden. Bu hadisten anlıyoruz ki hepimiz hayat yolculuğunda belli bir sonu olan bir vakte doğru ilerliyoruz. Unutmayalım ki malayani olarak nitelendirilen davranışlar, her işin Allah için, onun rızası gözetilerek yapılması gerektiğini unutturur. Kişiyi yapması emredilen ibadet ve güzel işlerden alıkoyar. Resul-i Ekrem, Allah'a ve ahiret gününe inanan kişi, ya hayır konuşsun ya da sussun buyurarak sözümüzün anlamlı olmasını istedi. Allah Resulü, gereksiz konuşmaları hiçbir zaman tercih etmedi. Mübarek ağzından lüzumsuz ve Allah'ın razı olmayacağı hiçbir söz çıkmadı. Mü'min, gereksiz söz, tutum ve davranışlardan uzak durur. Allah'ım, sana teslim olan bir kalp, doğru sözlü bir dil ve güzel bir ahlak istiyorum. Günahlarımı bağışlamanı ve her türlü hayırdan bana lütfetmeni istiyorum. Bütün şerlerden de sana sığınıyorum duasını kendisine rehber edinir. Dünyasına ve ahiretine yararı olmayan uğraşların kendisine hayır, bereket ve güzellik getirmeyeceğini bilir. Bu işlerin vaktini öldürdüğünü, ömrünü tükettiğini asla zihninden çıkarmaz. Sevgili Peygamberimizin öğrettiği şu duayı dilinden hiçbir zaman düşürmez. Allah'ım, kulağımızın kötülüğünden, gözümüzün kötülüğünden, dilimizin kötülüğünden, kalbimizin kötülüğünden sana sığınırız. Amin.

0: 40 hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Sirvea, Ukbe bin Haris'ten nakledildiğine göre, o, Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Bir kadın geldi ve ben, Ukbe'yi de evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe, senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin dedi. Ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin buyurdu. Bunun üzerine Ukbe eşinden ayrıldı. Kadın da bir başkasıyla evlendi.

Ebu Ümame Suday bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanların

Erden ise, beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse, eyvah, beni nereye götürüyorsunuz der. Ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer insan bu sesi duysaydı, dehşetten bayılıp düşerdi.''

Sehl bin Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem giysi getirdi. "Bunu kendi elimle size giydirmek için dokudum," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona aldı. Çünkü ona ihtiyacı vardı. Onu belinden aşağı sarındı ve yanımıza çıktı. Ashabtan biri, "Ne güzel giysiymiş, bana verir misiniz?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Olur," buyurdu ve bir müddet oturduktan sonra evine gitti. O kumaşı dürüp adama gönderdi. Sahabiler adama, "İyi yapmadın. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ona ihtiyacı vardı ve o yüzden sarınmıştı. Hazreti Peygamberin kendisinden bir şey isteyeni boş çevirmediğini bildiğin halde ondan giysisini istedin," diyerek çıkıştılar. Adam, "Vallahi ben onu giyinmek için değil, kendime kefen yapmak için istedim," dedi. Sehl'in dediğine göre o kumaş o adamın kefeni olmuş.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Âibûne tâibûn. Âbidûne sâcidûn. Lirabbina hamidûn. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
2: Bir olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır. O her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti ve o tek başına orduları perişan etti.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin ta kendisidir buyurdu.

Bera'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasında

da namaz kıldığımızda, namaz sonrasında yüzünü bize doğru çevirdiği için sağ tarafında bulunmayı severdik. Bir defasında Resulullah'ın, "Ya Rabbi, kullarını dirilttiğin ya da topladığın kıyamet gününde beni azabından koru" diye dua ettiğini işittim.

0: İbni Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir salih amel Allah nezdinde Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılandan daha sevimli değildir buyurdu. Bunun üzerine ya Resulallah Allah yolunda cihat da öyle mi dediler. O evet o da. Yalnız canıyla ve malıyla cihada çıkıp da dönmeyen, şehit olan kimsenin cihadı bundan daha sevimlidir buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud'la birlikte Sa'd bin Ubade'yi hastalığından dolayı ziyaret etti. Ağır hasta olduğunu görünce ağladı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez dedi ve diline işaret ederek lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da merhamet eder buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni amellerin en güzeline ve ahlakın en güzeline kavuştur. Onların en güzeline ancak sen ulaştırırsın. Beni kötü işlerden ve kötü ahlaktan muhafaza et. Bunlardan ancak sen koruyabilirsin. Enes bin Malik'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kul kabrine konduğu ve yakınları dönüp gittiği zaman onların ayak seslerini işitir. Ardından ona iki melek gelerek kendisini oturturlar ve bu zat hakkında ne dersin diye peygamberini sorarlar. Eğer o kul müminse şehadet ederim ki o Allah'ın kulu ve Resulüdür diye cevap verir. Ona cehennemdeki yerine bak. Allah onun yerine sana cennetten bir yer verdi denilir. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem o kişi her iki yerini birden görür buyurdu.

Deme aşıklar, bir lahza kapından cüda. Gitmesin namı şerifin bu dilimden dembedem. Dertli gönlüme devadır, can bulur ondan safa. Umarım her bir adın başka şefaat eyliye. Ahmet-u Mahmud, Ebu'l-Kasım, Muhammed Mustafa. Çünkü denildi ona beşşems, dahi ve duha. Ruhyuna, alnına, mihru mahı benzetsem nola. Bu libas-ı hayu huyu tantana nedir dila? Eynine hilat yeterken bir palasu bir aba. Cürm-ü isyanım bir ruhundur, gerçi hadden servera. Sen şefaat kansın, geldim sana şefkat uma. Bu muhibbi tevbe eyler, tevbesin eyle kabul. Fitne-i şeytandan sakla onu ya Rabbena.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir radıyallahu an anlatıyor. Selime oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara, "Mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi?" dedi. "Evet ya Resulallah, bunu istemiştik," dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Selime oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın," dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

Bera'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki Müslüman birbiriyle karşılaşıp da el sıkışırlarsa ayrılmadan evvel günahları bağışlanır buyurmuştur. Vasile bin Eska radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın namazını kıldırdıktan sonra şöyle buyurduğunu işittim. Allah'ım, filan oğlu filan senin himayendedir. Onu kabrin fitnesinden ve cehennem azabından koru. Çünkü sen ahdinde duran ve hamde layık olansın. Allah'ım onu bağışla ve ona merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin. Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Vallahi yaşadığım müddetçe gündüzleri oruç tutacağım, geceleri de ibadet edeceğim dediğimi Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem söylemişler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu sözü söyleyen sen misin diye bana sordu. Evet, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. O sözü ben söyledim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu yapamazsın. Bazen oruç tut, bazen tutma. Biraz uyu, biraz da ibadet için kalk. Her ay 3 gün oruç tut. Bir iyiliğe 10 misli sevap verildiği için böyle yapmak, ara vermeden oruç tutmak gibidir buyurdu. Bundan fazlasını yapabilirim dedim. Öyleyse 1 gün oruç tut, 2 gün tutma buyurdular. Ben bundan fazlasına güç yetirebilirim dedim. O halde 1 gün oruç tut, 1 gün tutma. Bu Davud'un aleyhisselam orucudur ve orucun en ölçülü olanı buyurdu.

Musibetler ve mümin, sabır, metanet ve teslimiyet. Ümmü Seleme'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin başına bir musibet, acı bir şey geldiği zaman biz Allah'a aidiz ve biz ona döneceğiz. Allah'ım, başıma gelen musibetin, acının mükafatını senden bekliyorum. Bundan dolayı bana ecir ihsan et. Benim için onu daha hayırlısıyla değiştir desin. Allah'ın Resulü bir gün bazı sahabilerle Medine'de dolaşıyordu. Kabristanın yanından geçerken çocuğunun kabri başında feryat ederek ağlayan bir kadına rastladı. Evlat acısına yüreği dayanamayan kadıncağızın bu halini gören Hazreti Peygamber ona "Allah'tan sakın ve sabret" dedi. Kederinden onun peygamber olduğunu fark edemeyen kadın "Bana ilişme. Benim başıma gelen senin başına gelmedi de ondan böyle rahat konuşuyorsun" deyiverdi. Bir müddet sonra oradakilerden biri kadına onun Allah'ın Resulü olduğunu söyledi. Kederli anne özür dilemek üzere Hazreti Peygamber'in kapısına geldi. Yaptığına pişman olan kadın, "Kusurumu bağışla, Allah'ın elçisi olduğunu bilemedim" diyerek mazeret beyan etti. Bunun üzerine Resulullah ona şu karşılığı verdi. "Esas sabır, musibetin ilk başa geldiği anda gösterilmelidir." Hazreti Peygamber'in de başına benzer musibetler gelmemiş değildi. O, bu tür hadiseler karşısında nasıl bir tavır takınılması gerektiğini bizzat yaşayarak öğretmişti. Hastalık ve ölüm gibi musibetler karşısında Hazreti Peygamber'in takındığı tavır, böyle durumlarda izlenmesi gereken tutuma işaret etmekteydi. Henüz 18 aylıkken hayata gözlerini yuman biricik oğlu İbrahim'in ölümü karşısında o da gözyaşlarını tutamamıştı. Ölenlerin ardından bağırıp çağırarak, feryat figan ederek, üstünü başını yırtarak, yüzünü tırnaklayarak ağlamayı, yani niyahayı kesinlikle yasaklayan rahmet elçisi, oğlunun vefatına ağlamasına şaşıranlara şu cevabı vermişti. "Bu merhamettendir. Zira göz ağlar, kalp hüzünlenir. Ama biz ancak Rabbimizin razı olacağı şeyleri söyleriz. Ey İbrahim, biz senin aramızdan ayrılışından dolayı çok hüzünlüyüz." Rahmet elçisi, kızı Zeynep'in oğlu öldüğünde de hem sabır ve teslimiyet hem de şefkat ve merhamet duygularını aynı anda yaşamıştı. Hasta olan oğlunun ölmek üzere olduğunu hisseden Zeynep, babasına haber göndererek gelmesini istemişti. Peygamberimiz kızına selamla beraber şu mesajı göndermişti. "Alan da veren de Allah'tır. Her şeyin onun katında belirli bir süresi vardır. Sabretsin ve sabrının ecrini Allah'tan beklesin." Akabinde kızı tekrar haber yollayıp bu sefer mutlaka gelmesini isteyince Resulullah yanındakilerle beraber kızının evine gitmişti. Kucağına aldığı çocuk can çekişiyordu. Resulullah'ın gözleri yaşarmıştı. Sa'd bin Ubade, "Bu nedir ya Resulallah?" diye sorunca Peygamber Efendimiz, "Bu Allah'ın dilediği kullarının kalbine koyduğu merhamettir. Allah ancak merhametli kullarına rahmet eder" buyurdu.

her canlı mutlaka ölümü tadacaktır. Hiç şüphesiz ki bu geride kalanlar için büyük bir acıdır. Her insan er ya da geç bu gerçekle yüzleşecektir. Bununla birlikte insanoğlunun başına gelen sıkıntılar ölümle sınırlı değildir. Hayatın türlü türlü meşakkatleri vardır. Abdullah bin Mesud'un naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla sohbet ederken elindeki değnekle kumun üzerine bir kare çizer. Karenin ortasına bir çizgi çizerek iki yanına ona bitişen küçük çizgiler ekler. Karenin dışına da başka bir çizgi çizerek bunun ne olduğunu ashabına sorar. Sahabe, bunu en iyi bilecek Allah ve Resulüdür deyince, sevgili Peygamberimiz kumun üzerine çizdiği bu şekli şöyle açıklar. Bu karenin ortasındaki şu çizgi insandır. Onun yanındaki küçük çizgiler insanı her yönden saran musibetlerdir. Bunlardan biri ona isabet etmezse diğeri isabet eder. Kareyi oluşturan kenar çizgileri insanı kuşatan eceldir. Karenin dışında kalan çizgi ise insanın ümit ve hayalleridir. Sevgili Peygamberimiz burada olduğu gibi çeşitli vesilelerle insanların türlü musibetlerle karşılaşmalarının kaçınılmaz olduğunu dile getirmiştir. Bunların en çetinlerine de Allah'ın elçileri başta olmak üzere kademe kademe iyi müminlerin maruz kaldıklarını ifade etmiştir. İnsanlık tarihine bakıldığı zaman başta peygamberler olmak üzere toplumlarını dönüştürmek, ahlaki erdemleri hakim kılmak isteyen salih insanların ciddi tepkilerle karşılaştıkları ve bu yüzden büyük sıkıntı ve zorluklar yaşadıkları görülür. Allah Resulü sıkıntıyla karşılaşan müminlere moral vermek için, "Müslümanlar benim başıma gelen musibetlere baksınlar da kendi musibetleri karşısında güçlü olsunlar." buyurmuştur. Sıkıntılara göğüs germeyip sadece nimetlere talip olan insanları Cenab-ı Hak uyarmakta ve başlarına iyi, hayırlı bir şey geldiğinde gönlü hoş olan, bir sıkıntı gelince de gerisin geri küfre dönüveren bu insanları kendisine çıkar için kulluk eden kişiler olarak nitelendirerek bunların dünyada ve ahirette hüsrana uğrayacaklarını bildirmektedir. İnsan, yaratılışı gereği sevinci, hüznü, neşeyi, kederi birlikte yaşayan bir varlıktır. Hayatı boyunca sevincine vesile olan birçok olayla karşılaştığı gibi, üzülmesine yol açacak olaylarla da yüz yüze kalır. Diğer canlılar gibi, o da fiziksel ve ruhsal sıkıntıların yanı sıra, doğa olaylarından, diğer canlılardan veya hemcinslerinden gelecek tehlikelere maruz kalabilir ve bunlara karşı tedbirli olmak zorundadır. İşte bu tehlike ve musibetlerle karşı karşıya kalan mümin insan, kendini ayakta tutabilecek bir inanca ve dirence sahip olmalıdır. Çünkü o, yaşadığı dünyayı imar etmek, insanlığı ihya etmek ve ahiretini mamur etmekle yükümlüdür. Başına gelebilecek tehlikelere karşı elinden gelen bütün tedbirleri aldıktan sonra, kaçınılmaz felaketlere maruz kalırsa, önce sabır, sonra azim ve irade ile hareket etmelidir. Mümin insan sabır ve tevekkül sahibidir. O, başa gelen musibetlerin birer imtihan ve sınama olduğunu Yüce Allah'ın kitabından öğrenmiştir. Bu imtihanları başarıyla vermek ve Hazreti Peygamber'in ifadesiyle zaman zaman eğilse ve beli bükülse bile yıkılmamak zorundadır. Nitekim sevgili Peygamberimiz, müminle kafirin mukayesesini yaptığı bir hadisinde, belalar karşısında mümini rüzgarda eğilse bile sökülmeyen yeşil ekine, kafiri ise şiddetli bir rüzgar karşısında kırılan ya da kökünden devrilen bir ağaca benzetmiştir.

0: Mümin elde ettiği başarıların da, karşılaştığı sıkıntı ve felaketlerin de, içinde bulunduğu dünyada imtihanın bir parçası olduğunun farkında olmalıdır. Yarattığı insanın zayıf yönlerini en iyi bilen Yüce Allah, bir ayeti kerimede bu hususu şöyle açıklar. İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize yalvarır. Sonra kendisine tarafımızdan bir nimet verdiğimiz vakit, bu bana ancak bilgimden dolayı verilmiştir, der. Hayır, o bir imtihandır. Fakat çokları bilmezler. Sıkıntıya ve külfete katlanmadan nimete erişilemeyeceğini de Yüce Allah şöyle açıklamıştır. Ey müminler! Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenler, sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Yoksulluk ve sıkıntı onlara öylesine dokunmuş ve onlar öyle sarsılmışlardı ki, sonunda peygamber ve beraberindeki müminler, Allah'ın yardımı ne zaman gelecek dediler. Bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır. Bir gün Hazreti Peygamber Kâbe'nin gölgesinde cübbesini başının altına almış uzanıyordu. Habbab bin Eret sahabeden bir grupla onun yanına gelip müşriklerin eziyetlerinden yakındılar ve şöyle dediler. Bizim için Allah'tan zafer kazanmamızı isteyemez misin? Bizim için Allah'a dua edemez misin? Bunun üzerine Hazreti Peygamber şunları söyledi. Sizden önceki ümmetlerden öyle bir kimse vardı ki, onun için yerde bir çukur kazılır ve o çukura atılırdı. Sonra testere getirilip başının üzerine konur ve başı ikiye kesilirdi. Yapılan bu işkenceler onu dininden döndürmezdi. Bir başka kişinin etinin altındaki sinir ve kemikler demir taraklarla taranırdı. Bu işkenceler o kişiyi dininden döndürmezdi. Allah bu dini kesinlikle tamamlayacaktır. Öyle ki bir kimse biniti üzerinde Sana'dan Hadramevt'e kadar gidecek de, sadece Allah'tan veya koyunlarına saldırma tehlikesinden dolayı kurttan korkacak. Fakat siz müşriklerin eziyetlerinden kurtulmak için acele ediyorsunuz. Bu sözleriyle Hazreti Peygamber, ashabından biraz daha dayanmalarını isteyerek, gelecek günlerin daha iyi olacağı müjdesini vermiş ve onlara sabrı tavsiye etmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Yemame reisi Sümame, Hicret'in 7. yılı Muharrem ayında Necid bölgesine yönelik düzenlenen askeri bir sefer esnasında esir alındı. Daha önce Resulullah'ın bir elçisini öldürmeye teşebbüs ettiği için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun cezalandırılmasını istemişti. Derken Resulullah tutuklu haldeki Sümame'ye "Yanında bana sunacağın ne var?" diye sorduğunda Sümame "İyi bir şey." dedi ve ekledi.

0: Eğer beni öldürürsen, kanı helal birini öldürmüş olursun. Eğer bana lütufta bulunursan, canımı bağışlarsan, şükreden birine iyilik yapmış olacaksın. Eğer kurtuluş fidyem için mal istersen, ne kadar dilersen işte malım. 3 gün tekrar eden bu görüşmenin neticesinde Allah'ın elçisi Sümame'nin serbest bırakılması talimatını verdi. Gördüğü iyi muamelenin de etkisiyle orada Müslüman olan Sümame şu samimi itirafta bulunmuştur. Ey Muhammed! Vallahi yeryüzünde benim için senin yüzünden daha nahoş bir yüz yoktu. Şimdi senin yüzün benim için bütün yüzlerden daha güzel oldu. Vallahi senin dininden daha fazla nefret ettiğim bir din yoktu. Artık bana göre senin dinin bütün dinlerden daha güzeldir. Vallahi benim için senin beldenden daha sevimsiz bir belde yoktu. Şimdi belden de benim için bütün beldelerden sevimli oldu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Ömer şöyle naklediyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçının bir kısmı tıraş edilip bir kısmı bırakılan bir çocuk gördü de bunu yasakladı. Ve ya her tarafını tıraş edin yahut hepsini bırakın buyurdu. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanı yaratılış amacından uzaklaştıran dünya ve içindeki her şey lanetlenmiştir. Yalnız Allah'ı anmak ve benzeri şeylerle alim ve ilim talebesi bunun dışındadır. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün halkın bir kısmı kendisine "Biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz" dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh "Biz bunu Resulullah zamanında bir tür nifak, ikiyüzlülük sayardık" buyurdu.

0: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bana söyleyeceğin bir söz öğret," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı da yoktur. En büyük Allah'tır. En çok övgü O'nadır. Alemlerin Rabbi olup yüceler yücesidir. Aziz ve hakim olan Allah'ın gücü kuvveti dışında hiçbir kuvvet yoktur," de buyurdu. Bedevi, "Bu cümleler Rabbim içindir. Kendim için ne diyeyim?" diye sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım beni bağışla, beni esirge, beni hakka ve hayra yönelt ve bana yeterli rızık ver," de buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip, "Ey müminler diyarının sakinleri, size selam olsun. İnşallah yakında biz de size katılacağız. Halbuki kardeşlerimizi görmeyi isterdim," buyurdu. Sahabiler, "Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimse ümmetimden henüz dünyaya gelmemiş olanlardır," buyurdu. Sahabiler, "Ümmetinizden henüz dünyaya gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksın ya Resulallah?" diye sordular. Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı sekili bir atı bulunsa onu tanımaz mı?" dedi. Sahabiler, "Tanır ya Resulallah," dediler. Allah Resulü de, "İşte kardeşlerim de abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuzumun başında bekleyeceğim," buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. "Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım."
1: Hüsnü Hal.
2: Tepemizde direksiz duran, bazen koyu gri, bazen de masmavi olan gökyüzü. Yelkenlerini rüzgarla doldurmuş gemiler gibi gökyüzünde yüzen bembeyaz bulutlar. Bir ucu bulutların üstüne, diğer ucu toprağın derinliklerine uzanan, dağların arasına kurulmuş koca bir salıncağın kalın halatlarına benzeyen sırma sırma sarı ışıklar. İplikleri rüzgarla uçuşan bir kumaşın gökten yere sarkan saçakları gibi rengarenk ışıklar. Hepsi muazzam, hepsi insanı hayran bırakan, ahenkli bir yaratılışın gözleri kamaştıran ışıltılı parçaları. Gökyüzü asırlardır insanı hayrete düşürme konusundaki istikrarından hiçbir şeyi kaybetmemiş. Binlerce yıl önce başını kaldırıp yukarı bakan insanı nasıl kendine hayran bırakmışsa, bugün de aynısını yaşatıyor. Keşfedilen her gizemin ardından kat kat açılan bir sır bohçası gibi bir yenisini daha müjdeliyor. Her seferinde yeni bir gizeme ulaşmak, bir sonraki için beklentiyi daha da yükseltiyor. Yeni bir yıldız, yeni bir gezegen ve yeni bir galaksi derken, sonu gelmez bir keşfe çıkıyor insan. Ne hayret verici! Yıldızlarla salkım saçak bezenmiş bir perdeyi aralayıp, milyarlarca gezegenin ışıltısıyla parlayan bir dağa tırmanmak, bir gökyüzü denizine dalmak gibi. Hayret etmek, edebilmek, insanın hayatına anlam katıyor. Hayrete düşüren her keşif, nefesle vücuda dolan taze havanın, damarlarda gezinen kanı yenilemesi gibi, insanı tazeliyor, yeniliyor. Yeniliyor. İnsan hayretini yitirince her şey sıradanlaşıyor ve önemsiz gelmeye başlıyor. Her sabah doğan güneş, her bahar açan çiçek, yağan yağmur, esen rüzgar ve bembeyaz karlar gözüne görünmez oluyor. İnsan hayretini kaybetmemeli. Her şeyi öğrenmek için de çok acele etmemeli. Merakını hemen tüketmemeli. 30 yaşına geldiğinde merakını yitirmiş, mezarda cesedini bekleyen bir ruh olmamak için öğrenip, keşfedip hayret edeceği şeyler bulabilmeli. Yerin derinliklerinde ya da göğün ötelerinde o kadar çok gizem var ki insanı heyecanlandıracak. Madenler, bitkiler, sayılar, denizler, dağlar, yıldızlar, gezegenler ve daha neler neler. Sadece biri bile insan ömrü için çok fazla sır ve hayret barındırıyor. Tüm bunları anlamak için bir ömürden çok daha fazlası gerekiyor. Yaratılışın güzelliğini görmek, evet sadece görmek bile insanı hayrete düşürüyor. İnsan hangisini seçer, hangi merakının peşinden gider, kendisine kalmış. Ancak yapmaması gereken şeyi iyi bilmeli insan. Aklını öğrenmeye, kalbini sevmeye kapatmamalı. Belki birçok defa kırılmıştır kalbi ve tekrar kırılacaktır da belki. Ama onu iyileştirecek, kırıkları birleştirecek olan şey yine yeniden sevmektir. Yıllar boyu kendisine aynı günü yaşatmamalı insan. Bir acıyı her gün ateşte yeniden kızdırıp kendini dağlamanın kime ne faydası var? Aklını geçmişe, çıkışı olmayan kuyulara hapsetmek neye yarar? Umudunu yitirmemeli insan. Kalbini içinde güçlü ağaçların yeşereceği, sağlam dallarına çocukların salıncaklarını kuracağı bir ormana çevirmeli. Değil mi ki o gün gelecek ve her şey sona erecek? İnsan başladığı yere geri dönecek. Ne türlü olursa olsun, kesinlikle hayret edeceği bir sonsuzluğa erişecek.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri sakın Allah'ım dilersen beni bağışla, Allah'ım dilersen bana merhamet et demesin. İsteğini kararlı olarak istesin. Çünkü Allah için hiçbir zorlayıcı yoktur.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size oruç, namaz ve sadakadan daha faziletli olan şeyi bildireyim mi diye sordu. Sahabe elbette ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. İki kişinin arasını düzeltmektir. İki kişinin arasını bozmaksa imanı kökünden kazır.

Allah'ım, biz sabrı senden öğrendik. Sen sabur idin. Bizde türlü türlü tecelli ettin. Umuda gösterdiğimiz sabır da sendendi. Hüzne gösterdiğimiz sabır da. Gözyaşlarımızı sabrımıza kattığımız bekleyişlerimiz oldu bizim. İyileşmeyi bekledik mesela. Bir yaranın kabuk tutmasını, bir kalbin onarılmasını. Evladımızı bekledik 9 ay heyecanla. Acılarımız oldu geçsin diye dua ettiğimiz. Karanlıkların ardında bir aydınlık aradık. Her sabahın, her sabrın sonunda senin nurunu bekledik. Bekledik dualarımızın kabulünü, gecenin sabaha varmasını, yüreğimizdeki sessizliğin anlam bulmasını bekledik. Beklemek de senden, beklemeye sabretmek de sendendi ya Rab. Sabırsızlıklarımıza sabreden sen, günahlarımıza sabreden sen, cezalandırmakta acele etmeyen, rahmetini gazabının önüne koyan sen, kusurlarımızı örten, yanlışlarımızı bilip de bekleyen, taşkınlıklarımıza rağmen affa kapı aralayan sen. Biz sabrı öğrenemedik belki, ama senden gelen her şeyin sabırla güzelleştiğini gördük. Bazen bekleyerek olgunlaştık, bazen sustuğumuzda ve anladık ki sabır bir sessizlik değil, sana olan güvenin en derin haliydi. Allah'ım, sabrımızı senin rızana vesile, bekleyişimizi senin lütfuna köprü eyle. Cuma'nın mübarek saatlerinde sen bizi sabredenlerden eyle.

Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: dolaşan ben olsaydım Savi'nin damarında. Tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında. Senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin. Tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Ümare el-Bera bin Azib'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey filanca, yatağına girdiğinde Allah'ım sana boyun eğdim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım" de. "Eğer o gece ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Eğer sabaha çıkarsan hayra nail olursun."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. Bunun üzerine Akra bin Habis'in, benim 10 çocuğum var, bunlardan birini bile öpmedim demesi üzerine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, merhamet etmeyene merhamet edilmez buyurdu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı Ebu Rafi Eslem'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse cenaze yıkar da onda görülen hoş olmayan halleri gizli tutarsa Allah o kimseyi 40 defa bağışlar.

Ebu Necih Amr bin Abese el-Sülemi'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ben cahiliye devrinde bile halkın sapıklıkta olduğunu ve hiçbir esas üzere bulunmadıklarını düşünürdüm. Onlar putlara tapıyorlardı. Bu sırada Mekkeli birinin mühim haberler yaydığını duydum. Hayvanıma binerek yanına geldim. Bir de ne göreyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gizli gizli davet yapıyor. Kavmi de kendisine karşı baskı uyguluyor. Peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem gizli görüşmenin bir yolunu aradım ve yanına gidip "Sen nesin?" dedim. "Peygamberim," dedi. "Peygamber nedir?" deyince "Beni Allah gönderdi," cevabını verdi. "Ne ile gönderdi?" dedim. "Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamakla gönderdi," dedi. "Senin bu davetine kimler uyuyor?" dedim. "Bir hür ve bir de köle," dedi. O gün beraberinde Ebu Bekir ve Bilal radıyallahu anhüma bulunuyordu. Bunun üzerine, "Ben sana tabi olacağım. Senin yanında kalıp İslamiyet'i yaymak için çalışacağım," dedim. "Bugün buna gücün yetmez. Halimi ve halkın durumunu görmüyor musun? Ailenin yanına dön. İslamiyet'in yayılışını duyduğun zaman bana gel," dedi. Bunun üzerine ailemin yanına geri döndüm. Peygamber daha sonra Medine'ye teşrif etti. Ben de kavmim arasında oturuyor, haber almaya çalışıyordum. Medine'ye gelip gelmediğini halktan soruşturmaya başladım. Derken Medineli birkaç kişi geldi. Onlara, "Medine'ye gelen şu zat ne yaptı?" diye sordum. Kavmi onu öldürmek istediği halde insanlar ona koşuyor.

Fakat bunu yapamadılar dediler. Bunun üzerine Medine'ye gelip peygamberin yanına girdim ve ya Resulallah, beni tanıdın mı dedim. Evet, Mekke'de sen benimle buluşmuştun dedi. Ravi devamla diyor ki, ya Resulallah, Allah'ın sana öğrettiği ve benim bilmediğim şeyleri bana öğret, namazı öğret dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sabah namazını kıl, sonra güneş bir mızrak boyu yükselinceye kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın boynuzları arasından doğar ve o vakitte kafirler ona secde ederler. Sonra dikilmiş mızrağın gölgesi azalıp bitinceye kadar nafile namaz kıl. Çünkü bu namaza melekler şahit olur. Taat ehli de hazır bulunur. Sonra ara ver. Zira o vakit cehennem iyice alevlenir. Mızrağın gölgesi artmaya başlayınca öğle namazını kıl. Çünkü bu namaza melekler katılır ve namaza tanıklık ederler. Nihayet ikindiyi kıl. Sonra güneş batıncaya kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın iki boynuzu arasından batar ve o zaman kafirler ona taparlar. Ravi diyor ki, ya Resulallah, bana abdesti öğret dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden her kim abdest suyunu hazırlayıp ağzına, burnuna su verir ve burnunu temizlerse, yüzünün, ağzının ve burnunun günahları dökülür. Sonra Allah'ın emri üzere yüzünü yıkarsa, su ile beraber sakalının etrafından yüzünün günahları düşer. Sonra dirsekleri ile beraber ellerini yıkarsa, su ile birlikte elinin günahları parmaklarının ucundan akar gider. Sonra başını meshederse, saçının uçlarından başının günahları su ile beraber dökülür. Sonra topuklarıyla birlikte ayaklarını yıkarsa, muhakkak ayaklarının günahları parmaklarının ucundan su ile birlikte akar gider. Bu adam kalkıp namaz kılar, Allah'a hamd eder ve layık olduğu vasıflarla onu yüceltir ve kalbini de tam manasıyla Allah'a bağlarsa, muhakkak o kimse günahlarından sıyrılır ve annesinden doğduğu günkü gibi olur. Ravi Amr bin Abese bu hadisi Resulullah'ın ashabından Ebu Ümame'ye haber verdiği zaman, Ebu Ümame, ey Amr bin Abese, dediğine dikkat et. Bu kadar büyük sevap bir adama verilir mi demişti. Bunun üzerine Amr, ey Ebu Ümame, yaşım ilerledi, kemiklerim zayıfladı, ecelim de yaklaştı. Allah ve Resulüne yalan söylemek zorunda değilim. Eğer bu hadisi Resulullah'tan 1, 2, 3 hatta 7 defa duymamış olsaydım, bunu hiçbir zaman söylemezdim. Fakat bu hadisi ondan defalarca duydum demiştir.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Müslümanlara rahatsızlık veren bir ağacı yol üzerinden kesip attığı için bir adamın cennete girdiğini gördüm.

Bağışla der. Bunun üzerine Allah Tebareke ve Teala, kulum bir günah işledi. Fakat günahını bağışlayacak veya o yüzden kendisini sorgulayacak bir Rabbi olduğunu hatırladı der. Sonra yine o günaha döner ve yine ey Rabbim beni bağışla diye niyaz eder. Bunun üzerine Allah Teala, kulum bir günah işledi. Fakat günahını bağışlayacak veya o yüzden kendisini sorgulayacak bir Rabbi olduğunu hatırladı. Bu kulumu ben affettim. Artık dilediğini yapsın buyurur.

Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor, onlarla sohbet ediyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabiler kimin geleceğini merak ederken Ensardan bir zat çıka geldi. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün ashabıyla otururken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor." Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü gün de aynı olay tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyi öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde de soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık, 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" dedi. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu fikrini kabul etti. Üç gün boyunca adamın davranışlarını takip eden Abdullah, onun gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi. "Konuşmaları esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim. Bunun üzerine ona dedim ki, aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. 3'ünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok da fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Hazreti Peygamber'in söylediği bu dereceye ulaştıran nedir?" "Sadece gördüklerin," dedi Ensarlı adam sakince. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi.

Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam. Ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem. Bunun üzerine Abdullah bin Amr dedi ki, İşte seni yücelten bu, bizim yapamadığımız da bu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda insanların en fazla sevap alanı evi camiye en uzak olanıdır. İmamla birlikte namaz kılmak için bekleyen kimse tek başına namaz kılıp da uyuyan kimseden daha fazla sevap alır demiştir. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin sonu cennet oluncaya kadar hayırlı hiçbir işe doymaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine gelin aradıklarınız buradadır diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere kullarım ne diyorlar diye sorar. Melekler seni tesbih ediyorlar, tekbir getirerek sana hamdü sena ediyorlar ve seni yüceltiyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler sana daha çok kulluk ederler, seni daha çok yüceltirler ve daha çok tesbih ederlerdi. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görselerdi ne yaparlardı? Cenneti görmüş olsalardı, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur, cenneti daha fazla isterlerdi. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Hayır, vallahi onu görmediler. Ya cehennemi görselerdi ne yaparlardı? Eğer cehennemi görselerdi, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlardı. Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurur. Ey melekler, siz de şahit olun ki ben onları bağışladım. Meleklerden biri der ki, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti. Yüce Allah, zikir meclislerinde oturanlar öyle kimselerdir ki, onlarla birlikte bulunanlar da kötü olmaz.

Ebu Mes'ud el-Ensari'den radıyallahu an, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların öteden beri bildiği ilk peygamberlik sözlerinden biri de utanmazsan istediğini yap sözüdür. İmran bin Husayn'dan radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem babam Husayn'a

0: dua etmesi için şu iki cümleyi öğretmişti. Allah'ım, bana doğru yolda olmayı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Rahmet elçisi Allah'ı zikrederken özlü ve mana bakımından kapsamlı lafızlar seçer ve Rabbine bunlarla seslenirdi. Ayrıca o hikmet dolu bu zikir ifadelerini ashabına da öğretirdi. Hazreti Peygamber bir sohbetinde kendisinin ve önceki bütün nebilerin dile getirdikleri arasında en değerli sözün La ilahe illallahu vahdehu la şerikele, Allah'tan başka ilah yoktur, o yalnızdır, tektir, onun hiçbir şekilde ortağı yoktur cümlesi olduğunu söylemişti. En duru ve en doğru kelimeler, en kapsamlı ve en latif ifadeler onun dilinden dökülür, ashabının kalbine yerleşir ve orada yeşerirdi. Sonra tatlı ve hoş kokulu bir meyvenin ağızlarda bıraktığı gibi bir tat bırakır ve o lezzete doyamayan diller tarafından muhabbetle zikredilirdi. Yine öyle zamanlardan biriydi. Allah'ın Resulü sabah namazını kılıyordu. O esnada eşi Hazreti Cüveyriye validemiz de oradaydı. Kutlu Nebi namazını kıldıktan sonra evden ayrıldı. Hazreti Cüveyriye oturmuş ibadetle meşgul oluyordu. Resulullah kuşluk vaktinden sonra geri döndü. Döndüğünde Hazreti Cüveyriye validemizi olduğu yerden hiç ayrılmamış bir halde buldu.
1: Sabah namazı için uyanmıştım. Kalktım, abdest aldım ve namaz için hazırlandım. Yüksekteki küçük bir pencereden hafif bir esinti hissettim. Çatıdaki hurma dağlarının hışırtısını duydum. Odamın içi tertemiz havayla dolmuştu. Temiz havayı iyice ciğerlerime çektim. Sonra Allah Resulüne ilişti gözlerim. Namazını kılıyordu. Ben de namaza durdum. Namazımı bitirdim ve Yüce Allah'ı zikretmeye başladım. Sonra Allah Resulü'nün namazını bitirip yerinden kalktığını gördüm. Adımlarının sesini duyuyordum. Yanımdan sakince geçip gitti. Dışarı çıktı. O gittikten sonra yapmakta olduğum şeye, Allah'ı zikretmeye devam ettim. Hiç yerimden kalkmamıştım. Vakit ilerlemiş, güneş bir mızrak boyunu geçmişti. Kuşluk vakti sonrasıydı. Kapının açıldığını duydum. Sakin adımlarının sesini işittim. İçime huzur kapladı. Allah'ın Resulü geri dönmüştü. Ben hala zikrime devam ediyordum. Bana yaklaştığını fark ettim. Yanıma geldi, bana baktı ve seni bıraktığımdan beri hala aynı şeyi mi yapıyorsun diye sordu. Ben de evet dedim. Sonra gülümsedi ve yanından ayrıldıktan sonra 3 defa şu 4 cümleyi söyledim. Bunlar senin gün boyunca söylediğin zikirlerle tartılacak olsa sevap bakımından onlara eşit olur dedi. Ve dilinden şu sözler döküldü.
2: Subhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve riba nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi.
1: Mahlukatı sayısınca, kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince, ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim. İşte Allah Resulü'nün bana öğrettiği güzel sözler bunlardı.
0: Rahmet elçisi ibadet etmeyi çok seven Hazreti Cüveyriye validemize bu kıymetli zikri öğretmiş ve Allah katındaki değerini anlatmıştı. Allah'ı zikretmeyi çok seven Hazreti Cüveyriye validemiz bu sözleri öğrenmekle çok mutlu oldu. Vakti ve dili bu zikirle bereketlenerek gönlü ve ömrü nur oldu.
3: Hadislerin hikayeleri.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo.

0: çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes bin Malik'in anlattığına göre, dayısı Haram bin Milhan, Bitr-i Maune savaşında yaralandığı zaman, bedeninden akan kanı eliyle yüzüne ve başına sürmüş ve Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki ben kazandım demişti. Ashabına çok düşkün ve onlara karşı oldukça vefakar olan Allah Resulü, şehadete koşan bu şehidin yakınlarına apayrı bir ilgi göstermiştir. Hazreti Peygamber kendi eşleri dışında, Medine'de kendisine hizmet eden Enes'in annesi Ümmü Süleym'den başka bir hanımın evine tek başına girmezdi. Zira Ümmü Süleym, Peygamber Efendimizin süt teyzesi oluyordu. Allah Resulüne onu ziyaretinin sebebi sorulunca, ben ona karşı şefkat besliyorum. Çünkü kardeşi Haram bin Milhan, Bitr-i Maune'de benim askerlerimle birlikteyken öldü buyurdu. Yemenli sahabi Tarık bin Süveyd, Peygamber Efendimiz'e içki imalatıyla ilgili soru sorduğunda, Efendimiz ona şarabın yasak olduğunu söylemiştir. Tarık, ben içkiyi ilaç yapımında kullanmak için yapıyorum dediğinde ise, Efendimiz, o şifa değil, bilakis hastalıktır buyurmuştur. Yine Allah hastalığı da şifayı da gönderdi ve her hastalık için bir şifa var etti. Tedavi olun, fakat haramla tedavi olmayın demiştir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Rukayye Temim bin Evs Eddari radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din samimiyettir dedi. Kime dedik? Allah'a, Allah'ın kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, her kim iki kız çocuğunu yetişkin oluncaya kadar büyütürse, kıyamet günü ben ve o kimse şöylece yan yana bulunacağız buyurmuş ve parmaklarını bitiştirmiştir.

Übade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ve enne Muhammeden abduhu ve resuluhu der. İsa'nın Allah'ın kulu, elçisi ve onun Hazreti Meryem'e ilka ettiği sözü olup, Allah tarafından yaratılmış bir ruh olduğuna, cennet ve cehennemin hak olduğuna şehadet ederse, Allah o kimseyi amellerine göre cennete koyar.''

Ebu Mes'ud, Ukbe bin Amr el-Bedri el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluğa içlerinde Kur'an'ı en iyi okuyan kişi imam olsun. Eğer kıraatta eşit iseler, sünneti en iyi bilen, şayet sünnet bilgisinde de eşit iseler, en önce hicret etmiş olan, hicrette de eşit iseler, en yaşlı olan imam olsun. Bir adam misafiri olduğu kimseye imam olmasın ve izni olmadıkça da onun yerine oturmasın.

Harise bin Vehb'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onlar katı kalpli, büyüklük taslayan, kibirli kimselerdir.

Kara borsacılık. Ömer bin el-Hattab'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dışarıdan mal getiren girişimci rızıklanmış, kara borsacı ise lanetlenmiştir. Kara borsacılık, ihtikar, kamunun ihtiyacı olmasına rağmen ticari bir malı pahalanması gayesiyle stoklayıp talebin artmasına sebep olmak ve piyasaya arzını geciktirmek demektir. Böyle bir ortamda mal ve eşya fiyatları suni olarak yükselir ve normal piyasa seviyesinin üzerine çıkar. Böylece meşru kar değil de hep rant peşinde olan bir tüccar, hiç emek sarf etmeden sermayesine sermaye katmış olur. Aslında fiyatların tabii seyrine müdahale ederek piyasayı altüst eden ve zengin olmak isteyen kara borsacı, insaf, vicdan, merhamet ve şefkat gibi ulvi değerlerden uzaklaşmakla fakirleşmekte ve hem kendine hem de topluma zulmetmektedir. Resul-i Ekrem'in zenginlik mal çokluğundan değildir, asıl zenginlik gönül zenginliğidir uyarısını hiçe sayan kara borsacı, tabii ki elde ettiği rantın bereket ve saadetini göremeyecektir. Kara borsacının ruh halini, fiyatların düşmesiyle üzülen, yükselmesiyle de sevinen fena bir kul diye tasvir eden ve bir yiyecek maddesinde Müslümanlara kara borsacılık yapan kimseyi Allah cüzdan ve iflasa müstahak kılar diye tehdit ifade eden hadisler yanında onu lanetlemiş, Allah'ın zimmetinden, ilahi teminattan uzak, günahkar, sapkın, elim bir azaba düçar gibi vasıflarla tanıtan hadisler de mevcuttur. Bu itibarla sosyal ekonomik hayata karşı işlenen tefecilik, kara borsacılık, ölçü ve tartıda hile gibi suçlar, haram ve büyük günahlar arasında sayılmıştır. Osmanlı ceza hukukunda ihtikar yapanların ticari mallarının zapt ve müsaderesi öngörülmüştür. Endülüs'ün çok yönlü alimi İbn Hazm diyor ki, dünyanın acayipliklerinden biri de kötü, fasit emellerin kendilerini kuşattığı bir grup insanın önce nefislerini yormadan ve daha sonra da kaygı ve günahı kazanmadan bu kötülükleri elde edememeleridir. Başkalarının helak olmasına yol açtığını bildikleri halde gıda maddelerinin pahalanmasını ya da kendilerinin menfaati olduğu için başkalarına zarar verecek işlerin olmasını temenni edenler gibi. Oysa onların bu şekildeki temennileri, temenni edilen şeyin gelişini vaktinden önceye almaz. Zira Allah Teala'nın ilminde olmayan şey meydana gelemez. Oysa insan buna karşı hayrı ve bolluğu temenni ederse, bir göz açıp kapama kadar bile nefsini yormadan derhal ecir, rahat ve fazilet elde eder. Öyleyse fayda sağlamayan bozuk ahlaka siz de hayret edin.

0: Abdullah bin Ömer kendisine, biz Kur'an'da korku namazını ve hazar namazını, barış ve güven zamanında meskun olduğun yerde kılınan namazı bulduğumuz halde neden sefer namazını bulamıyoruz diye sorulduğunda, biz bir şey bilmezken Allah bize Muhammed'i gönderdi ve biz de onun ne yaptığını görmüşsek öyle yapıyoruz cevabını vermişti.
1: Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki Cuma vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinliyorsunuz.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها ثم تمنى على الله. صدق رسول الله ونطق حبيب الله. Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Değerli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde buyurdukları üzere, üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün olan Cuma gününe sağlıkla afiyetle ulaştık. Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri kendisine her daim hamd edebilen ve şükredebilen kullarından olmayı bizlere nasibi müyesser eylesin. Cumamızı hayırlı, feyizli, bereketli eylesin. İhsan buyurduğu feyizden, bereketten, rahmet ve mağfiretten cümlemizi en güzel şekilde istifade eden kullar zümresine dahil eylesin inşallah. Rabbim kendisine olan imanın o güzel, o nurlu, o rahmeti, bereketi, mağfireti bol yolunda ayağımızı, kalbimizi, gönlümüzü sabit eylesin inşallah. Nefsi emmaremizin şerrinden, şeytan aleyhillanenin şerrinden, vesvesesinden, hile ve desiselerinden cümlemizi emin ve muhafaza eylesin inşallah değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, huzurumuzu daim eylesin. Bozmak isteyenlere imkan fırsat vermesin. Bu anlamda cümlemize imani basiret ve feraset nasibi müyesser eylesin. Vatan sathında, hudutlarımızın ötesinde, vatan için, millet için, ilahi kelimetullah için mesai mefhumu gözetmeksizin mücadele eden, mücahede eden çok değerli Mehmetçiğimize ve sivil kuvvetlerimize Cenab-ı Hak yardım eylesin inşallah. Şu mübarek icabet vaktinin yüzü suyu hürmetine bu ulvi gayeler doğrultusunda fedai can eylemiş şühedamızın da ruhunu Yüce Mevla şad eylesin. Şühedamıza layık, Rabbimiz kendisine layık, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a layık nesiller, evlatlar yetiştirebilmeyi de cümlemize nasip etsin değerli kardeşlerim. Hepimiz bir mücadele içerisindeyiz. Kimimiz dünya için çalışıyoruz, kimimiz ahiret için çalışıyoruz, kimimiz ikisi arasında denge kurma gayreti içerisindeyiz. Rabbim inşallah cümlemize kolaylık ihsan eylesin. Altından kalkmakta zorlanacağımız ağırlıktaki imtihanlarla nefsimizi ve neslimizi Rabbim imtihana tabi tutmasın. Hakkımız olmayan dünyalık herhangi bir mevki ve makama, herhangi bir malı mülkü de Yüce Mevla nefsimize ve neslimize nasip etmesin değerli kardeşlerim. Efendim hayat akıyor, gidiyor. Kimimiz için hayırlı şekilde akıyor, kimimiz için hayırlı şekilde akmıyor. Hayırlı akıp akmadığı hususunda belirleme, tespit etme makamlarımız var. Bunu nasıl tespit edebiliriz? Kimimiz için hayırlı, hangi noktada hayırlı, hangi noktada hayırsız? Dünyaya göre mi hayrı, hasenatı veya doğruyu, iyiyi değerlendireceğiz? Yoksa ahirete göre mi, ebedi saadet veya ebedi hüsran noktasında mı bizlere bahşedilmiş olan bu dünya hayatını, bu ömrü değerlendirme cihetine gideceğiz? Bu bir muhasebe işi, muhasebede iman işi. Tabii biz bu dünya hayatını yaşarken yalnız değiliz. Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri maneviyatımızı hayatımıza yansıtma, kendisine olan iman,
teslimiyet ve bağlılığımızı hayatımıza yansıtma noktasında bazı zorlukları bizim için halk etti. Bunlara imtihan dedi. Bu imtihanların başında da kişinin nefsiyle olan imtihanı geliyor değerli kardeşlerim. Nefis dediğimiz şey ne o zaman? İnsanoğluna için hayırlı bir şey mi? Yoksa insanoğlu için gerçekten sıkıntılı bir şey mi? Hususunu şöyle kısaca vakit ölçüsünde izah etmeye çalışacağız değerli kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesi dönemine şöyle bir yolculuk yapalım beraberce. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesini irat buyurduğu vakitte 17 yaşında olan genç bir sahabe var. O sahabemiz Fedale bin Ubeyd radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesinde şu hususa değindiğini bizlere arz ediyor. Buyuruyor ki Efendimiz aleyhissalatu vesselam, dikkat edin, ela ahbirakum bil mu'min, ben size mümini anlatacağım diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir mümin nasıl olmalı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinde. Peygamberimiz devam ediyor. El mu'minu men eminehun nasu ala emvalihim ve enfusihim. O insanların can ve mal hususunda güvendiği kişidir. Mümin budur diyor. Ne zaman? Veda hutbesinde. Devamında Efendimiz aleyhissalatü vesselam yine tarifine devam ediyor değerli kardeşlerim. Vel muslimu men selimen nasu min lisanihi ve yedihi. Müslüman da o kişidir ki elinden ve dilinden insanlara zarar gelmeyendir. Yine Efendimiz aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifimin devamında buyuruyorlar ki değerli kardeşlerim, vel mucahidu men cahede nefsehu fi da'atillah. Mücahit de o kişidir ki, birazdan bunları tek tek izah etmeye çalışacağım. Mücahit de o kişidir ki Allah'a itaat yolunda nefsiyle mücadele eden ve akabinde son sözü de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle oluyor. Vel muhaciru men hecera hataya ve zanub. Muhacir de yani bir yerden bir yere giden, hicret eden anlamında kişi de odur ki diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, esas muhacir hata ve günahları terk eden kişidir. Değerli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesinde bu kısa bir kesit idi biliyorsunuz. Bu kesitin içerisinde biz dikkatinizi çekmeyi arzu ettiğim nokta mücahit tanımıydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz dinimizin en önemli şiarlarından bir tanesi cihad etmektir. Yani cehd etmektir, çaba gayret sarf etmektir. Cihadın en üstünü can ile yapılandır. Ama mümin hayatının her noktasında niyetine göre mücahitlik yapabilen kişidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem can ile bile mücahit olabilmenin temelini bir noktaya sabitlemiş değerli kardeşlerim. Buyuruyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam, tekraren arz ediyorum. وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي دَاعَةِ اللّٰهِ. Mücahit o kişidir ki Allah'a itaat yolunda nefsiyle mücadele eden kişidir. Dolayısıyla karşımıza nefis diye bir tabir çıkıyor. Nefis nedir o zaman? Çünkü bu veda hutbesi irat buyurulduğunda değerli kardeşlerim biliyorsunuz artık veda haccı esnasındaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin efendim refike ala duasını yapmaya başladığı dönemlerdi. Yani ebediyete irtihal etmesinden az evvel vuku bulmuş olan bir hadisedir veda hutbesi. Sahabe-i kiram bir Mekke dönemini yaşamıştı. Akabinde bir Medine dönemini yaşadı. Medine dönemi İslam için bir gelişim dönemiydi. Tabiri caizse efendim bir rahatlama dönemiydi. Servetin büyüdüğü efendim rahatlığın yavaş yavaş Müslümanların omuzlarına çökmeye başladığı bir dönemdi. İman edildiği andan itibaren Müslümanların mücadele etmeye başladığı hususların başında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade buyurulduğu şekliyle nefsi geliyor. Nefis ne o zaman? İyi bir şey mi, kötü bir şey mi diye baktığımızda değerli kardeşlerim bize bu hususta birkaç noktadan size tanımlarını vereyim, akabinde konuma devam edeyim.

Nefis Arapça bir kavram değerli kardeşlerim. Arap dilinde farklı farklı anlamlarda kullanılmış. Can denmiş, canan denmiş, hayat denmiş, ruh denmiş, varlık denmiş, nefes denmiş. Efendim akabinde bakıyorsunuz akan kan denmiş. Kur'an-ı Azimüşşan'da ve hadis-i şeriflerde de şöyle bir anlam kendisine yüklenmiş nefsin değerli kardeşlerim. Ruh Allah'ın zatı, insanın kendisi yani bizatihi insan anlamında kullanılmış. Kalp veya gönül ve yine böyle kıyıda köşede kalmış bir anlam olarak karşımıza çıkıyor. Din kardeşi anlamında da nefsi Kur'an-ı Azimüşşan ne yapmış değerli kardeşlerim? Kullanmış ama özür dilerim. Bu noktada dikkatinizi çekmek istediğim husus şu. Bizim nezdimizde nefis nasıl anlaşılmış? Yani Müslümanlar nefsi nasıl tanımlamışlar kendilerine göre dediğimizde ortaya şöyle bir tanım çıkmış. İnsanın içindeki kötü duyguların, meşru olmayan isteklerin kaynağı. Yani Cenab-ı Rabbine karşı iman eden müminin başını belaya sokan bir şey. Rabbi ile kendi arasındaki muhabbet bağını zayıflatan bir şey. Nefis bizatihi ortada ama tek başına mı bunu yapıyor? Hayır. Nefsi bunu yapmaya zorlayan bir şey var. Nedir o? Nefis değerli kardeşlerim şeytan aleyhillâne ile ortak çalışan bir varlık. Şeytan üflüyor tabiri caizse vesvesesini veriyor. Nefis bundan hoşlanıyor. Hoşlandıktan sonra bünyesinde var olduğu kişiyi o işi yapmaya sevk ediyor, zorluyor. Bu noktada değerli kardeşlerim fakat şöyle bir sıkıntı karşısına çıkıyor insanın nefisle mücadelede. O anda bir basiretsizlik çöküyor insana. Bir gaflet çöküyor insana. Yaptığı işin ne olduğunun farkına varmıyor insan. Nefsime uydum diyoruz ya biz hani halk arasında. Ya bunu niçin yaptın? Bak bu sana olmadı, bu sana yakışmadı. Diyoruz ki hemen bir bahane olarak ya nefsime uydum. Yaptım. İlginçtir değerli kardeşlerim. İnsan olarak bizler genelde kötü bir amel işlediğimizde nefsime uydum bahanesini ortaya atarız. Ama iyi bir şey yaptığımızda nefsime uydum da ben böyle bir güzel şey yaptım demeyiz. Neden? Az evvel sizlere arz ettiğim bizim nezdimizde nefsin sahip olduğu itibardan kaynaklı bu. Değerli kardeşlerim. Şimdi şeytanla ortaklık yapıyor ya bu nefis. Fakat şöyle bir şey var. Şeytan nefse, nefsi dürtüyor. Nefis Rabbine karşı bir günah işlemesi için bünyesinde bulunduğu kişiyi zorluyor. O günah işleniyor. Sonra o günahın hesabı verilmeye geldiğinde şeytan nefsi terk ediyor. Şeytan nefsi terk ediyor ve Kur'an-ı Azimüşşan değerli kardeşlerim insanın Rabbinin huzurunda hesap verirken böyle bir manzarayla yüz yüze geldiğinde karşı karşıya geldiğinde nasıl bir duruma düşeceğini şu ayeti celileyle bize arz ediyor. Mealen arz edeceğim. Allah'ın hükmü yerine getirilince şeytan şöyle der. Ne demek Allah'ın hükmünün yerine gelmesi? Artık ölmüşüz. Hak vaki olmuş. Kıyamet kopmuş. Haşir gerçekleşmiş. Rabbimizin huzuruna mizana gelmişiz. Cenab-ı Hak diyor ki işte bu emir Allah Rabbinin emri yerine geldi. Artık mizana gelindi. Mizanda tahakkuk edecek olan işlem nedir? Hesaptır. Kullar Rabbinin huzuruna tek tek getirilecek ve onlara hesap sorulacak. Ve kul orada şeytana uydum bahanesini ortaya koyacak. Cenab-ı Hak da diyecek ki ey şeytan bak bu kullarım günah işlediler, hata işlediler, kusur işlediler. Bu halde benim huzuruma geldiler. Benim efendim onların sağına ve soluna yerleştirmiş olduğum meleklerim tarafından doldurulan deftercikler var. Bu defterlerden baktık ki bunların günahı çok. Sorduk dediler ki şeytana uyduk. Gel bakalım gerçekten öyle mi? Sen bunlara bir anlat. Sen bunlara ne yaptın? Nasıl nüfuz ettin? Nasıl etki ettin de bu insanlar bu kulları seni bahane ederek kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar.
Ayet-i Celle mevzuyu izah ediyor. Dedim ya şeytan terk ediyor nefsi diye. Onu bize ayet net olarak anlatıyor. Buyuruyor ki Rabbim, şeytan şöyle der. Şüphesiz Allah size gerçek bir vaatte bulunmuştu. Ben de size bir söz verdim ama yalancı çıktım. Yalancı çıktım. Aslında benim sizi zorlayacak gücüm yoktu. Benim yaptığım size çağrıda bulunmaktan ibaretti. Yani ben size halk arasındaki tabiriyle bir olta attım. Amiyana tabirle. Siz zaten nefsinize benim attığım olta hoş geldi. Buna zaten teşneydiniz. Hemen gittiniz, ona dört elle sarıldınız, o günahı işlediniz. Akabinde şeytan devam ediyor. O halde beni kınamayın. Benim sizin üzerinizde bir gücüm yok ki. Zorla mı yaptırdım? Hayır. Size bir cebir mi uyguladım? Hayır. Sizi canınızla veya herhangi bir şekilde tehdit mi ettim? Hayır. Sadece diyor bir çağrıda bulundum, siz de uydunuz diyor şeytan. Arkasından da diyor ki o zaman beni kınamayın, kendinizi kınayın. Yani burada bir hesap veriyorsunuz, suçu benim üzerime atmayın, siz yaptınız bunları diyor şeytan. Akabinde de diyor ki ne ben sizi kurtarabilirim şu anda. Neresi burası değerli kardeşlerim? Mizan. Rabbimizin huzurundayız. Hesap anındayız. Cenab-ı

Ben daha önce beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Şeytanın ifadesi bu. Kur'an-ı Azimüşşan böyle ifade ediyor. Rabbim de ayetin sonuna şunu yerleştiriyor değerli kardeşlerim. İnne zalimine lehum azabun elim. O gün geldiğinde Cenab-ı Rabbim zalimler için elem dolu bir azap vardır. Ne oldu? Nefsimize bir günah yükledik. Bir efendim nefsimizi bahane ettik, şeytanı bahane ettik. Şeytan dedi ki benim bir kusurum yok. Ben bir şey yapmadım. Nefis ortada kaldı. Değerli kardeşlerim, nefsin şöyle bir özelliği var. Nefis vesvese verebilme özelliğine sahip, şeytanla ortaklaşa çalışarak. Kur'an-ı Azimüşşan bize ifade eder ki bismillah ve lekad halaknel insane ve na'lemu ma tuvesvisu bihi nefsuhu ve nahnu aqrabu min hablil verid. Cenab-ı Rabbim nefsin özelliklerini bize anlatıyor. Sahip olduğunuz o nefis var ya, nasıl bir nefis? Rabbim buyuruyor ki insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Yani bizim yolumuzdan döndürmek için nefis ona bir takım oyunlar oynar. Farklı farklı yönlerden ona saldırır. İmanına saldırır. Onu gitmeye çalıştığı o kutlu yoldan çevirmeye çalışır diyor Rabbim. Ama diyor ki onun sahibi biziz. Nefsin sahibi biziz. Dolayısıyla onun nasıl çalıştığını sizden iyi biliriz diyor Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri. Ama en önemli özelliği insanın başını belaya sokması. Nefsin insana vesvese vermesi ise değerli kardeşlerim fıtri bir olgudur. Ne demek fıtri olgu? Rabbimizin doğuştan bizlere yerleştirmiş olduğu bir şeydir bu. Bundan kurtuluşumuz yok. Yani bunun örneklerini Kur'an-ı Azimüşşan'da Cenab-ı Allah peygamberler üzerinden veriyor. Bir Hazreti Yusuf kıssası var. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hayatında imtihana tabi tutulduğu iki nokta. Birisi kardeşleri tarafından kuyuya atılması malumunuz. Birisi de Mısır Azizi'nin eşi tarafından kendisine meyledilmesi. Her ikisinde de nefis devreye giriyor değerli kardeşlerim. Hazreti Yakup Aleyhisselam malumunuz olduğu üzere Allah tarafından vazifelendirilmiş olan bir peygamber. Onun evlatları var. Hazreti Yusuf Aleyhisselam da onlardan bir tanesi. O evlatlar kendi içlerinde konuşurlarken şöyle bir hani nefse uyma diye tabir ettiğimiz bir fikre varıyorlar. Diyorlar ki biz de babamızın oğluyuz. Yusuf da babamızın oğlu ama babamız Yusuf'u bizden çok seviyor. Kim bilir kaç yaşlarındalar. Yusuf Aleyhisselam daha küçük. Ama bakın nefis canlı. Haset etti. Kıskandı. Değil mi? Fıtrattan geldi. Bu sonradan öğrenilen bir şey değil. İçeriden dürttü nefis. Dedi ki bak sen de onun oğlusun. O da onun oğlu. Ama ne oldu? Baban onu senden çok seviyor. Babanız onu sizden çok seviyor. Sizin ne farkınız var ondan? Bakın nasıl dürtüyor nefis. Neye karar verdiler? Onları kötü bir sonuca götürdü. Değil mi bu haset? Kontrol altına alınamadı o haset. O nefis kontrol altına alınamadığı için kötü bir sonuç ortaya çıkarttı. Tuttular Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya attılar. Sonra da efendim bir tane gömleği aldılar. Bir kana buladılar. Babalarına götürüp yalan da söylediler. Dediler ki onu kurt yedi diye, değil mi? Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hayatında. Sonrasında ne oldu değerli kardeşlerim? Cenab-ı Hak Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı aldı. Mısır'ın önemli bir pozisyonunda, idareci pozisyonuna getirdi. Sonrasında da Mısır Azizi'nin eşi Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a gönül verdi. Ona meyletti değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak bu manzarayı anlatırken, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın o ağır imtihanını anlatırken şu ifadeleri kullanır. Hazreti Yusuf Aleyhisselam ve Züleyha ile ilgili olarak. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَآ بُرْهَانَ رَبِّهِ. Mısır Azizi'nin eşi ona meyletti. Kulumuz Yusuf da Rabbinin işaret ve ikazını görmeseydi meyledecekti. Meyledecekti. Neden?

Bir peygamber de olsa o bir insan. Nefis taşıyor. Demek ki nefis insana fıtrattan gelen bir şey. Hayat içerisinde onu engelleyemeyebiliyorsunuz. Hazreti Adem Aleyhisselam ile Hazreti Adem Aleyhisselam'ın evlatlarını biliyorsunuz. İki kardeş bunlar. Biyolojik kardeşler Kabil ve Habil. Kendi aralarında bir şey yok. Mizacen biri çok naif, birisi ise farklı bir mizaca sahip oldu. Bir imtihana tabi tutuldular. O imtihan neticesinde hasetten ne yaptı? Gitti, kardeş kardeşi öldürdü. Bir peygamber çocuğu. Değil mi değerli kardeşler? Bunlar hayatta var olan şeyler. Şimdi fakat Hazreti Yusuf Aleyhisselam işte peygamber olması münasebetiyle nefsi bize tarif ederken nefsin insan üzerindeki etkisini şu duasıyla net bir şekilde ortaya koyuyor. Bismillah. Ve ma uberri'u nefsi. Ya Rabbi ben bütünüyle nefsimi temize çıkarmıyorum. Ben bir günah işledim. Bu bir tevbe sözleri aynı zamanda. Ben bir günah işledim. Ve ma uberri'u nefsi. Nefsi tanımlıyor. İnnen nefse le emmâratun bissû illâ mâ rahime rabbi. Rabbimin rahmet ettiklerinin dışında, yani onun koruması dışında nefis dediğimiz şey daima kötülüğü emreder. Tasavvuf ilmi nefsin mertebelerini şekillendirirken nefsi emmare kavramını buradan alır. Değerli kardeşlerim. İnnen nefse le emmâratun bissû illâ mâ rahime rabbi. İnne rabbi gafurur rahim. Akabinde de diyor ki Hazreti Yusuf Aleyhisselam muhakkak ki benim Rabbim çok bağışlayan pek de esirgeyendir. Hazreti Yusuf Aleyhisselam nefsi tarif etti ama aynı zamanda şunu da itiraf etti. Ben senin peygamberinim ama ya Rabbi ben bunlardan biri değilim. Nefsimin şerrinden, nefsimin vesvesesinden, hilesinden, desisesinden uzak bir insan, bir varlık değilim. Onun için değerli kardeşlerim nefsi tanımlarken bu zaviyeden de bakmak gerekiyor. Şimdi Kur'an aynı zamanda nefsle alakalı farklı bir zümreye de şöyle değinir. Kim onlar? Ehli kitap. Hani biz hep deriz ya, yani gerçeği gördükleri halde birçok kişi Allah'ın indirdiğine iman etmiyor. Hazreti Nebi Muhterem Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmiyor. İslam dairesi içerisine girmeyi arzu etmiyor. Neden? Cenab-ı Hak bir ayeti cellesinde onların kalplerinde var olan nefisleri tarafından kendilerine öğretilen, anlatılan, efendim üflenen şeyi de net bir şekilde arz ediyor. Diyor ki: "Haseden min indi enfusihim min ba'di ma tebayyana lahumul hak." Ehli kitap gerçeği çok iyi bildiği halde, her şey kendilerine ayan beyan göründüğü halde sırf hasetlerinden dolayı, ki Yahudilerin en önemli özelliği odur değil mi? Müslümanlara karşı en şedid olan, Kur'an-ı Azimüşşan'ın ifadesiyle en şedid olan kavim. Rabbim inşallah şerlerinden cümlemizi muhafaza eylesin. Şu icabet vaktinin yüzü suyu hürmetine onlara karşı da bütün alemi İslam'a Rabbim basiret ve feraset nasip eylesin. Dik durabilmeyi nasip eylesin inşallah. Rabbim o şekilde ifade ediyor. Arkasından da diyor ki onların kalplerinde bir hastalık var. Ne o hastalık? Haset hastalığı. Onlar o hasetle çepeçevre sarılmışlar. Nefislerine uymuşlar. Nefisleri onları almış. Onlarla tabiri caizse efendim topla oynar gibi oynuyor. Onlar halbuki gerçeği çok iyi görüyorlar. Rabbinin bir olduğunu, tek olduğunu, eşinin benzerinin olmadığını biliyorlar. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretlerinin bir kulu ve Resulü olduğunu, peygamberi olduğunu çok iyi biliyorlar. Ama o haset var ya haset, o nefis var ya nefis, onları çepeçevre sardı, aldı oraya koydu diyor Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri. Değerli kardeşlerim, kısaca şu, peygamberler dahil, İnsan olan hiçbir varlık nefsin zararından, hilesinden, vesvesesinden, hırsından ve ihtirasından korunmuş değildir. O zaman ne olacak? Nefisle alakalı nasıl bir şey yapacağız? Dinimiz Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri kuluna karşı rahmeti bol olan Rabbim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle bizlere şunu öğretti bir reçete kabilinden. Buyur biz dedik ki ya Rabbi biz insanız tıpkı Hazreti Hanzal.

gibi aklımıza bir sürü şeyler geliyor. Efendim bir sürü kötülük geliyor. Kalbimiz oraya meylediyor. Ama yapmıyoruz onu, amele dökmüyoruz. Kendimizle efendim bir mücadele ediyoruz, amele dökmüyoruz. O zaman ne olacak? Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki değerli kardeşlerim, şüphesiz ki Allah ümmetim için içinden geçirdikleri şeyleri, yani kalbimize düşüyor ya, ya şunu da yapsak, şunu da alsak, şu günaha da girsek, şu yalanı da söylesek, şunu da efendim içerisine bir tane çürük domates atıversek de, 1 kilo 4 domates, bir tanesi çürük, tamam oradan 3 tanesi gitti ama bir tane kâra geçtim dese, şeytan vesvese veriyor ya, nefis dürtüyor ya, onu diyor. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bunlar zaten size gelecek, bunlar fıtri şeyler. Siz bunları sabah kalktığınız andan akşam yatıncaya kadar düşüneceksiniz. Bunları engelleyemezsiniz. Böyle bir şey engellemesi olmaz. O zaman diyor ne yapacağız? Sadece düşüncelerimizden Rabbim bizi hesaba çeker mi? Eğer düşüncelerimizden Rabbim bizi hesaba çeker ise bir iman sahibi olarak ben kendi kendime soruyorum. Acaba halim nice olur? Acaba halim nice olur? Hemen müracaat ediyorum Efendim Aleyhisselatü Vesselam'a. O kutlu peygamberim bir müjde vermiş. Buyuruyor ki şüphesiz ki Allah, lütfen dikkat buyurun, ümmetim için içinden geçirdikleri şeyleri amele dökmedikleri yahut dilleriyle söylemedikleri müddetçe affeder. Onlardan onları sorumlu tutmaz diyor Peygamberim Aleyhisselatü Vesselam. Hamdü senalar olsun. Değerli kardeşlerim, o zaman ne olacak? Nefsin böyle bir özelliği var. Fıtrattan verilmiş, kötülüğü emreder bir özelliğe sahip. Peygamberler dahi bu nefsin bu zararlarından beri kılınmamış. Onlar da bundan zarar görmüşler hayatlarının içerisinde belli zamanlarda. O zaman biz ne yapacağız? Nefsimize mi esir olacağız? Bu nefsin bir kontrol altına alınma, eğitilme veya köreltilme şekli şemali yok mu? Nasıl yapacağız biz bu işi? Rabbimizin huzuruna çıktığımız zaman hesap vereceğiz. Hesabı nasıl vereceğiz? Değil mi? Nefsi tanımamız lazım, bilmemiz lazım. Cenab-ı Hak Şems Sûre-i Celîlesi'nde nefsi anlatırken bir de müjde veriyor. Bismillah. Ve nefsi ve mâ sevvâhâ fe elhamehâ fucûrehâ ve tegvâhâ gâd eflehe men zekkâhâ ve gâd khâbe men dessâhâ. Nefse ve onu düzgün biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve aynı zamanda takvasını, yani Allah'tan sakınma, sakınabilme özelliğini ilham edene andolsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Demek ki nefs arındırılabilen bir şey, teskiye edilebilen bir şey, terbiye edilebilen bir şey, kontrol altına alınabilen bir şey. Ayet-i Celle bize bunu bu şekilde

olmayı da barındırıyor. İnsana düşen ne o zaman değerli kardeşlerim? Nefse Cenab-ı Hak tarafından yerleştirilmiş olan bu iyi olabilme, takvaya yönelebilme özelliğini ortaya çıkarmaktır. Peki insan bunu nasıl yapacak? Kolay bir süreç mi? Elbette ki kolay bir süreç değil ama şöyle birkaç aşaması var bunun değerli kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada bize bir ışık tutuyor. Nefsin terbiye ve teskiye edilebilmesinin veya bunu edebilecek olan gücün, kuvvetin, kudretin nerede olduğunu şu hadisi şerifiyle arz ediyor. Mü'mine hitap ediyor Efendim aleyhissalatü vesselam. Mü'mine hitap ediyor. Diyor ki, ey ümmetim, mü'minler, el-keyyisu, sizin akıllılarınız, ama bu akıl nereden kaynaklanacak? İman etmişsin, Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri tarafından, yani onun katında akilun zümresine dahil olmuşsun, akıllılar olmuşsun. Sonra Cenab-ı Hak diyor ki, bunun devam etmesi lazım. Ve sen imanının selametli kollarına kendini bırakmalısın. İmanın seni yönlendirmeli. İmanın seni yönlendirir ise nefsinin ve onu destekleyen, onu kendine alet eden şeytanın senin üzerinde çok fazla etki sahibi olması mümkün değildir. Vaktaki yenildik hayatımızda. O zaman o iman diyecek ki, hani imanımızın selametli kollarına bırakıyoruz ya, o iman diyecek ki, dur bakalım, sen bir günah işledin, nefsine uydun, şeytana uydun, hadi bakalım bunun bir dönüşü var. Ama bunun olabilmesi için imanın beslenmesi lazım. İmanın beslenmesi lazım. Nefisle mücadelenin esas noktası orası. Nefis doyurulunca büyüyor. İstekleri, arzuları, hırsları, ihtirasları artıyor. İstekleri yerine getirildiği zaman. İman da öyle. İmanı doyurursak iman kuvvetlenir ve bünyesine yerleşmiş olduğu müminin dışarıdan Rabbinin huzurunda kendisini sıkıntıya sokacak olan herhangi bir saldırıya karşı kuvvetli, mustahkem bir kale vazifesi görür. Onu gerçekleştirmemiz icap eder. Yolları neler? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, el-keyyisu, akıllı olan, basiretli olan. Basiret ve feraset imanın mümine kazandırması gereken iki önemli ahlaki erdemdir değerli kardeşlerim. Basiret, perdenin arkasını görmek demektir. Sahnede bir oyun var ama perdenin arkasında ne olduğunu kimse bilmiyor. Basiret onu gösteriyor işte. Basiret dediğiniz şey ve kaynağı da imandır. Feraset de öyle. İman sahibi müminin sahip olması gereken en önemli iki tane nefsiyle mücadelede İki tane ahlaki erdemdir. El-keyyisu, basiretli mümin. Men dâne nefsehu ve amile limâ ba'den mevt. O kişidir ki nefsiyle hesaplaşıp ona hakim olan ve ölümden sonrası için çalışandır. Kendi faydasına olan neyse, onun yani manevi anlamda faydasına olan neyse, onun üzerine gidendir. Vel-âcizi diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, tam onun karşısı. İmanının kendisine basiret vermediği, nefsinin heva ve heves noktasında hayatına yansıtmayı tercih eden kişi, vel aciz, çevirmişiz biz akılsız diye, ama nihayetinde basiretsizdir bu. İmanını işlevsel hale getirememiş, aktif hale getirememiş, imanını kullanmakta acziyet gösteren kişi. Vel acizu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, men etba nefsehu hevaha thumme temenna alallah. Nefsinin heva ve hevesine ittiba eder. Thumma temenna alallah. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin kendisi için öngördüğü bir hayatı yaşamayı tercih etmez. Sonra da der ki, ya Rabbi beni affet. Sonra Rabbinden bir şeyler ister diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İkisinin ne kadar tezat duygular olduğunu ifade ediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifin bu noktasında. Şimdi nefsin kontrol altına alınması hususunda Kur'an-ı Azimüşşan'ın bize yönlendirdiği güzel hasletler, ibadetler var. Birincisi zikrullah,
çokça Allah'ı zikretmek, çokça Allah'ı hatırlamak, Efendimiz sallallahu aleyhi

0: ve selleme Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri buyuruyor ki فَذَكِّرْ فَاِنَّ الزِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Müminleri hatırlat, müminleri uyar. Neden? Çünkü onlara uyarılmak ve hatırlatılmak fayda sağlar. Hangi anlamda? Mümin ama o da bir insan, o da bir nefis taşıyor. Şeytan ona da musallat oluyor. E ne olacak o zaman? Şeytana ve nefsine uyduğu zamanlar yok mu müminin? Elbette var. Rabbinden uzak kaldığı anlar yok mu müminin? Elbette var. E o zaman ne olacak? Hatırlatılacak bazı şeyler ona. Kimin tarafından? Daha iyi kullar tarafından. Ondan dolayı Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan da buyurur ki daha ziyade Allah'ın sadık ve salih kullarıyla dost olunmalı. Kendisine Allah'ı hatırlatan kişiler veya hatırlatacak olan kişilerle mümin dostluk, arkadaşlık etmeli. Emri bil maruf ve nehy anil münker müessesesi aktif, işlevsel halde olmalı. Değerli kardeşlerim. Ve akabinde Kur'an-ı Azimüşşan buyurur ki müminlere hitaben Ya eyyühellezine amenuz kurullaha zikran kesira ve sebbihuhu bukrata ve asile sabahlı akşamlı çokça çokça Rabbinizi zikredin diyor Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri. Neden? Çünkü tıpkı aşığın maşuğunu hatırlamasıdır bu. Seven sevdiğini günde 40 kere hatırlar. 40 kere anar. Değil mi değerli kardeşlerim? Rabbim muhafaza eylesin. Sevdiğimiz bir insan vefat ettiğinde evladımız olduğunu düşünün. Rabbim cümlemizin evladını bize bağışlasın. Yemek yerken bile diyoruz ki ya benim evladım yemeğin şöylesini severdi. Kaşığı böyle tutardı. Bardağı böyle sever, çayı böyle severdi. Suyu böyle içerdi diye anmaz mıyız? Anarız. Cenab-ı Hak da buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenuz kurullaha zikran kesira ve sebbihuhu bukrata ve asile sabahlı akşamlı Rabbinizi çok çok çokça anın. Yine Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üsve-i hasene olabilme özelliğini tam manasıyla hayatına yansıtabilme kabiliyetine sahip olan kişilerin özelliklerini arz ederken ve zekarallâhe kesîrâ ifadesini kullanıyor. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı çokça uman arzu eden ve Rabbini çokça anandır diyor Allah Resulü Cenab-ı Hak kelamı kadiminde. Yoksa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi çokça anmadığımız zaman Cenab-ı Allah'ı onun üsve-i hasene olabilme özelliğini kabul etmekte zorlanıyoruz. Resulullah hayatımızdan çıkıp gidebiliyor. Bir nokta, zikrin, Allah'ı zikretmenin en önemli, en etkili yollarından bir tanesi değerli kardeşlerim namaz. Namaz. Değil mi değerli kardeşlerim? Cenab-ı Allah ve Tekaddes Hazretleri namazla alakalı bizlere şöyle buyuruyor. Malumunuz olduğu üzere. Şimdi nefis terbiyesi tezkiyesi ya. Birincisi muhasebe dedik. Sonra namaza geçeceğiz. Vaktimiz ölçüsünde. Nefsi muhasebe edebilmeniz için nefsi iyi tanımanız lazım. İyi tanımadığınız bir şeyi ne muhasebesini yapamazsınız. Muhasebe nedir? Kar zarardır. Ne yaptın da kâra geçtin, ne yaptın da zarara geçtin. Cenab-ı Hazreti Ömer radıyallahu anh ne buyuruyor? Hasibu enfusakum kable en tuhasebu. Yani bu en tuhasebu'dan maksat nedir? Büyük hesap, esas hesap gününde Rabbimizin huzuruna çıktığımız andaki hesap. Ondan önce oturun diyor Hazreti Ömer. Şöyle bir bakın kârınıza, zararınıza. Ömrünüzün o dakikaya, o saniye kadar geçirdiğiniz anlarında neler yaptınız, neler yapmadınız? Hangisi Rabbinizle sizin aranızdaki muhabbet bağını geliştirdi? Rabbinizin efendim rıza ilahisine sizi ulaştırabilecek özelliğe sahip? Hangisi tam tersi? Değil mi değerli kardeşlerim? Bunun adı muhasebe. Muhasebeyi destekleyecek olan en önemli duygu ölüm. İnsan nefsine çok ağır gelir. Çok ağır gelir bu ölüm insan nefsine. Ölümü hatırlamayı hiç sevmeyiz biz. Aklımıza getirmeyiz. Ama Efendim Aleyhisselatü Vesselam bizi ikaz ediyor. Buyuruyor ki Ekfirû zikra hâzimil lezzât. Ölümü çokça anın. Ağzınızın tadı bozulacak, belki huzursuz olacaksınız, rahatsız olacaksınız ama hatırlayın ölümü. Neden? Ölümü hatırlamaktan maksat mizanı hatırlamaktır. Cenneti, cehennemi hatırlamaktır. Muhasebe ve murakabe bilincini elde edebilmenin en önemli yoludur ölümle kol kola gezebilmeyi başarabilmek. Değil mi değerli kardeşlerim? Mizan deyince de bazen orayı da tam manasıyla sanki idrak edemiyoruz. Kur'an-ı Azimüşşan'da Cenab-ı Allah bununla alakalı birçok ayeti celleler inzar buyurmuş. En etkili olanı bir tanesi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hitaben, ki onun düşmanları da içerisinde, buyuruyor ki Cenab-ı Hak inneke meyyitun ve innehum meyyitun. Sen de öleceksin ey Resulüm. Onlar da ölecekler. Ama bu ayeti celleyi yorumlarken acizane ben şöyle yorumluyorum. Sen öleceksin ama sen de bizim huzurumuza geleceksin ey Resulüm. Senin bizim huzurumuza geldiğinde göreceğin muamele ile senin ve benim düşmanım olan ömürleri boyunca nefislerinin heva ve hevesi doğrultusunda bir hayat yaşamayı tercih edenlerin öldükten sonra bizim huzurumuza geldiklerinde görecekleri muamele elbette ki aynı olmayacak. Yani içerisinde hafif bir tehdit var. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Akabinde de değerli kardeşlerim dedik ya, en etkili nefisle mücadele yollarının başında geliyor ölümü hatırlamak. Değerli kardeşlerim, dedik ya namaz, namaz bizi nasıl tezkiye edecek? Öncelikle ayeti cellede Cenab-ı Hak bizi yönlendiriyor. Ya eyyühellezine amenü isteinu bis sabri ve salâ. Başınız sıkışacak dünyada, dara düşeceksiniz, iman sahiplerisiniz, yardım isteyecek kapılara gideceksiniz. Ondan sonra psikolojik olarak kendinizi sıkıntıda hissedeceksiniz. Nereye müracaat edeceksiniz? Rabbim diyor ki eğer müminsen gel bak ben seni çağırıyorum. Namazla ve sabırla benden yardım iste. Benden yardım isteyebilmenin yolu da bu. Böyle istersen bizim için senin sana olan kapıların tamamı açık. Başka? Niçin öyle dedi Cenab-ı Rabbim? Niçin namaza bizi yönlendirdi? Çünkü namazın şöyle bir özelliği var. İnne's salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz kişiyi fuhşiyattan ve kötülükten, yani nefsinin kendi üzerinde kendisini sıkıntıya sokacak olan bütün etki ve tesirinden ne yapar onu? Uzak tutar. Günde 5 defa bu namaz eda edildiğinde nefisle kişi, yani nefisle muhatap olabilme süresi çok daha aza iner. Değil mi değerli kardeşlerim? Bir de Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam namazla ilgili şöyle bizi birazcık daha psikolojik olarak şartlandıracak, bize destek verecek bir şey de söylüyor. Hani ölüm dedik ya, öleceğiz. Buna bir çözümümüz yok. İnsanlık bugün dünyada ölümü efendim daha uzun yaşama hususunda bilimsel araştırmalar falan yapıyor ama bunun bir sonucu olmaz. O araştırmayı yapanların hepsi ölecekler. Bu gerçektir. Sonrasında Cenab-ı Hak diyor ki, affedersiniz, Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki inna evvela ma yuhasabu bihil abdu yevmel kıyameti min amelihi salatuh. Öldünüz, kıyamet koptu, haşrolundunuz, mizana geldiniz, sıra bize geldi, her şeyimiz ortaya dökülmeye başladı. Cenab-ı Hak diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam sana ilk defa şunu soracak. İlk önce diyecek ki namazın ne oldu? Namazın ne oldu? Akabinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki فَاِنْ صَلَحَتْ. Eğer namazın düzgünse, hesabını verebiliyorsan namazının فَقَدْ اَفْلَحَ وَاَنْجَحَ. Sen kurtuluşa erdin. Rabbin hoşnutluğunu kazandın, kurtuluşa erdin. Ama Rabbim muhafaza eylesin. وَاِنْ فَسَدَتْ. Tam zıttı olursa ne olacak? O namazın hesabını veremezsek ne olacak? Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam devamında buyuruyor ki فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ. Hüsrana gittin, kaybettin. Ne olacak? Ebedi saadet, hedeflerin çöktü. Ebedi saadete erişemedin. İşte bu hadis-i şerif de nefisle mücadelede bir mümine bir duruş kazandırıyor değerli kardeşlerim. Ama bu hadis-i şerifi bileceğiz. Kısaca vaktimiz ölçüsünde arz ettim değerli kardeşlerim. Nefis fıtri bir duygudur. Peygamberler dahi nefsin heva ve hevesinden korunmuş değillerdir. Kaldı ki diğer insanlık nefsinin kendi üzerindeki vesvesesinden muhafaza edilebilsin. Ama nefsin şöyle bir özelliği var. Nefis içerisinde iyiyi de barındırıyor. Bu nefsin içerisinde var olan iyi olabilme, güzel olabilme, hayırlı olabilme özelliğini ortaya çıkarma nefis hangi bünyedeyse ona aittir. Onun da tek yolu kuvvetli, kavi bir imandır. İmanın selametli kollarına kul kendisini bıraktığı zaman nefsinin o kişinin üzerinde etkili hale gelmesi mümkün değildir. Nefsin köreltilmesi İslam dininde yoktur. Nefsin terbiyesi vardır, nefsin teskiyesi vardır, nefisle mücadele vardır. Dolayısıyla kul yani mümin dediğimiz kişi yeryüzünde iyiliğin, hayrın, güzelliğin temsilcisi olma adayıdır. Ama bu temsilciliği aktif hale getirebilme bir imani bilinç işidir değerli kardeşlerim. O yüzden Rabbim inşallah cümlemizi nefsinin şerrinden, şeytan aleyhi lanenin şerrinden, hilesinden, desisesinden muhafaza eylesin. Neslimizi muhafaza eylesin. Bilad-i İslamiye'yi muhafaza eylesin. Rabbim cümlemize imani basiret ve feraset nasibi müyesser eylesin. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi, huzurumuzu Yüce Mevla daim eylesin. Bozmak isteyenlere imkan fırsat vermesin. Onların her türlü hile, desise ve planlarına karşı yine basiretimizi ve ferasetimizi kullanabilmeyi Rabbim cümlemize nasibi müyesser eylesin. Vatan satında ve sınırlarımızın ötesinde ilahi kelimetullah, efendim ulvi davası için fedai can eylemiş şühedamızın ruhunu Rabbim şad eylesin. Rabbim şehitlerimize, şühedamıza layık evlatlar, nesiller yetiştirebilmeyi cümlemize nasibi müyesser eylesin. Cumamız hayırlı, feyizli, bereketli olsun inşallah. Lillahi Teala'l Fatiha.
1: Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki Cuma vaazını Diyanet TV ortak yayını ile dinlediniz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: En büyük bilgi ve hikmet yurtlarından olan Medine, Hazreti Peygamber'in hicretini beklemekteydi. Ensar ve muhacir de kaynaşmalarına, toplanmalarına vesile olacak özel bir günlerinin olmasını istiyordu. Kardeşlik ruhunun, ahlakının yeşerdiği bir zaman dilimi olmalıydı bugün. Müslümanların öğretmeni Mus'ab bin Umeyr bu isteklerini Hazreti Peygamber'e bir mektupla iletti. Peygamberimiz de Müslümanların cuma gününü bayram edinmelerine izin verdi. Ayrıca öğle vakti iki rekat namaz kılınmasını ve hutbe okunmasını istedi. Bu cevap üzerine Mus'ab, ashabı toplayıp onlara namaz kıldırdı. Bu namaz, İslam tarihinin ilk cuma namazı oldu. Öyleyse haydi, namaz için yapılan davete icabet edelim. Tekbir, kıraat ve tesbihlerle katılalım, saf tutup birlikteliğimizi güçlendirelim. Şimdi Ankara için cuma namazı vakti.
2: Şimdi Ankara için cuma namazı vakti.
3: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Sen sabur idin. Bizde türlü türlü tecelli ettin. Umuda gösterdiğimiz sabır da sendendi. Hüzne gösterdiğimiz sabır da. Gözyaşlarımızı sabrımıza kattığımız bekleyişlerimiz oldu bizim. İyileşmeyi bekledik mesela. Bir yaranın kabuk tutmasını, bir kalbin onarılmasını. Evladımızı bekledik 9 ay heyecanla. Acılarımız oldu geçsin diye dua ettiğimiz. Karanlıkların ardında bir aydınlık aradık. Her sabahın, her sabrın sonunda senin nurunu bekledik. Bekledik dualarımızın kabulünü, gecenin sabaha varmasını, yüreğimizdeki sessizliğin anlam bulmasını bekledik. Beklemek de senden, beklemeye sabretmek de sendendi ya Rab. Sabırsızlıklarımıza sabreden sen, günahlarımıza sabreden sen, cezalandırmakta acele etmeyen, rahmetini gazabının önüne koyan sen, kusurlarımızı örten, yanlışlarımızı bilip de bekleyen, taşkınlıklarımıza rağmen affa kapı aralayan sen. Biz sabrı öğrenemedik belki, ama senden gelen her şeyin sabırla güzelleştiğini gördük. Bazen bekleyerek olgunlaştık, bazen sustuğumuzda ve anladık ki sabır bir sessizlik değil, sana olan güvenin en derin haliydi. Allah'ım, sabrımızı senin rızana vesile, bekleyişimizi senin lütfuna köprü eyle. Cuma'nın mübarek saatlerinde sen bizi sabredenlerden eyle.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden, onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü! Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler! Başka insanlar değil de, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Cuma hutbesi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا صدق رسول الله Muhterem Müslümanlar! Yüce dinimiz İslam'ın temel hedefi, hem bu dünya hem de ebedi alemde insanlığın huzur ve mutluluğunu sağlamaktır. Huzur ve mutluluğu sağlamanın yoluysa, kardeş olmaktan, aramızdaki sevgi ve muhabbeti daha da güçlendirmekten geçmektedir. Öyle ki, rahmet elçisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, birbirimizi sevmeyi iman etmenin bir gereği olarak ifade etmiştir. Aziz müminler, savaşların farklı bölgelere yayıldığı, İslam coğrafyasında kan ve gözyaşının hakim olduğu, ülkemizin ateş çemberinin içine çekilmek istendiği bir dönemde, istikbalimiz kardeşliğimize bağlıdır. Ecdadımızın canlarını feda ederek bizlere emanet ettiği cennet vatanımızda sevinçlerimiz, hüzünlerimiz, dualarımız, zenginlik olarak kabul ettiğimiz farklılıklarımız bizleri yek vücut kılacaktır. Kıymetli Müslümanlar, dün olduğu gibi bugün de kardeşliğimize göz diken, muhabbetimize kasteden, bizi birbirimize düşürmek isteyenler olacaktır. Şunu unutmayalım ki, sadece Müslümanların değil, mazlum durumda olan bütün insanların umudu olan bizler, gaflet içerisinde olmadığımız müddetçe düşmanlarımızın emelleri kursaklarında kalacaktır. Cenab-ı Hakk'ın hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, bölünüp parçalanmayın emri gereğince dinimize ve mukaddesatımıza bağlı kalırsak, fitne ve fesat ateşi bizlere dokunamayacaktır. Rahmet Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin birbirinizle ilgi ve alakayı kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin,

Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun çağrısına kulak verirsek, ayrılık ve gayrılık bu topraklarda kendine yer bulamayacaktır. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız. Emri ilahisine göre davranırsak vatanımızın dirliğini ve ümmetin birliğini kimse bozamayacaktır. Değerli müminler, şunu hepimiz biliriz ki girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Bugün bize düşen fitneye karşı basiretle, ayrılığa karşı vahdet şuuruyla hareket etmek, birbirimizi koruyup gözetmektir. Kardeşliğimizi zedeleyebilecek her türlü şeyden uzak durmak, birbirimizin yükünü hafifletmektir. Milli ve manevi değerlerimiz etrafında buluşmak, birlikte rahmetin, ayrılıkta azabın olduğunu unutmamaktır. Aziz kardeşlerim, kendi inanç ve medeniyet köklerimize tutunduğumuzda, bir binanın tuğlaları gibi birbirimize sımsıkı kenetlendiğimizde, yarınlarımız daha huzurlu olacaktır. Hutbemizi Yüce Rabbimizin şu uyarısıyla bitiriyoruz. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.

Hazreti Ali'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabahleyin hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar 70 bin melek rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse sabaha kadar da 70 bin melek onun için rahmet okur. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır.

Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Bir gün Muaviye radıyallahu anh mescitte bir halka halinde oturan bir grubun yanına varıp onlara ne için toplandınız diye sordu. Allah'ı zikretmek maksadıyla toplandık dediler. Allah aşkına söyleyin, gerçekten sadece bunun için mi toplandınız dedi. Evet, sırf bunun için toplandık dediler. Bunun üzerine Muaviye radıyallahu anh şöyle söyledi. Ben size inanmadım.

0: yaptığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Resulullah'ın yanında benim konumumda olup da benden daha az hadis nakleden kimse yoktur. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından halka halinde toplanmış bir cemaatin yanına geldi ve onlara niçin toplandınız diye sordu. Onlar, bize İslam'ı ihsan buyurmasından dolayı Allah'ı zikretmek ve ona hamd etmek için oturduk dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah aşkına söyleyin, gerçekten sırf bunun için mi toplanıp oturdunuz? Allah'a yemin ederiz ki sırf bunun için toplandık dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Ama bilin ki Cebrail aleyhisselam bana geldi ve yüce Allah'ın sizin ne kadar üstün ve değerli olduğunuzu meleklere gösterdiğini haber verdi buyurdular. Ümmü Habibe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Öğle namazından önce ve sonra dörder rekat sünnet namaz kılmaya devam eden kimseyi Allah cehenneme haram eder. Zeyd bin Erkam radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah'la bir sefere Beni Mustalik Savaşı'na çıkmıştık. Yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Abdullah bin Übey etrafındaki münafıklara, Resulullah'ın yanındakilere yardım etmeyin de onun etrafından dağılsınlar. Eğer Medine'ye dönersek göreceksiniz, bizim gibi güçlü olanlar güçsüz olan o Müslümanları oradan çıkaracaktır dedi. Ben peygambere gelip bunu haber verdim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Abdullah bin Ubey'i çağırdı. Onun böyle bir şey söylemediğine dair yeminler etmesi üzerine oradakiler, Zeyd, Resulullah'a yalan söyledi dediler. Bu sözlerden dolayı son derece üzülmüştüm ki, Allah Teala peygamberine beni tasdik eden Münafikun suresini indirdi. Sonra Resul-i Ekrem günahları için istiğfar dilemek üzere onları çağırdıysa da onlar buna yanaşmadılar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste güzel ahlak.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: El-Muslimu men selimel-Muslimune min lisanihi ve yedih.
3: Müslüman, elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Sevgili Peygamberimiz, oturmakta olan insanların yanında durdu ve onlara, ''Sizin hanginizin hayırlı, hanginizin şerli olduğunu size bildireyim mi?'' dedi. Orada bulunanlar sustular. Bunun üzerine Allah Resulü, sorusunu 3 kere tekrarladı. Bir adam, evet ya Resulallah dedi. Allah Resulü şöyle buyurdu. Hayırlınız, kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır. Şerlinizse, kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden de emin olunmayandır. Her Müslüman, imanın esaslarından biri olan kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanır. Yani alemlerin yaratıcısı olan Allah Teala, hayrı da, şerri de yaratır. Çünkü alemde her şey, onun hakimiyeti ve kudreti altındadır. Alemde ondan başka gerçek mülk ve kudret sahibi olan bir başka varlık yoktur. Ancak Allah'ın iyiliklere rızası vardır. Kötülüğe ise rızası yoktur. Hayrı, iyiyi, doğruyu ve güzeli seçen mükafat, kötülüğü seçen ceza görecektir. Allah, kulların kötü fiilleri yapmalarından hoşnut olmaz ve yalnızca iyiliği emreder. Peygamber Efendimizin şu sözü, hayra öncülük edip şerre set çekenler için ne güzel bir müjde. Tam tersini yapanlar için de ne düşündürücü bir uyarıdır. Öyle insanlar vardır ki adeta hayrın anahtarları, şerrin sürgüleri gibidir. Kimisi de şerrin anahtarları ve hayrın sürgüleri gibidir. Ne mutlu Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere. Ve yazıklar olsun Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere. Mü'min, hayırlı hizmetleri destekler, iyilik peşinde koşar, hayırla anılır. İyilik ve güzelliklerini çoğaltır ve güzel olana kavuşur. Sevgili Peygamberimizin şu duasını gönlünden hiç çıkarmaz. Allah'ım, senden doğru söyleyen bir dil, sana teslim olan bir kalp istiyorum. Her zararlı şeyin şerrinden sana sığınıyor, her hayırlı şeyi istiyorum. Her günah için beni bağışlamanı diliyorum. Amin.
2: Kırk hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ey Muhammed! Senin bir peygamber olduğunu söylüyorlar. Neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun? Bana anlatır mısın?
2: Peygamberimiz İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum dedi.
1: Peki bunu kabul eder ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir?
2: Peygamberimiz bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir dedi.
1: Tahmin ettiğim gibi bu bir peygamber.
3: Kale duvarları altından geçen bir su kaynağı var. Bu kaynağa merdivenlerle inip su alıyorlar. Bu su hiç kurumadığından su depolamaya ihtiyaçları yok. Zaten kendilerine günlerce yetecek yiyeceği depolamışlardır. O suyu kesmedikçe onları asla teslim alamazsınız. Ama su kaynağını keserseniz birkaç gün içinde teslim olmak zorunda kalırlar.
2: Bu planı uygulayan peygamberimiz şiddetli çarpışmalardan sonra kaleyi aldı. Artık Hayber Yahudilerinin teslim olmaktan başka şansı kalmamıştır. Hayber'den elde edilen ganimetler Peygamber Efendimiz tarafından titizlikle Müslümanlar arasında paylaştırıldı. Hayber ganimetleri sayesinde Müslümanlar yaşadıkları şiddetli yoksulluktan kurtulmuş, bir nebze rahatlamış oldular.
0: 116. Bölüm.
2: Müslümanlar muzaffer oldukları Hayber'den Medine'ye doğru yol almaktaydılar. Hem bir tehlikenin önü alınmış hem de Allah'ın lütfuyla pek çok ganimet elde edilmişti. Müslümanlar nihayet rahat bir nefes almışlardı. Ordu tekbirler ve tehliller eşliğinde ilerliyordu.
4: Allahu Ekber Kebira.
5: Allahu Ekber Kebira.
4: Velhamdülillahi.

0: الله وحده،
1: لا إله إلا الله وحده.
2: Ordu ilerlerken karşılarında bir grup belirdi. Ensar'ın hiç tanımadığı, muhacirlerin ise aşina olduğu insanlardı bunlar. Uzaktan kim oldukları seçilemiyordu. Peygamberimiz bineğinden indi ve hızla bu gruba doğru yürümeye başladı. Daha önce böyle bir şeye şahit olmayan ashab-ı kiram şaşırmış olanları izliyordu. Karşı taraftan da biri Peygamber Efendimiz'e doğru koşmaya başlamıştı.
3: Allah Allah. Kim bunlar acaba?
4: 25-30 kişi ya var ya yok. Nereden geliyorlar ki?
5: Evet, baksanıza, karşısından da koşarak gelen bir adam var.
4: Peygamberimiz de ona doğru koşmaya başladı.
5: Peygamberimizin böyle yaptığını hiç görmemiştim. Tanıdığı biri olsa gerek.
4: Nasıl da sarılıyorlar birbirlerine.
5: Peygamberimiz onu alnından öptü. Kim ki bu adam?
6: Bu Cafer. Cafer bin Ebi Talib.
4: Sen tanıyor musun onu Zeyd?
6: Nasıl tanımam?
5: Ali'nin abisi mi? Hani şu Habeşistan'a hicret eden?
6: Ta kendisi.
4: Peygamberimizin amcazadesi. İsmini hep duyardık.
5: Peygamberimizin heyecan sebebi anlaşıldı.
4: Şimdi birlikte yanımıza yaklaşıyorlar. Peygamberimiz ne kadar da mutlu, bakar mısınız?
6: Onlar kardeş gibi. Hatta kardeşten de ötedirler. Resulullah Cafer'i hep hasretle yad ederdi. Hamdolsun sonunda kavuştular.
2: Peygamberimiz Hazreti Cafer'i görmekten o kadar mutlu olmuştu ki dilinden şu sözler dökülüverdi. Hangisine sevineyim bilemiyorum. Hayber'in fethine mi, Cafer'in dönüşüne mi? Habeşistan muhacirlerinin geri dönüşü ana yurdu Mekke olan dostlarını çok sevindirmişti. Kısa sürede onlar için birer ev ve geçimlerini sağlayacak birer iş ayarlandı. Onlar da Medine'deki hayatlarına hemen uyum sağladılar. En büyük mutlulukları dinlerini özgürce yaşayabildikleri bir ortamda Peygamberimizle birlikte bulunmaktı. Hazreti Cafer'in eşi Esma binti Umeys kendisi gibi zamanında Habeşistan'a hicret eden Hazreti Hafsa'yı ziyarete gitti. Hafsa Hazreti Ömer'in kızıydı.
7: Esma, hoş geldin. Safalar getirdin.
8: Hoş bulduk Hafsa'm.
7: Nasılsın?
8: Hamdolsun, çok iyiyim.
7: Gel oturalım şöyle.
8: Seninle uzun uzun sohbet etmeyi özlemişim. Fırsat bulunca geleyim dedim.
7: Ne iyi etmişsin. Ben de işlerini düzene koymanı bekliyordum. Telaşın çoktur diye davet edemedim.
8: Çok şükür yerleştik. Sağ olsunlar, Medineliler çok yardımcı oldular.
7: Onların hakkını ödeyemeyiz. Biz buraya ilk geldiğimizde her şeylerini bizimle paylaştılar. Allah onlardan razı olsun.
8: Evet, eşi görülmemiş bir fedakarlık örneği. Kim bilir neler yaşadınız ayrı olduğumuz süreçte.
7: Ölümler, hastalıklar, savaşlar oldu. Ama hamdolsun her şey iyiye gidiyor. Peygamberimiz başımızda ya, daha ne isteriz? Hem asıl yokluğu siz çektiniz.
8: Evet, zor günlerdi. Habeşistan kralı bize güzel bir yaşam alanı açtı. Çalışarak ekmeğimizi kazandık, aç kalmadık. Ama hasret. Cafer sık sık limana gider, gelen gemilerden inenlere sizle ilgili sorular sorardı. Size dair en ufak bir haber çok önemliydi bizim için.
7: Ah kardeşim, gurbet çok zor. Neyse ki artık beraberiz.
8: Rabbime sonsuz şükürler olsun.
7: Neler yaptın orada, anlatsana.
8: Sen döndükten sonra iyice yerleştik. Necaşi'nin özel izni dolayısıyla kimse bize karışamıyordu. Ama hep toplumdan dışlandık. Bir avuç Müslümandık ve birbirimizden başka kimsemiz yoktu. Zor günlerdi. Bizi memleketimizden çıkmaya zorlayanlar nasıl hesap verecekler bilmiyorum.
7: Onların kini hala geçmedi. Mekke'yi terk etmemiz de yetmedi. Her fırsatta bize saldırıyor, kökümüzü kazımaya çalışıyorlar. Siz yokken neler yaşandı neler. Ama Allah onların tuzaklarını başlarına çevirecektir. Merak etme.
8: Öyle. Allah yaptıklarının bedelini ödetir.
7: 3 çocuk gördüm o gün yanında. Onlar senin miydi?
8: Evet. Abdullah, Am ve Muhammed. 3'ü de Habeş diyarında dünyaya geldi.
7: Maşallah. Allah bağışlasın.
8: Amin canım.
7: Ah, babam Ömer gelecekti. Müsaadenle ben kapıyı açayım.
8: Tamam, sen işine bak.
7: Hoş geldin babacığım.
9: Hoş bulduk kızım. Misafirin varmış.
7: Evet, Umeys'in kızı Esma.
9: Hmm, Şu Habeşli deniz yolcusu mu?
8: Evet. Merhaba.
9: Merhaba. Demek siz de muhacirsiniz, biz de.
8: Evet, öyle.
9: Medine'ye hicretle biz sizi geçtik. Biz peygamberimize sizden daha layığız.
8: Hayır, vallahi öyle değil.
0: Babam sana takılıyor Esma.
8: Hayır Hafsa, bunu kabul etmiyorum. Biz Habeşistan'a Allah rızası için hicret ettik. Ömer o zamanlar daha yeni Müslüman olmuştu. Ömer, bana az önce Medine'ye hicretle biz sizi geçtik dedin.

0: bulduğum cevabı anlatırım.
1: Hazreti Ömer, Esma'yı hicret gibi hassas bir konuda kızdırmıştı. Hazreti Ömer'in söyledikleri Esma'nın ağrına gitmişti. Durumu Allah Resulüne anlatmak üzere hemen onun yanına gitti. Peygamberimiz Esma'nın yüreğine su serpen şu cevabı verdi. O bana sizden daha layık ve yakın değildir. O ve onunla beraber hicret eden arkadaşları için bir hicret sevabı vardır. Ey gemi ahalisi, sizin içinse iki hicret sevabı vardır. Birisi Habeşistan'a hicret, öbürü Medine'ye, peygamberin yanına hicret.
0: Ya Resulallah, dünyadaki hiçbir şey bizim için sizin şu sözleriniz kadar mutluluk verici olamaz.
1: Medine'ye yeni gelen muhacirler, orada önceden yaşayan Müslümanların yakın ilgisi sayesinde çabucak yeni yaşamlarına uyum sağlamışlardı.
2: Cafer, gel sana pazar yerini göstereyim.
3: İyi olur Zeyd. Benim de bir an evvel bir işe başlamam lazım.
2: Endişelenme. Allah rızkını kazanacağın bir vesile verecektir. Hadi şu tarafa doğru yürüyeceğiz.
3: Medine bereketli toprakları olan bir yer galiba. Pek çok hurma bahçesi gördüm.
2: Evet, Mekke'ye nispetle çok verimli. Medine'nin kuzey ve güneyinde dağlar var. Ortasındaki ovada çok sayıda su kuyusu var. Ama suların çoğu acı. İçilecek suları güney kısmındaki kuyulardan temin ediyoruz. Diğerleri ise bahçeleri sulamakta kullanılıyor.
3: Allah'ın lütfuyla yemyeşil olmuş bahçeler, ne güzel.
2: Bazen yağmurun etkisiyle akarsular da oluşur. Onlar ne kadar güzel oluyor, bir görsen.
3: O da nasip olur inşallah. Havası da yumuşak.
2: Evet, yaz sıcağı Mekke gibi olmuyor. Kışın daha soğuk oluyor. Biz soğukla burada karşılaştık. Mekke'de kış nedir bilmezdik. Gerçi ilk geldiğimizde hepimiz hastalandık ama sonra alıştık.
3: Resulullah burası için dua etmiş galiba.
2: Evet, Hazreti İbrahim'in Mekke için dua ettiği gibi Resulullah da Medine için dua etmişti. Ha bak, pazar yeri göründü.
3: Geldik.
2: Şu tarafta hububat satanlar var. Bu taraftaysa dericiler.
3: Deri tabaklama işini bilirim. Eşim Esma da bu konuda mahirdir. Onların yanına uğrayalım mı? Ne dersin?
2: Tabii. Gel gidelim.
3: Selamun aleyküm.
4: Ve aleyküm selam.
3: Bereketli kazançlarınız olsun.
4: Sağ olasın.
3: Tulumlar, su kırbaları, ok çantaları. Ne güzel ürünler var.
4: Elimizden geleni yapıyoruz işte. Buyurun yakından bakın.
5: Bu kırbanın altında bir kusuru var. Bunu görünecek şekilde sergilemelisin. Siz de hurmaları şu tarafa yığın.
3: Bu hanım kim Zeyd?
2: Semra binti Nüheyk. Peygamberimizin pazarı denetlemesi için görevlendirdiği hanım.
3: Eskiden Mekke pazarında her kavim kendi kurallarını uygulardı.
2: Şimdi işler değişti. Peygamberimiz satıcının da alıcının da mağdur olmasını istemiyor. Herkesin uyması gereken kurallar var.
3: Güzel. Kardeşim, ben de kendime bir iş bakıyorum. Deri tabaklamadan da anlarım. Bana da bu tezgahtan ekmek çıkar mı? Ne dersin?
4: Neden olmasın? Gel sana elimdeki işleri göstereyim. Birlikte yapar, kazancı bölüşürüz.
2: Gördün mü? Bir rızık kapısı açıldı bile.
3: Hamdolsun. Zeyd, sağ ol beni buraya getirdin. Ben akşama dönerim, sen bekleme.
2: Peki Cafer. Akşam namazında mescitte buluşuruz. Allah'a emanet ol.
6: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnkarcı biri bir iyilik yaptığı zaman ona iyiliği karşılığında dünyalık verilir. İnanana gelince Allah Teala onun iyiliklerini ahirete

ve saklar. Dünyada da itaatine göre rızık verir. Bu konuda bir başka rivayet ise şu şekildedir. Allah bir müminin iyiliklerini mükafatsız bırakmaz. Ona dünyadayken karşılığını verdiği gibi ahirette de iyiliğinin sevabını verir. Kafire gelince yaptığı iyiliklere karşılık dünyada kendisine rızık verilir. Ahirete geldiğinde orada kendisine mükafat verilecek bir iyiliği yoktur.

Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yemek yedikten sonra beni doyuran güç ve kuvvetim olmadığı halde bana bu rızkı veren Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları bağışlanır. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim böbürlenerek elbisesini yerde sürürse Allah kıyamet gününde onun yüzüne bakmaz buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir, ya Resulallah, dikkat edip korumazsam benim elbisem de yere değiyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen bunu kibirden dolayı yapanlardan değilsin buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benzerini daha önce işitmediğim bir konuşma yaptı ve eğer siz benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız az güler çok ağlardınız dedi. Bunun üzerine Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşları yüzlerini kapatıp hıçkıra hıçkıra ağladılar.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına merhamet ettiği için onlara hiç iftar etmeden peş peşe oruç tutmalarını yasakladı. Bunun üzerine onlar, "Ama sen ara vermeden oruç tutuyorsun," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben sizin gibi değilim. Gece Rabbim bana yedirir ve içirir. Bana yiyip içenlerin gücünü verir," buyurdu.
1: Hadislerin hikayeleri.

Rahmet elçisi Allah'ı zikrederken özlü ve mana bakımından kapsamlı lafızlar seçer ve Rabbine bunlarla seslenirdi. Ayrıca o hikmet dolu bu zikir ifadelerini ashabına da öğretirdi. Hazreti Peygamber bir sohbetinde kendisinin ve önceki bütün nebilerin dile getirdikleri arasında en değerli sözün La ilahe illallahu vahdehu la şerike le, Allah'tan başka ilah yoktur, o yalnızdır, tektir, onun hiçbir şekilde ortağı yoktur cümlesi olduğunu söylemişti. En duru ve en doğru kelimeler, en kapsamlı ve en latif

0: ifadeler onun dilinden dökülür, asabının kalbine yerleşir ve orada yeşerirdi. Sonra tatlı ve hoş kokulu bir meyvenin ağızlarda bıraktığı gibi bir tat bırakır ve o lezzete doyamayan diller tarafından muhabbetle zikredilirdi. Yine öyle zamanlardan biriydi. Allah'ın Resulü sabah namazını kılıyordu. O esnada eşi Hazreti Cüveyriye validemiz de oradaydı. Kutlu Nebi namazını kıldıktan sonra evden ayrıldı. Hazreti Cüveyriye oturmuş ibadetle meşgul oluyordu. Resulullah kuşluk vaktinden sonra geri döndü. Döndüğünde Hazreti Cüveyriye validemizi olduğu yerden hiç ayrılmamış bir halde buldu.
1: Sabah namazı için uyanmıştım. Kalktım, abdest aldım ve namaz için hazırlandım. Yüksekteki küçük bir pencereden hafif bir esinti hissettim. Çatıdaki hurma dallarının hışırtısını duydum. Odamın içi tertemiz havayla dolmuştu. Temiz havayı iyice ciğerlerime çektim. Sonra Allah Resulüne ilişti gözlerim. Namazını kılıyordu. Ben de namaza durdum. Namazımı bitirdim ve Yüce Allah'ı zikretmeye başladım. Sonra Allah Resulü'nün namazını bitirip yerinden kalktığını gördüm. Adımlarının sesini duyuyordum. Yanımdan sakince geçip gitti. Dışarı çıktı. O gittikten sonra yapmakta olduğum şeye, Allah'ı zikretmeye devam ettim. Hiç yerimden kalkmamıştım. Vakit ilerlemiş, güneş bir mızrak boyunu geçmişti. Kuşluk vakti sonrasıydı. Kapının açıldığını duydum. Sakin adımlarının sesini işittim. İçime huzur kapladı. Allah'ın Resulü geri dönmüştü. Ben hala zikrime devam ediyordum. Bana yaklaştığını fark ettim. Yanıma geldi, bana baktı ve "Seni bıraktığımdan beri hala aynı şeyi mi yapıyorsun?" diye sordu. Ben de "Evet" dedim. Sonra gülümsedi ve yanından ayrıldıktan sonra 3 defa şu 4 cümleyi söyledim. Bunlar senin gün boyunca söylediğin zikirlerle tartılacak olsa sevap bakımından onlara eşit olur dedi. Ve dilinden şu sözler döküldü.
2: Subhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıda nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi.
1: Mahlukatı sayısınca, kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince, ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim. İşte Allah Resulü'nün bana öğrettiği güzel sözler bunlardı.
0: Rahmet elçisi ibadet etmeyi çok seven Hazreti Cüveyriye validemize bu kıymetli zikri öğretmiş ve Allah katındaki değerini anlatmıştı. Allah'ı zikretmeyi çok seven Hazreti Cüveyriye validemiz bu sözleri öğrenmekle çok mutlu oldu. Vakti ve dili bu zikirle bereketlenerek gönlü ve ömrü nur oldu.
3: Hadislerin hikayeleri. Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
4: لَاَنْ اَقُولَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ
5: Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçtiği iki kabir hakkında, bu ikisindekiler azap görüyorlar. Onların azap görmelerinin sebebi büyük bir günah değil sanılsa da, aksine o büyüktür. Biri kovuculuk ederdi, diğeri ise idrar temizliğini iyi yapmazdı buyurdu. Müminlerin annesi Cüveyre binti Haris'in radiyallahu anha anlattığına göre, kendisi oruçluyken bir cuma günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına gelmişti ve "Dün oruç tuttun mu?" diye sordu. "Ben hayır tutmadım," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Yarın oruç tutacak mısın?" diye sordu. Ben yine "Hayır tutmayacağım," dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber "Öyleyse orucunu boz," buyurdu. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir Müslüman veya bir mümin abdest alır. Yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği günahların hepsi suyla veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahların hepsi abdest suyuyla yahut suyun son damlasıyla dökülüp gider. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği her günah abdest suyuyla veya bu suyun son damlasıyla dökülüp gider. Sonunda o kişi bütün günahlardan temizlenmiş olur. Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: beni defnettiğinizde bir devenin kesilip etinin dağıtılacağı kadar bir süre kabrimin başında durun ki sizinle yeni yerime alışayım. Rabbimin elçilerine vereceğim cevabı düşünebileyim.

0: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu an şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden biri her gün 1000 sevap kazanamaz mı?" buyurdu. Orada oturanlardan biri, "Ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanır?" diye sordu. Resul-i Ekrem, "100 kere Sübhanallah der, ona 1000 sevap yazılır veya ondan 1000 günah silinir." buyurdu.
1: Hüsnü hal.
2: Tepemizde direksiz duran, bazen koyu gri, bazen de masmavi olan gökyüzü. Yelkenlerini rüzgarla doldurmuş gemiler gibi gökyüzünde yüzen bembeyaz bulutlar. Bir ucu bulutların üstüne, diğer ucu toprağın derinliklerine uzanıyor.

Hepsi insanı hayran bırakan, ahenkli bir yaratılışın gözleri kamaştıran ışıltılı parçaları. Gökyüzü asırlardır insanı hayrete düşürme konusundaki istikrarından hiçbir şeyi kaybetmemiş. Binlerce yıl önce başını kaldırıp yukarı bakan insanı nasıl kendine hayran bırakmışsa, bugün de aynısını yaşatıyor. Keşfedilen her gizemin ardından kat kat açılan bir sır bohçası gibi bir yenisini daha müjdeliyor. Her seferinde yeni bir gizeme ulaşmak, bir sonraki için beklentiyi daha da yükseltiyor. Yeni bir yıldız, yeni bir gezegen ve yeni bir galaksi derken sonu gelmez bir keşfe çıkıyor insan. Ne hayret verici! Yıldızlarla salkım saçak bezenmiş bir perdeyi aralayıp, milyarlarca gezegenin ışıltısıyla parlayan bir dağa tırmanmak, bir gökyüzü denizine dalmak gibi. Hayret etmek, edebilmek insanın hayatına anlam katıyor. Hayrete düşüren her keşif, nefesle vücuda dolan taze havanın damarlarda gezinen kanı yenilemesi gibi insanı tazeliyor, yeniliyor, yeniliyor. İnsan hayretini yitirince her şey sıradanlaşıyor ve önemsiz gelmeye başlıyor. Her sabah doğan güneş, her bahar açan çiçek, yağan yağmur, esen rüzgar ve bembeyaz karlar gözüne görünmez oluyor. İnsan hayretini kaybetmemeli. Her şeyi öğrenmek için de çok acele etmemeli. Merakını hemen tüketmemeli. 30 yaşına geldiğinde merakını yitirmiş, mezarda cesedini bekleyen bir ruh olmamak için öğrenip, keşfedip hayret edeceği şeyler bulabilmeli. Yerin derinliklerinde ya da göğün ötelerinde o kadar çok gizem var ki insanı heyecanlandıracak. Madenler, bitkiler, sayılar, denizler, dağlar, yıldızlar, gezegenler ve daha neler neler. Sadece biri bile insan ömrü için çok fazla sır ve hayret barındırıyor. Tüm bunları anlamak için bir ömürden çok daha fazlası gerekiyor. Yaratılışın güzelliğini görmek, evet sadece görmek bile insanı hayrete düşürüyor. İnsan hangisini seçer, hangi merakının peşinden gider, kendisine kalmış. Ancak yapmaması gereken şeyi iyi bilmeli insan. Aklını öğrenmeye, kalbini sevmeye kapatmamalı. Belki birçok defa kırılmıştır kalbi ve tekrar kırılacaktır da belki. Ama onu iyileştirecek, kırıkları birleştirecek olan şey yine yeniden sevmektir. Yıllar boyu kendisine aynı günü yaşatmamalı insan. Bir acıyı her gün ateşte yeniden kızdırıp kendini dağlamanın kime ne faydası var? Aklını geçmişe, çıkışı olmayan kuyulara hapsetmek neye yarar? Umudunu yitirmemeli insan. Kalbini içinde güçlü ağaçların yeşereceği, sağlam dallarına çocukların salıncaklarını kuracağı bir ormana çevirmeli. Değil mi ki o gün gelecek ve her şey sona erecek? İnsan başladığı yere geri dönecek. Ne türlü olursa olsun, kesinlikle hayret edici bir sonsuzluğa erişecek.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir gün sahabilerden Miktat bin Esved'le iki arkadaşı yoldan gelmişlerdi. Yorgunluktan ve açlıktan gözlerinin feri gitmiş, neredeyse kulakları duymaz hale gelmişti. Sahabeden kendilerini misafir etmelerini istediler. Ama hiç kimse onları kabul edecek durumda değildi. Derken rahmet elçisi geldi ve onları hanesine götürdü. Kapıda üç keçi duruyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Şu keçilerin sütünü aramızda paylaşmak üzere sağın," buyurdu. Bunun üzerine misafirler keçileri sağdı ve her biri kendi nasibini içti.

O gece Hazreti Peygamber misafirlerini sütle ağırlamıştı. Muaviye bin Hakem Sülem kabilesindendi. İslam'a girdikten sonra Medine'ye gelmişti. Medine'de geçirdiği günlerde yaşadığı bir hatırasını şöyle anlatmıştı. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de namaz içinde "Yerhamukallah, Allah sana merhamet etsin" dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Ben "Ne oldu yahu? Niye bana öyle bakıyorsunuz?" dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmak istediklerini anlayınca ben de sustum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirdi. "Anam babam uğruna feda olsun. Ne ondan evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini gördüm. Vallahi bana ne surat astı, ne vurdu, ne de azarladı. Sadece bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihdir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır" buyurdu. Ben, "Ey Allah'ın Resulü, ben cahiliyeden yeni kurtulmuş biriyim. Allah Teala bize İslam'ı getirdi. Bizden bazı kimseler kahinlere gidiyor, ne dersiniz?" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Onlara gitme" buyurdu. "Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyorlar, buna ne dersiniz?" dedim. Resulullah, "Bu onların içlerinden geçen bir düşüncedir. Bu düşünce onları sakın işlerinden alıkoymasın" buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan vardır ki Allah onları hiçbir gölgenin, himayenin bulunmadığı günde arşın gölgesinde gölgelendirir, yani himaye eder. Adaletli devlet başkanı, Allah'a ibadet ederek yetişen genç, gönlü mescitlere bağlı olan kimse, Allah için birbirini seven ve bu şekilde bir araya gelip bu sevgiyle ayrılan iki dost, mevki sahibi güzel bir kadının birlikte olma isteğine "Ben Allah'tan korkarım" cevabını veren kimse, sağ elinin verdiği sadakayı sol eli bilmeyecek kadar gizli veren kimse, tenha yerlerde Allah'ı zikrederek gözleri yaşla dolup taşan kimse.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan dünyada diğer bir insanın ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter.

İbni Abbas'ın radıyallahu an Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir. Bir Müslüman ölür de Allah'a ortak koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa, Allah onların bu şahitlikleri sebebiyle onun hakkındaki şefaatlerini kabul eder. Cabir bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin yanına, meclisine geldiğimizde herkes bulduğu yere otururdu. Abdullah bin Yezid'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescitte bir ayağını diğerinin üzerine atarak sırt üstü uzandığını görmüştür.

0: Tebük Savaşı öncesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordusuyla beraber yola çıkmıştı. Ortalık ağarınca sabah namazını kıldırdı ve ordu tekrar yoluna devam etti. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları görüldü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel, Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor, diğer sahabilerse binekleri üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste geliyorlardı. Peygamber Efendimiz yüzündeki örtüyü kaldırıp gerisine bakınca ordunun içinden kendisine en yakın kişinin Muaz olduğunu gördü ve onu yanına çağırarak şöyle söyledi. "Ey Muaz! Buyur ey Allah'ın peygamberi," dedi Muaz. "Yaklaş," buyurdular. Muaz hemen Resulullah'ın yanına geldi. O kadar yaklaştı ki binekleri birbirine değiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, "İnsanların bizden bu kadar uzaklaşacağını tahmin etmiyordum." Muaz, "Ey Allah'ın peygamberi, insanlar uyukluyor ve binekleri sağa sola dağılmış vaziyette kah yayılıyor kah yürüyorlar," dedi. Peygamberimiz de, "Evet, ben de uyuklamışım," buyurdu. Muaz, Resulullah'ın müjde verici yüzünü, tavrını ve kendisine yaklaştığını fark edince şöyle dedi. "Ey Allah'ın Resulü, izin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bir konuyu sormak istiyorum." "Buyur, dilediğini sor," buyurdu Resul-i Ekrem. Muaz, "Ey Allah'ın peygamberi, bana kendisiyle cennete girebileceğim bir amel, iş söyle, başka bir şey sormayacağım," dedi. "Aferin, sen bana çok mühim bir soru sordun. Bu, Allah'ın hayrını murad ettiği kişiye kolaydır," dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı Resulullah. Böyle durumlarda Hazreti Peygamber iyi anlaşılsın diye sözünü 3 kere tekrar ederdi. Sonra buyurdu ki, "Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmendir ki ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın." Bunun üzerine Muaz, "Ey Allah'ın Resulü, bir daha tekrarla," deyince Hazreti Peygamber bu sözünü de 3 kere tekrarladı ve şöyle dedi. "Ey Muaz, istersen sana bu işin başından, direğinden ve zirvesinden bahsedeyim." "Elbette ey Allah'ın peygamberi, annem babam sana feda olsun, buyur," dedi Muaz. Allah Resulü şöyle buyurdu. "Bu işin başı, senin Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet etmendir. Bu işin direği namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır. Ben namaz kılıncaya, zekat verinceye, Allah'tan başka ilah olmadığına ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. Bunları yerine getirirlerse, haklı bir sebep olmadıkça, hukukun gerektirdiği dışında canlarını, mallarını korumuş olurlar. Gizlediklerinin hesabı ise Allah'a kalacaktır."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Zübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o her namazın arkasında selamdan sonra şöyle dua ederdi. "Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız ona ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler onundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız ona tahsis ederiz. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda yaralanan gazi kıyamet günü yarasından kanlar akarak gelir. Rengi kan rengi, kokusu mis kokusu gibidir demiştir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştan yolculuktan dönmüştü. Ben de evin önündeki girişi resimli bir perdeyle örtmüştüm. Bunu görünce Resulullah'ın benzi attı ve "Ey Ayşe, kıyamet günü en çetin azaba uğrayacak kimseler, yaratma konusunda Allah'a benzemeye çalışanlardır." buyurdu. Bunun üzerine biz de bu perdeyi kestik ve ondan bir veya iki yastık yaptık. İbn-i Mesud'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Müslüman olarak Allah'a kavuşmak isteyen kimse namazlarını ezan okunan yerlerde, camilerde kılsın. Allah Peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem için hidayet yollarını meşru kıldı. Şüphe yok ki 5 vakit namaz da bu hidayet yollarındandır. Eğer siz cemaate gitmeyen şu adam gibi namazlarınızı evde kılacak olursanız, Peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz, elbette yolunuzu şaşırırsınız. Halbuki biz, Medine'de sadece münafık olduğu belli olan kimselerin cemaate devam etmediklerini görürdük. Takati olmayan biri bile iki adam tarafından koltuklanarak camiye getirilir ve safa bırakılırdı. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa vaktini boşa geçirmiş olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
4: Çeşitli yönleriyle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Son din İslam'ın peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bir peygamber olmakla birlikte insan olmanın bireysel gerekliliklerinin tamamına muhataptı. O, hayatın içinde ailesi ve toplumuyla iç içe canlı bir hayata sahip olduğu için, eş zamanlı olarak pek çok niteleme ve pozisyonu birlikte yaşadı. Bu normal durumu hayattayken çoğu defa bizzat kendisi de dile getirdi. Diğer insanlardan üstünlüğünü, farklılığını sadece peygamberlikle görevlendirilişi bakımından benimsedi. Dolayısıyla o, uzunca anlatılan peygamberlik hayatının yanı sıra bir kul, insan, evlat, torun, yeğen, eş, baba, kayınpeder, damat, akraba, arkadaş, komşu, tacir, eğitimci, yönetici, komutan, devlet başkanı ve benzeri yönlerini zamanın gelenekleri içerisinde bütün doğallığıyla yaşadı. Örneğin, hayatın içinde vahiy alan bir kul olarak Hazreti Peygamber. Kur'an'da Hazreti Peygamber gibi Hazreti Peygamber içinde beşer, insan, abd, kul ve rasul, elçi sıfatları kullanıldı. Bir ayette şöyle buyuruldu: "De ki, ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var ki bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor." Kehf suresi 110. ayet. Bu ayette Hazreti Peygamber'in diğer insanlarda bulunan özelliklere sahip olmakla birlikte vahiy alması yönüyle onlardan ayrıldığı ifade edildi. Hazreti Peygamber çeşitli vesilelerle Allah'a kul olmak bakımından hiç kimsenin ayrıcalık sahibi olmadığını, bilakis bütün herkesin eşit olduğunu vurguladı. Bir defasında ashabtan bir kimse onu ziyarete gelmiş ve huzuruna girince titremeye başlamıştı. Bunu gören Hazreti Peygamber o kişiye, "Sakin ol, ben kral değilim. Kureyş kabilesinden kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum," demişti. Bu sözünden anlaşıldığı üzere o, insan ve kul olma bağlamında asla kendisini diğer insanlardan ayrıcalıklı görmediği gibi, kendisine böyle davranılmasından da asla hoşlanmadı. Ashabından hiç kimseyi de bir diğerinden daha ayrıcalıklı bir konumda değerlendirmedi. Bir insan olarak Hazreti Peygamber, bütün peygamberler gibi Hazreti Muhammed de bir insandı. Olağanüstü işlere gücü yeten, tabiat üstü kanunlara hükmeden, bir takım ilahi nitelikler taşıyan bir varlık değildi. Onu böyle algılamaya çalışan yaklaşım, "De ki, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyarım," ayetiyle Kur'an'da reddedildi. Nitekim başka ayetlerde de Kur'an'da peygamberin kıyamet saatini bilmediği, her insan gibi ruhun mahiyeti hakkında bilgi sahibi olmadığı, bazen hataya meylettiği ifade edildi. Hazreti Peygamber bizzat kendisi de tecrübelere dayalı işlerde hata yapabileceğini, "Ben de insanım, Allah'tan size söylediklerim gerçektir. Ama kendi nefsimden söylediklerimse bilin ki ben ancak bir beşerim, isabet de ederim, hata da ederim," şeklinde ifade etmişti. Diğer taraftan Mekkeli müşriklere göre insani özellikler taşıyan bir varlık peygamber olamazdı. Kur'an onların tepkilerini şu şekilde ifade etti. Dediler ki, "Bu nasıl peygamber? Yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor. Ona bir melek indirilmeli ve kendisiyle birlikte o melek de uyarıcılık görevi yapmalı değil miydi? Veya ona bir hazine verilmeliydi ya da zahmetsizce yiyip içtiği bir bahçesi olmalıydı." Bu zalimler inananlara, "Siz sadece kendisine büyü yapılmış bir adamın peşinden gidiyorsunuz," dediler. Furkan Suresi 7 ve 8. ayetler. Müşrikler diğer insanlar gibi beslenen, evlenip çocuk sahibi olan, insanların arasına karışan bir varlığı Allah'ın elçisi olarak düşünemiyorlardı. Onların düşüncesine göre peygamber insanüstü bir varlığın özelliklerini taşımalıydı. Örneğin elçi bir melek olabilirdi. Kur'an müşriklerin bu yaklaşımlarının yeni olmadığını, önceki peygamberleri de aynı düşünceyle karşı çıkıldığını şöyle haber verdi. Kendilerine kurtuluş rehberi vahiy geldiğinde insanların inanmalarını ancak "Allah peygamber olarak bir beşer mi gönderdi?" şeklindeki itirazları engellemiştir. De ki, yeryüzünde yerleşip dolaşan melekler bulunsaydı elbette onlara da peygamber olarak gökten bir melek gönderirdik. İsra Suresi 94 ve 95. ayetler. Bu ayetlerle insanlar için en uygun elçinin bir insan olabileceği ortaya kondu. Zira insanların duygu ve düşüncelerini en iyi şekilde anlayabilme, onlara örnek olabilme açısından en uygun varlık insandı. Bu durum şu ayette de açıkça ifade edildi. "Şayet peygamberleri bir melek kılsaydık, muhakkak ki onu yine bir adam suretine sokar, onları yine halen içinde bulundukları kuşkuya düşürürdük." En'am suresi 9. ayet. Nitekim Hazreti Peygamber diğer insanların sahip oldukları özelliklere sahipti. O da bir anneden doğmuş, bir toplumda yaşamıştı. Herkes gibi günlük işlerini yapmak ve ihtiyaçlarını karşılamak zorundaydı. Hazreti Peygamber Mekke'de yaşadığı dönemde ilk gençlik yıllarında bir ara çobanlık yapmış, daha sonra ticaretle uğraşmıştı. Ancak Medine'ye hicret ettiğinde herhangi bir mal varlığı yoktu. Başlangıçta Ensar'ın hediye ve destekleriyle ihtiyaçlarını karşıladı. İmkan bulduğunda ailesine sürekli bir gelire ve berekete kavuşturmak için ürünlerinden faydalanabileceği birkaç hayvan edindi. Zaman içinde kendisine hediye edilen ya da gayrimüslimlerden ele geçirilen toprakların gelirleri de eklenince maddi imkana kavuştu. Ancak malını daha çok Müslümanların ihtiyaçlarına harcadı. Kendisi ve ailesi giyim kuşam, yeme içme ve barınma konularında mütevazı bir hayatı tercih ettiler.

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz yatağına girdiğinde şöyle dua etsin. Rabbim, senin adınla yan tarafıma uzandım. Senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan bana merhamet et. Eğer ruhumu geri verir, uyandırırsan salih kullarını koruduğun gibi beni de koru.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen iyilik yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran.

Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ruhum sana, varlık sana hayrandır efendim. Bir ben değil, alem sana hayrandır efendim. Ecram-ı felek, levh-ü kalem mest-i nigahın, didarına aşık ulu yezdandır efendim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Rahmet diyen alemlere rahmandır efendim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı. Metheyleyen ahlakını Kur'an'dır efendim. Ulvi de senin bağrı yanık aşık-ı zahın. Feryadı bütün

Aşkın ateşi suzandır efendim. Aşkınla buhurdan gibi tütmekte bu kalbim. Sensiz bana cennet bile hicrandır efendim. Doğ kalbime bir lahzacık ey nuru dilara. Nurun ki gönül derdine dermandır efendim. Kıtmirinim ey şah-ı rusul, kovma kapından. Asilere lütfun yüce fermandır efendim.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki işten birini seçmek durumunda kalırsa günah olmadığı sürece en kolay olanını seçerdi. Yapılacak şey günah ise ondan herkesten daha fazla uzaklaşırdı. Resul-i Ekrem herhangi bir şeyden dolayı kendisi için asla intikam almadı. Eğer Allah'ın bir yasağı çiğnenirse, işte o zaman Allah için müeyyide uygulardı.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. İnsan doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan söylemek kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında yalancı olarak tescillenir.

şükreden bir kul olmayı isteyemez miyim? Ebu Hüreyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldığınız zaman ölü için bütün samimiyetinizle dua edin buyurdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Çölde yaşayan Araplardan bazıları Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldiler. Müslümanların çocuklarını öpüp sevdiklerini görünce, "Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet" cevabını verince, onlar, "Ama biz vallahi çocuklarımızı öpmeyiz" dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah sizin kalbinizden merhameti söktüyse ben ne yapabilirim?" buyurdu.

Haram malın alım satımı. Abdullah bin Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İçilmesini haram kılan Allah, onun satışını da haram kılmıştır. Hadisi rivayet eden Abdullah bin Abbas, üzümden sıkılan, imal edilen şarabın hükmü kendisine sorulması üzerine şu vakayı anlatmıştır. Bir adam Resulullah'a bir tulum şarap hediye etti. Resulullah, bunu Allah'ın haram kıldığını bilmiyor musun diye sordu. Adam, hayır cevabını verdi ve hemen orada birine bir şeyler fısıldadı. Bunun üzerine Resulullah, ona ne fısıldadın diye sordu. Adam, onu satmasını emrettim dedi. Bunun üzerine Resulullah, içilmesini haram kılan Allah, satışını da haram kılmıştır buyurdu. Adam derhal tulumu açtı ve nihayet içindeki akıp gitti. İslam hukukuna göre satım akdinin konusu, yani alıcıyla satıcının mübadele etmek istedikleri iki şey mebi, satılan mal, ve semen, bedeldir. Bir malın satım akdine konu olabilmesi için onun dinin hükümlerine ve ahlakın ilkelerine aykırı olmaması gerekir. Başka bir deyişle satılan malın mütekavvim, değer ifade eden niteliğe sahip ve hukuki tasarrufa uygun olması şarttır. Bu sebeple ölmüş hayvan, kan, necis şeyler, Müslümanlara nispetle gayri mütekavvim niteliğe sahip domuz eti ve şarap mal olmadığı için satım akdine konu olamazlar. Az da olsa alkol ihtiva eden içecekler de aynı hükme tabidir. Hatta şarap ve domuz eti Müslümanlar için bulundurulması bile yasak eşya olduğundan el konulup müsaade edilir. Ayrıca domuzdan dolaylı da olsa faydalanmak, köpek ve masiyet aletlerinin satışını yapmak yasaklanmıştır. İmam Ebu Hanife'nin de içinde bulunduğu bazı alimlere göre av köpeğinin alım satımı yasak değildir. Şarap imalatçısına üzüm satmak caiz değildir. Ülkemizde yaygın olan bu alım satım için üreticiyi mağdur etmeyecek ve kazancının bereketini görecek alternatif bir çözüm yolu mutlaka bulunmalıdır. Netice itibariyle Müslüman, haram kılınmış nesnelerden ağzını ve midesini koruduğu gibi onların ticaretini yapmaktan uzak durmalı, doğrudan veya dolaylı olarak haram kılınan ya da şüpheli görülen alışverişlerden kaçınmalıdır.

en üstün elçi. Peygamber Efendimizin süt annesi Halime'nin kabilesi olan Sa'd bin Bekir kabilesi, Resulullah'a Dımam bin Salebe başkanlığında bir heyet göndermişti. Medine'ye gelen Dımam, devesini Mescid-i Nebevi'nin önüne çökertip bağladı ve ağır adımlarla mescide girdi. Orada toplanmış olan ashab-ı kirama, "Muhammed hanginizdir?" diye sordu. Müslümanlar peygamberimizi işaret ettiler. Dımam ona doğru yaklaştı ve "Sana bazı şeyler soracağım. Ancak sorularım pek ağırdır. Gönlün benden incinmesin." dedi. Peygamberimiz "Aklına geleni sor." diye cevap verdi. Ashab-ı kiram çöl halkından bazı kimselerin gelip Hazreti Peygamber'e soru sormalarını severlerdi. Çünkü alacakları cevaplar onların daha çok şeyi öğrenmelerine vesile oluyordu. Dımam peygamberimize, "Senin elçin bize gelerek yeri ve göğü Allah'ın yarattığını, o Allah'ın seni peygamber olarak gönderdiğini, gündüz ve gece olmak üzere bize günde 5 vakit namazın farz kılındığını söyledi. Ayrıca mallarımızdan zekat vermemizin, senede 1 ay Ramazan orucu tutmamızın da farz kılındığını ve gücü yeten için Beytullah'ı ziyaret etmek gerektiğini söylemiş olduğunu iddia etti. Allah aşkına söyle, bütün bunlar doğru mudur?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Evet doğrudur." diye cevap verdi. Dımam, "Ben Allah tarafından getirdiklerinin tamamına iman ettim ve bunların hepsini eksiksiz yapacağım. Ben Sa'd bin Bekir kabilesinden Dımam bin Salebe'yim. Kabilemi temsilen gönderilmiş bulunuyorum. Dönüşte onlara burada duyduklarımı anlatacağım." diyerek memleketine hareket etti. Hazreti Peygamber onun arkasından bakarak, "Bu adam eğer sözünde durursa kurtuluşa erdi." dedi. Oldukça kalabalık bir topluluğun huzurunda cereyan eden bu karşılıklı konuşma ashabın üzerinde silinmez izler bırakmıştı. Nitekim Hazreti Ömer, Dımam bin Salebe'den daha veciz soru soran bir kimse görmediğini, İbni Abbas da Hazreti Peygamber'e gelen elçiler içerisinde Dımam'dan daha üstün birisinin bulunmadığını söylemiştir. Dımam bin Salebe, kendisini heyecanla karşılayan kabilesinin yanına dönünce, tapmakta oldukları putları kötüleyerek söze başlamış ve Resulullah'la olan görüşmelerini bütün ayrıntılarıyla anlatmıştır. Bunun üzerine kısa bir tereddütten sonra kabile halkının tamamı o gün Müslüman olmuştur. Ashab-ı kiramın da ifade ettiği üzere Dımam bin Salebe kavmi için elçilik vazifesini en iyi şekilde yapmıştır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yiyip içtikten sonra bu nimetlere karşı hamd etmesinden dolayı kulundan razı olur. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün namaz için kâmet getirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve "Saflarınızı sık ve düzgün tutun. Zira ben sizi göz ucumla arkamdan görüyorum." buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölüye yas tutarken elleriyle yanaklarını dövüp yakalarını yırtan ve cahiliye çığırtkanlığı yapan bizden değildir. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kehf suresinin başından 10 ayet ezberleyen kimse Deccal'in şerrinden kurtulur buyurdu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu İshak'ın işittiğine göre Ebu Abdullah el-Cedeli şöyle demiştir. Ayşe'ye Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ahlakını sordum. Şöyle dedi. O kötü sözlü ve çirkin ağızlı değildi. Çarşı pazarda bağırıp çağırmaz, kötülüğe kötülükle karşılık vermezdi. Bilakis bağışlar ve hoş görürdü. Peygamber Efendimiz bazı sahabileriyle birlikte mescitte otururken Ensardan Hallad bin Rafi isimli sahabi içeri girdi ve alelacele namaz kıldıktan sonra Hazreti Peygamber'e yaklaşarak selam verdi. Hallad'ın namaz kılışını göz ucuyla takip eden Resulullah onun selamını aldıktan sonra "Dön ve namazını yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın." buyurdu. Bunun üzerine Hallad namazını tekrar kıldı ve Hazreti Peygamber'in yanına gelerek selam verdi. Resulullah selamını aldıktan sonra yine "Dön ve namazını yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın." buyurdu. Bu durum üçüncü defa tekrar ettikten sonra Hallad, "Seni hakla gönderen Allah'a yemin olsun ki bundan daha güzel yapamıyorum. Bana doğrusunu öğretir misin?" dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem usulüne uygun olarak kılınması gereken namazı şöyle tarif etti. Namaz kılacağın zaman önce tekbir getir. Sonra Kur'an'dan kolayına gelen yerlerden oku. Ardından rükuya git ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra tam olarak doğrul. Peşinden secdeye git ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Secdeden kalktığında belini iyice doğrult ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra tekrar secdeye var ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra namazını bu şekilde tamamla.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Hazreti Peygamber'in nübüvvet mühründen bahsedeceğiz.

Nübüvvet Mührü, Siyer, Şemail, Hasais ve Delailün Nübüvve kitaplarında Resul-i Ekrem'in nübüvvetinin delili sayılmakla birlikte son peygamber oluşunun bir işareti olarak da değerlendirilmiştir. Hatem yani mühür genelde yazıların altına basılır ve son sözün söylendiğine işaret eder. Resulullah'a Ashab suresi 40. ayette Hatemün Nebiyyin denmektedir. Böyle söylenmesinin iki nedeni olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi onun nübüvveti nihayete erdiren son peygamber olması, ikincisi ise bütün peygamberlerin nübüvvetini tasdik eden ilahi bir delil olarak kabul edilmesidir. İslami kaynaklar nübüvvet mührüyle ilgili olarak onun mahiyeti, şekli, doğuştan olup olmadığı, üzerinde bir yazının bulunup bulunmadığı gibi hususlar üzerinde durmuşlardır. Bilindiği üzere Efendimiz, bütün insanlarla ortak olan yaratılışı yanında, sadece kendine has olan bazı özelliklere de sahipti. Peygamber Efendimiz'i herkesten ayıran hususiyetlerden biri de nübüvvet mührüdür. Şemail kitaplarında öteden beri bu konuya yer verilmiş ve Hazreti Peygamber'in vücudunun bir parçası olarak değerlendirilmiştir. Kaynaklarda buna benzer peygamberlik işaretlerinin daha önceki peygamberlerde de bulunduğu ancak Hazreti Peygamber'in işaretinin diğerlerinden farklı olduğu bildirilmektedir. Ashab-ı kiramın ve daha sonraki İslam alimlerinin peygamberlik mührü için kullanmış oldukları tabirin aslı Hatemün Nübüvvedir. Kaynaklardaki bilgiler ana hatları itibariyle şöyledir. Hazreti Peygamber'in kürek kemikleri arasında sol kürek kemiğine daha yakın, elle hissedilebilecek kadar kabarık, güvercin veya keklik yumurtası büyüklüğünde, sihile benzetilen kırmızı beze şeklinde bir et parçasının bulunduğu ve bunun nübüvvet mührü olarak isimlendirildiği hadis ve siyer kaynaklarında belirtilmiştir.

görüşler mevcuttur. Kur'an'da Hazreti Muhammed'in peygamber olarak gönderileceğinin ehli kitap tarafından bilindiği, onun ümmi bir resul ve nebi olduğunun Tevrat'ta ve İncil'de yazılı bulunduğu ifade edilmekte ve Hazreti İsa'nın onu müjdelediği haber verilmektedir. Nübüvvet mührüyle ilgili tartışılan konulardan biri de doğuştan olup olmadığıdır. Kaynakların verdiği bilgiler muhteliftir. Söz konusu benim, Hazreti Peygamber'in göğsünün açılması olayında melekler tarafından mucizevi bir şekilde oluşturulduğu yönündeki görüşler, bu konudaki rivayetlerin problemli olması yüzünden kesin bir kanaat vermemektedir. Buna karşılık ilgili rivayetlerin daha sıhhatli olması sebebiyle benim doğuştan olduğu görüşü ağırlık kazanmaktadır. Resulullah Efendimiz nübüvvet mührünün görülmesinden pek hoşlanmaz, buna olağanüstü bir nitelikte atfetmezdi. Ancak bu konuda gelen hadislerden anlaşıldığına göre, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, ashab-ı kiram nübüvvet mührünü görebilmek için adeta fırsat kollamıştır. Konuyla alakalı bir rivayeti burada zikretmek yerinde olacaktır. Hazreti Peygamber'in ashabı içerisinde Üseyd bin Hudayr isimli bir zat vardı. Son derece mazbut, aynı zamanda nüktedan ve tatlı bir mizaca sahip olan Üseyd, bir gün Hazreti Peygamber'in de şereflendirdiği bir toplulukta fıkra anlatarak arkadaşlarını güldürmektedir. Fıkranın dozunu biraz fazla kaçırmış olacak ki Hazreti Peygamber elindeki çubukla Üseyd'i dürterek onu ikaz etmek durumunda kalır. Bunun üzerine Üseyd, "Canımı acıttın ya Resulallah, kısas isterim," der. Efendimiz isteğini kabul eder. Üseyd bu kez de Efendimiz'e "Senin üzerinde gömlek var, benim üzerimde yoktu," diyerek itiraz eder. Hazreti Peygamber gömleğini kaldırır. Üseyd Peygamber Efendimiz'i kucaklar ve nübüvvet mührünü öper. Ardından "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah, işte maksadım buydu," der. Nübüvvet mührüyle alakalı bir diğer konuysa mührün üzerinde yazı bulunduğuna dair bir kısım rivayetlerdir. Bu rivayetlerin hiçbiri görgü şahidi olan sahabilere ait rivayetler değildir. Bir başka ifadeyle görgü şahitlerinden hiçbiri nübüvvet mührü üzerinde bir yazı bulunduğundan bahsetmemiştir. Bu durumun Hatem-ün Nübüvve ile Hatem-ün Nebi kavramlarındaki benzerlikten kaynaklanıyor olabileceği düşünülmektedir. Hatem-ün Nübüvve peygamberlik mührüyken Hatem-ün Nebi, Peygamber Efendimiz'in resmi yazışmalarda kullandığı, üzerinde Muhammed Resulullah yazan mühürdür. İki mührün karıştırılma ihtimali kuvvetle muhtemel görünmektedir. Efendimiz'in nübüvvet mühründen bahsettiğimiz bölümümüzün sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.

0: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: herhangi bir Müslümanın diktiği ağaçtan yenen, çalınan ve alınan şey o ağacı diken kimse için sadakadır.

Ebul Eska Vasile bin Eska'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: en büyük iftira, bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir. Enes'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar donatılmış bir sofrada yemek yememiştir. Ölünceye kadar halis undan yapılmış ekmek de yemiş değildir. Buhari'nin bir rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asla kızartılmış koyun görmedi denilmiştir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hanımları peygamberin yanındayken Fatıma radıyallahu anha geldi. Onun yürüyüşü peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yürüyüşüne benzerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu "Hoş geldin kızım." diyerek karşıladı. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce ona gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, "Resulullah eşlerinin önünde sana özel, gizli bir şey söyledi. Sen ise ağlıyorsun," dedim. Peygamber kalkınca da ona, "Sana ne söyledi?" diye sordum. Fatıma, "Resulullah'ın sırrını ifşa edemem," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince, "Üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum," dedim. Fatıma, "Şimdi olur," dedi. İlk seferinde her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim," buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, "Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin?" buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm," dedi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir: İnsanlar kıyamet gününde yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haşrolunacaktır. Ya Resulallah, kadınlarla erkekler bir arada mı haşrolunacaklar? Bunlar birbirlerine bakarlar," dedim. "Ya Ayşe, o gün iş bunu düşünemeyecek kadar ağırdır," buyurdu. Bir rivayette, "İş birbirine bakamayacak kadar ağırdır," şeklindedir.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydüm. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Hazreti Ömer bir hutbesinde şöyle demiştir. Ey insanlar! Rey, şahsi kanaat ve düşünce ancak Resulullah'a aitse isabetlidir. Çünkü Allah ona doğruyu bizzat göstermiştir. Bizim reylerimizse doğru olanı bulmak için ortaya konan zan ve zorlama çabadan ibarettir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durgun sulara bevletmeyi yasaklamıştır.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalnız şu iki kimseye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse buyurmuştur. Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İstiğfar, bağışlanma dilemeye devam edene Allah her sıkıntısı için bir çıkış yolu gösterir. Her kederi için bir ferahlık sağlar ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Ebu Bürde'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün babam Ebu Musa el-Eş'ari ciddi bir rahatsızlığından dolayı bayılmıştı. Başı ailesinden bir hanımın kucağındaydı. Eşi bağırarak ağlamaya başladı. Ama Ebu Musa'nın ona karşı çıkmaya takati yoktu. Sonra ayılıp açılınca şöyle dedi. Resulullah'ın uzak durduğu herkesten ben de uzağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, musibet zamanında yüksek sesle ağlayan, saçını başını yolan, elbisesini yırtan kadınlardan uzaktı. Sehl bin Sa'd'dan radiyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar iftar için acele ettikleri sürece hayırdadır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste güzel ahlak.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
3: Allah'ım, seni anıp zikretmek, nimetine şükretmek, sana en güzel şekilde kulluk etmek için bana yardım eyle. Şükür, yapılan iyiliklere karşı iyilik sahibini övmektir. Ona minnettarlık duymaktır. Minnettarlık eğer yüce Rabbimize duyulursa şükür, insanlara duyulursa bunun adı teşekkür olur. Şükür, yüce Allah'ın sayısız nimetlerine karşı övgü ve teşekkürde bulunmaktır. Allah'ın verdiği nimetlere hamd etmektir. Allah'a hamd olsun, şükürler olsun gibi sözleri söylemektir. Sahip olduğumuz sayısız nimetleri Cenab-ı Hakk'ın verdiğini bilmektir. Yüce Mevla Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Ey müminler! Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin en temiz olanlarından yiyin. Allah'a şükredin. Eğer gerçekten O'na ibadet ediyorsanız. Şükür, varlığını Allah'ın rızasına uygun bir şekilde sürdürmek, namaz, oruç gibi ibadetleri eda etmektir. Onun yasaklarından uzak durup emirlerini yerine getirmektir. Kur'an-ı Kerim'de İbrahim'in dilinden bize öğretilen iman, sadakat, teslimiyet ve şükür ifadeleri şöyledir. Allah beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O beni yediren ve içirendir. Hastalandığımda da bana şifayı Allah verir. O benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır. O hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur. Rabbim, bana hikmet ver. Beni salihlerin arasına kat. Sevgili Peygamberimiz daima şükreden bir kuldu. O Rabbimizin verdiği sayısız nimetlere duyduğu minnettarlıkla sürekli Rabbine yönelmiştir. Allah'ın mağfiretine, ebedi nimetlerine ulaşmasına rağmen, sabahlara kadar ibadetle meşgul olmasının sebebini soran Hazreti Ayşe annemize, Peygamber Efendimizin verdiği şu cevap ne kadar da anlamlıdır. Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı ey Ayşe?
2: Kırk hadiste güzel ahlak.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda İslam'da ilk eğitim öğretim müessesesi olan Suffe ashabı hakkında bilgi vermek istiyoruz dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, küçüklüğünden beri Allah Resulü ile birlikte olan, ondan her duyduğunu zihnine nakşederek en çok hadis rivayet eden sahabilerden biri de Ebu Said el-Hudri'dir. Ebu Said, bir Medine akşamında muhacirlerle birlikte bir mecliste oturuyordu. Mecliste Kur'an okunduğu bir sırada Allah Resulü Efendimiz çıka geldi ve yanlarına oturdu. Sonra da şahit olduğu bu mütevazı ve samimi manzara karşısında ümmetim arasında kendileriyle birlikte sabretmem emredilen kimseleri yaratan Allah'a hamdolsun buyurdu ve onlara daha yakın olabilmek için halkalarının tam ortasına oturdu. İşte Allah Resulüne bu kadar yakın olma şerefine eren ve onun güzel sözlerine mazhar olan bu ilim ehli, İslam'ın ilk eğitim kurumu olan Suffe'nin seçkin öğrencileriydi. Suffe ehli, Hazreti Peygamber'in mescidinin hemen bitişiğindeki bir bölümde ikamet etmekteydi. Medine'ye hicret gerçekleştiğinde, Mescid-i Nebevi inşa edilirken, mescidin kuzey tarafına Suffe, Sofa, gölgelik denilen kapalı bir mekan yapılmış, üzeri de hurma dallarıyla örtülmüştü. Burada kalan ve eğitim öğretim faaliyetlerine katılan sahabe-i kirama da Suffe ehli ya da Suffe ashabı denildi. Maddi durumları yerinde olan ensar Suffe'nin ihtiyaçlarıyla ilgilenirlerdi. Suffe'de sadece talebeler değil, aynı zamanda Peygamber Efendimiz'i görmek için gelen misafirler de kalırdı. Suffe ehli gündüzleri mescitte ilim ve ibadetle meşgul oluyor, Suffe'yi de barınma ve ilmi müzakere yeri olarak kullanıyorlardı. Suffe'de sürekli orada kalanlar olduğu gibi geçici olarak gelip kalanlar da vardı. Ebu Hureyre, Ebu Zer, Ukbe bin Amir gibi sahabiler Suffe'nin müdavimlerindendi. İlme ve Hazreti Peygamber'in yanında bulunmaya düşkünlüğünden dolayı Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah ise Suffe'de kalmayı ve Allah Resulü'nün yanında bulunmayı baba evine tercih etmiş, böylece Kur'an'ı, İslam'ın esaslarını ve hadisleri daha fazla öğrenme imkanı bulmuştu. Değerli dinleyicilerimiz, Suffe ashabı zühd, takva, ilim ve marifet ehli kimselerdi. İlimle meşgul olur, mescidin ihtiyaçlarını gidermek için çaba sarf eder, Hazreti Peygamber'in yanı başında ve onun kontrolünde bir ömür sürerlerdi. Onlar insanlığın en şanslı talebeleriydi aslında. Zira Suffe, İslam'ın ilk yatılı eğitim ve öğretim okuluydu. Peygamber Efendimiz Suffe ashabını ahlak ve davranış açısından hem eğitiyor hem de gerekli bilgileri öğretiyordu. Onları güzel ahlak kazanmaya, iyi davranışlar sergilemeye ve salih amelleri işlemeye teşvik ediyordu. Allah Resulü'nün en yakınında bulunan, zamanlarının çoğunu onunla birlikte geçiren bu kimseler, bizzat Allah Resulü tarafından eğitilmiş ve onun teşvikiyle ilme her şeyden çok değer vermişlerdi. Mütevazı fakat feyizli bir hayata sahip olan Suffe ehlinin güzide sahabileri esasında bir irfan ordusuydu. Bütün mesailerini Kur'an ve hadis başta olmak üzere İslam'ın esaslarını öğrenmişlerdi.

beslenmeye hasretmişlerdi. Sufede Kura adıyla anılan Kur'an talebelerinin yanı sıra Peygamberimizin hadisleriyle meşgul olarak onları ezberleyen sahabiler de bulunmaktaydı. Ashab arasında en çok hadis ezberleyerek rivayet edenler de Sufede yetişmiş veya Sufe ashabıyla içli dışlı yaşamış olan sahabilerdi. Onlar Allah Resulü ile birlikte olmayı çok iyi değerlendirdikleri için çok sayıda hadis öğrenip nakletmişlerdi. Bu hususu Sufe'nin baş talebelerinden biri olan Ebu Hureyre şöyle ifade etmektedir. Siz benim Allah Resulü'nden çok hadis rivayet etmemi yadırgıyorsunuz. Allah şahidimdir. Ben Sufe ehlinden bir kimseydim. Muhacir kardeşlerimizi çarşıdaki alışverişleri, Ensar kardeşlerimizi de kendi ürünlerini yetiştirme çabası meşgul ederken ben karın tokluğuna Allah Resulü ile beraber bulunur, yanından hiç ayrılmazdım. Ebu Hureyre'nin hadis ilmindeki derinliği bazı insanların dikkatini çekmiş ve bir defasında Talha bin Ubeydullah'a gelerek şöyle demişlerdi. Şu Yemenli Ebu Hureyre Allah Resulü'nün hadisleri hususunda sizden daha mı bilgili yoksa peygamberin söylemediği şeyleri mi söylüyor ki sizlerden işitmediğimiz hadisleri ondan işitiyoruz? Bunun üzerine Hazreti Talha şöyle cevap vermiştir. Gerçek şu ki o bizim işitmediğimiz şeyleri işitmiştir. Bunda kuşkumuz yok. Çünkü o Sufeliler arasında bulunuyordu. Eli peygamberin eliyle her an beraberdi. Bizse evbak sahibi kimselerdik. Allah Resulü'nün yanına ancak sabah ve akşam vakitlerinde gelebiliyorduk. Doğrusu Ebu Hureyre'nin bizim duymadığımız şeyleri duyması konusunda hiç şüphe etmiyoruz. Değil Ebu Hureyre, hayır sahibi hiçbir kimsenin Allah Resulü'nün söylemediği bir şeyi yalan yere onun sözüymüş gibi söylediğine de rastlamadık. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamberimiz Sufe'de yetişen sahabileri bilgi ve kabiliyetlerine göre çeşitli hizmetlerde istihdam ediyordu. Yeni Müslüman olan kabilelere Kur'an ve diğer dini bilgileri öğretmek, onları İslami yönden eğitmek için Ehli Sufe'den seçtiği öğretmenleri görevlendiriyordu. Kimi zaman da Allah Resulü'nün yetiştirdiği ve gönderdiği bu öğretmenler pusuya düşürülerek öldürülmüşlerdi. Nitekim bir defasında Müslüman olduklarını söyleyerek Allah Resulü'nden kendilerine eğitecek öğretmenler isteyen kabilelere Sufe ashabından Kurra denilen ve çoğunluğunu Ensar'ın gençlerinin oluşturduğu 70 kişi gönderilmiş ancak bu öğretmenler Bir-i Maune'de pusuya düşürülmüş ve şehit edilmişlerdi. Allah Resulü bu hadiseden haberdar olunca çok üzülmüş ve bu elim olaya sebep olanlar için beddua etmişti. Sufe ashabı ilme son derece düşkündü. Dünyevi meşgaleleri de olmadığı için zamanlarının çoğunu kendi aralarında ilmi müzakereler yaparak veya peygamberimizle birlikte bulunarak geçiriyorlardı. Belki de peygamberimiz böyle bir imkanın doğması için onların ihtiyaçlarını gidermeye bu kadar ihtimam gösteriyordu. Nitekim kendi aile fertleri gibi Sufe ehlinin ihtiyaçlarıyla da ilgilenirdi peygamberimiz. Hatta bir defasında kızı Fatıma ev işlerinin çokluğundan yorgun düştüğünü ifade ederek kendilerine bir hizmetçi temin edilmesi talebinde bulunmuş, peygamberimiz ise onun bu talebini kabul etmemiş, gerekçesini ise ehli Sufe'nin ihtiyaçlarını henüz temin edebilmiş değilim diyerek dile getirmişti. Yine bu hususu Hazreti Ali'nin de bulunduğu bir mekanda ben size ihsanda bulunup da Sufe ehlini mahrum bırakamam. Size bir hizmetçi tahsis edip de Sufe ehlini açlığa terk edemem buyurmuştu. Sufe ehli Allah Resulü'nün ilgi ve sevgisine mazhar olmuş onların geçim ve ihtiyaçlarıyla peygamberimiz bizzat ilgilenmişti. Öyle ki Hazreti Peygamber Beytülmale ve kendisine gelen malların büyük bir kısmını Sufe ashabına ayırırdı. Peygamber Efendimiz'e herhangi bir şey getirildiğinde sadaka mı yoksa hediye mi
diye sorardı.

0: sadakadır cevabı verilirse onu el sürmeden Sufe ashabına gönderirdi. Hediyedir cevabı verilirse onu kabul eder ve Sufe'de bulunanlara da ondan hisse ayırırdı. Çünkü Peygamberimiz sadaka yemez ancak hediyeyi kabul ederdi. Bununla birlikte Sufe ehline zekat ve sadakalardan pay ayrılması hususunda Bakara suresi 273. ayeti de nazil olmuştu. Sadakalar kendilerini Allah yolunda hizmete adamış fakirler içindir ki onlar yeryüzünde dolaşıp hayatlarını kazanmaya fırsat bulamazlar. Onların hallerini bilmeyen kimse istemekten çekindikleri için onları zengin sanır. Habibim, sen onları yüzlerinden tanırsın. Onlar insanlardan bir şey istemezler. Siz her ne bağışta bulunursanız şüphesiz Allah onu hakkıyla bilir. Değerli dinleyicilerimiz, Allah yoluna kendilerini vakfetmiş bulunan Sufe ehlinin güzide sahabileri sevgili peygamberimizin yanında daima hazır bulunmuş, onun söz ve fiillerini hıfzederek sonraki nesillere aktarmışlardır. İslami esasların ve dini hükümlerin korunmasında, bütün aleme yayılmasında bu ilim ve fazilet ehlinin hizmet ve gayretlerinin payı büyüktür. Karşılaştıkları nice nice sıkıntılara ve imkansızlıklara rağmen ilim talebinden geri kalmayan bu kimseler sonraki dönemlere de güzel bir örnek teşkil etmişlerdir. Örneğin camilerin bitişiğindeki mektep, medrese ve külliyelerin hepsi Allah Resulü'nün Mescid-i Nebevi'deki bu uygulamasından esinlenerek yapılmıştır. Hazreti Peygamber'in gözetiminde irfan ve ahlak eğitimi alan Sufe ehli, Allah'a ve Resulüne olan bağlılıkları, dünya malına karşı müstani davranmaları sebebiyle hem ilmin hem zühdün hem de takvanın önder ve örnekleri olmuşlardır. Peygamber Efendimizin Sufe ehlinin yolu ve hayat tarzı olan ilme verdiği önemi iki örnekle anlatarak bitirmek istiyorum sözlerimi. Peygamber Efendimiz bir gün Mescid-i Nebi'ye geldiğinde orada halkı olmuş iki grupla karşılaşır. Bu gruplardan birinde Kur'an okuyorlar ve Allah'a dua ediyor, diğerinde ise ilim öğretiliyordu. Sevgi ve rahmet dolu bakışlarıyla onlara ilgi gösteren Peygamber Efendimiz, "Her biri hayır üzeredir. Şunlar Kur'an okuyorlar ve Allah'a dua ediyorlar. Allah dilerse onlara verir, dilerse vermez. Bunlar da ilim öğreniyorlar ve ilim öğretiyorlar. Ben de muallim olarak gönderildim." buyurmuş ve ilimle meşgul olanların halkasına katılmıştı. "İlim talep etmek her Müslümana farzdır." buyuran Peygamber Efendimiz, eğitim ve öğretimin dönüştüren, değiştiren, geliştiren ve geleceğe hazırlayan özelliğine dikkat çekerek kadın erkek bütün Müslümanları ilme teşvik ederdi. Peygamber Efendimiz ilim yolunda olmanın faziletini şöyle anlatmıştı. Kim ilim tahsili için bir yola girerse Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Allah'ın kitabını okuyan ve kendi aralarında onu araştırıp öğrenen kimselerin üzerine sekinet iner. Onları ilahi rahmet bürür, etrafını melekler sarar ve Allah onları huzurunda bulunanlara anar, över. İşte Sufe ehli bunun en güzel örneğiydi. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte İslam'ın ilk eğitim kurumu olan Ehl-i Sufe'yi ve onun seçkin öğrencilerini anlatmaya çalıştığımız programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Bismillah de, sağ elinde ve önünden ye dedi. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zulümden kaçının. Çünkü zulüm

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak bir Müslümanın cenazesini takip eder, namazı kılınıp gömülünceye kadar beklerse, her biri Uhud dağı kadar olan iki büyük dağ kadar sevapla döner. Kim de cenaze namazını kılıp defnedilmeden evvel ayrılırsa, bir kirat sevapla döner.''

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabasını gözetsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun.

Enes radıyallahu anh, çocukların yanından geçerken onlara selam verdi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı, dedi.

Kara borsacılık. Ömer bin el-Hattab'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dışarıdan mal getiren girişimci rızıklanmış, kara borsacı ise lanetlenmiştir. Kara borsacılık, ihtikar, kamunun ihtiyacı olmasına rağmen ticari bir malı pahalanması gayesiyle stoklayıp talebin artmasına sebep olmak ve piyasaya arzını geciktirmek demektir. Böyle bir ortamda mal ve eşya fiyatları suni olarak yükselir ve normal piyasa seviyesinin üzerine çıkar. Böylece meşru kar değil de hep rant peşinde olan bir tüccar, hiç emek sarf etmeden sermayesine sermaye katmış olur. Aslında fiyatların tabii seyrine müdahale ederek piyasayı altüst eden ve zengin olmak isteyen kara borsacı, insaf, vicdan, merhamet ve şefkat gibi ulvi değerlerden uzaklaşmakla fakirleşmekte ve hem kendine hem de topluma zulmetmektedir. Resul-i Ekrem'in zenginlik mal çokluğundan değildir. Asıl zenginlik gönül zenginliğidir uyarısını hiçe sayan kara borsacı, tabii ki elde ettiği rantın bereket ve saadetini göremeyecektir. Kara borsacının ruh halini fiyatların düşmesiyle üzülen, yükselmesiyle de sevinen fena bir kul diye tasvir eden ve bir yiyecek maddesinde Müslümanlara kara borsacılık yapan kimseyi Allah cüzdan ve iflasa müstahak kılar diye tehdit ifade eden hadisler yanında onu lanetlemiş, Allah'ın zimmetinden, ilahi teminattan uzak, günahkar, sapkın, elim bir azaba düçar gibi vasıflarla tanıtan hadisler de mevcuttur. Bu itibarla sosyal-ekonomik hayata karşı işlenen tefecilik, kara borsacılık, ölçü ve tartıda hile gibi suçlar, haram ve büyük günahlar arasında sayılmıştır. Osmanlı ceza hukukunda ihtikar yapanların ticari mallarının zapt ve müsaderesi öngörülmüştür. Endülüs'ün çok yönlü alimi İbn Hazm diyor ki, dünyanın acayipliklerinden biri de kötü, fasit emellerin kendilerini kuşattığı bir grup insanın önce nefislerini yormadan ve daha sonra da kaygı ve günahı kazanmadan bu kötülükleri elde edememeleridir. Başkalarının helak olmasına yol açtığını bildikleri halde gıda maddelerinin pahalanmasını ya da kendilerinin menfaati olduğu için başkalarına zarar verecek işlerin olmasını temenni edenler gibi. Oysa onların bu şekildeki temennileri, temenni edilen şeyin gelişini vaktinden önceye almaz. Zira Allah Teala'nın ilminde olmayan şey meydana gelemez. Oysa insan buna karşı hayrı ve bolluğu temenni ederse, bir göz açıp,

açıp kafama kadar bile nefsini yormadan derhal ecir, rahat ve fazilet elde eder. Öyleyse fayda sağlamayan bozuk ahlaka siz de hayret edin.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Dâ yedeke alellezî ye'lemu min cesedike ve kul bismillah thalâthe ve kul seb'a marrât eûzu bi'izzetillâhi ve kudretihî min şerri mâ ecidu ve uhâzir.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ağrıyan yere elini koy ve 3 defa bismillah, 7 defa eûzu bi'izzetillâhi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru, hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz, Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar, her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Kamu spotu.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
9: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir gün Resulullah

Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, halkın hayırlı işler yapan bir kimseyi övmesi hakkında ne buyurursunuz?" diye soruldu. Resul-i Ekrem, "Bu mümine erkence verilmiş bir müjde gibidir." buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Şehit dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi tekrar dünyaya dönmeyi arzu eden kimse yoktur. Cennette gördüğü ikram ve itibardan dolayı şehit dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu eder." buyurmuştur.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin 11 rekat namaz kılardı. Secdeden başını kaldırıncaya kadar siz 50 ayet okuyabilirdiniz. Sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılar ve müezzin namaz için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı. İbn-i Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Genç bir adam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, zina etmem için bana izin ver," dedi. Orada bulunan sahabiler hemen ona dönerek, "Sus, sus," diyerek konuşmasını engellemeye çalıştılar. Allah Resulü gence, "Yaklaş," dedi. Genç de Resulullah'a yaklaştı ve yanına oturdu. Aralarında şöyle bir söyleşi geçti. "Annenle zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da anneleriyle zina edilmesini istemez. "Kızınla zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır ya Resulallah, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da kızlarıyla zina edilmesini istemez. "Kız kardeşinle zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da kız kardeşleriyle zina edilmesini istemez. "Halanla zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da halalarıyla zina edilmesini istemez. "Teyzenle zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da teyzeleriyle zina edilmesini istemez. Bu konuşmanın ardından Allah Resulü elini gencin başına koydu ve "Allah'ım, onun günahlarını bağışla, kalbini kötülüklerden temizle ve ırzını, iffetini koru," diye dua etti. Bu hadiseyi anlatan ravi şöyle demiştir: "Bundan sonra o genç bir daha böyle bir şeye yönelmedi."

Sufi ashabından olan ve kimi zaman açlıktan kendini kaybedip baygınlık geçirdiğini söyleyen Ebu Hureyre, arkadaşlarının giyecekleriyle ilgili şunları bildiriyordu. Ben ashab-ı Sufe'den 70 kişi gördüm. İçlerinde ridası, belinden yukarısını örtecek gömleği olan bir tek kimse yoktu. Ya izar, peştemal kuşanır yahut boyunlarına bağladıkları bir elbise giyerlerdi ki, kiminin bacaklarının yarısına, kiminin de topuklarına ancak varabiliyordu. Her biri namazda avret yerinin görünmesini istemediği için giydiğini eliyle toplardı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçı sakalı ağarmış Müslümanlara Kur'an'ın belirlediği sınırları aşmayan ve ondan uzak kalmayan Kur'an hafızlarına, adil hükümdarlara saygı göstermek Allah'a duyulan saygıdan ileri gelir. Ribi bin Hiraş'ın radıyallahu anh Amiroğulları kabilesinden bir adamdan rivayet ettiğine göre o Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evindeyken gelip gireyim mi diye izin istedi. Resulullah da hizmetçisine çık bu adama izin istemeyi öğret. Esselamu aleyküm girebilir miyim desin buyurdu. Bu sözleri duyan adam Esselamu aleyküm dedikten sonra girebilir miyim deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem girmesine izin verdi, o da girdi. Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son sözü La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur, olan kimse cennete girer buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ana babasının ihtiyarlık zamanlarında onlardan birine veya her ikisine yetişip de layık oldukları hürmeti göstermediği için cennete giremeyen kimsenin burnu yerlerde sürünsün buyurmuş ve bunu 3 kere tekrarlamıştır.

İbni Ömer radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Kıyamet günü mümin Rabbine lütuf ve inayetine o kadar yaklaşır ki Allah onu rahmetiyle kuşatır ve günahlarını ikrar ettirir. Sonra da şöyle der: şu günahı biliyor musun? Şu günahı biliyor musun? Ya Rab, biliyorum der. Allah Teala, ben bu günahı dünyada gizlemiştim. Bugün de bağışlıyorum buyurur. Bunun üzerine o kimseye iyiliklerinin yazıldığı defter verilir.

Hüsnü Hal. Tepemizde direksiz duran, bazen koyu gri, bazen de masmavi olan gökyüzü. Yelkenlerini rüzgarla doldurmuş gemiler gibi gökyüzünde yüzen bembeyaz bulutlar. Bir ucu bulutların üstüne, diğer ucu toprağın derinliklerine uzanan, dağların arasına kurulmuş koca bir salıncağın kalın halatlarına benzeyen sırma sırma sarı ışıklar. İplikleri rüzgarla uçuşan bir kumaşın gökten yere sarkan saçakları gibi rengarenk ışıklar. Hepsi muazzam, hepsi insanı hayran bırakan, ahenkli bir yaratılışın gözleri kamaştıran ışıltılı parçaları. Gökyüzü asırlardır insanı hayrete düşürme konusundaki istikrarından hiçbir şeyi kaybetmemiş. Binlerce yıl önce başını kaldırıp yukarı bakan insanı nasıl kendine hayran bırakmışsa, bugün de aynısını yaşatıyor. Keşfedilen her gizemin ardından kat kat açılan bir sır bohçası gibi bir yenisini daha müjdeliyor. Her seferinde yeni bir gizeme ulaşmak, bir sonraki için beklentiyi daha da yükseltiyor. Yeni bir yıldız, yeni bir gezegen ve yeni bir galaksi derken, sonu gelmez bir keşfe çıkıyor insan. Ne hayret verici! Yıldızlarla salkım saçak bezenmiş bir perdeyi aralayıp, milyarlarca gezegenin ışıltısıyla parlayan bir dağa tırmanmak, bir gökyüzü denizine dalmak gibi. Hayret etmek, edebilmek insanın hayatına anlam katıyor. Hayrete düşüren her keşif, nefesle vücuda dolan taze havanın damarlarda gezinen kanı yenilemesi gibi insanı tazeliyor, yeniliyor, yeniliyor. İnsan hayretini yitirince her şey sıradanlaşıyor ve önemsiz gelmeye başlıyor. Her sabah doğan güneş, her bahar açan çiçek, yağan yağmur, esen rüzgar ve bembeyaz karlar gözüne görünmez oluyor. İnsan hayretini kaybetmemeli. Her şeyi öğrenmek için de çok acele etmemeli. Merakını hemen tüketmemeli. 30 yaşına geldiğinde merakını yitirmiş, mezarda cesedini bekleyen bir ruh olmamak için öğrenip, keşfedip hayret edeceği şeyler bulabilmeli. Yerin derinliklerinde ya da göğün ötelerinde o kadar çok gizem var ki insanı heyecanlandıracak. Madenler, bitkiler, sayılar, denizler, dağlar, yıldızlar, gezegenler ve daha neler neler. Sadece biri bile insan ömrü için çok fazla sır ve hayret barındırıyor. Tüm bunları anlamak için bir ömürden çok daha fazlası gerekiyor. Yaratılışın güzelliğini görmek, evet sadece görmek bile insanı hayrete düşürüyor. İnsan hangisini seçer, hangi merakının peşinden gider, kendisine kalmış. Ancak yapmaması gereken şeyi iyi bilmeli insan. Aklını öğrenmeye, kalbini sevmeye kapatmamalı. Belki birçok defa kırılmıştır kalbi ve tekrar kırılacaktır da belki. Ama onu iyileştirecek, kırıkları birleştirecek olan şey yine yeniden sevmektir. Yıllar boyu kendisine aynı günü yaşatmamalı insan. Bir acıyı her gün ateşte yeniden kızdırıp kendini dağlamanın kime ne faydası var? Aklını geçmişe, çıkışı olmayan kuyulara hapsetmek neye yarar? Umudunu yitirmemeli insan. Kalbini içinde güçlü ağaçların yeşereceği, sağlam dallarına çocukların salıncaklarını kuracağı bir ormana çevirmeli. Değil mi ki o gün gelecek ve her şey sona erecek? İnsan başladığı yere geri dönecek. Ne türlü olursa olsun, kesinlikle hayret edici bir sonsuzluğa erişecek.

0: Peygamberimiz güneşin doğması, batması, ay ve güneşin tutulması, kar ve yağmurun yağması, fırtına çıkması gibi tabiat olaylarını Allah'tan başka bir varlığa nispet etmeyi, Allah inancını zedeleyeceği endişesiyle yasaklamıştır. Bu çerçevede Hudeybiye Antlaşması'nın yapıldığı günün sabahında, sabah namazından sonra arkadaşlarına "Rabbiniz ne buyurdu bilir misiniz?" diye sormuş, onların "Allah ve Resulü en iyi bilir" diye cevap vermeleri üzerine Allah'ın şöyle buyurduğunu anlatmıştır. "Kullarımdan bazısı bana iman ederek, bazısı da beni inkar ederek sabahladı. Kim Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmura kavuştuk demişse, o bana iman etmiş, yıldızın ilahi gücünü inkar etmiştir. Kim de şu ve şu yıldızın doğması veya batmasıyla yağmura kavuştuk demişse, o da beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Bunun üzerine o şöyle buyurdu. Bunun en iyisi fel yani hayra yormadır. Uğursuzluk bir Müslümanı yapmak istediği bir şeyden vazgeçirmesin. Sizden biri hoşuna gitmeyen bir şeyi gördüğünde Allah'ım iyilikleri yalnız sen verirsin. Kötülükleri de ancak sen savarsın. Kuvvet ve kudret yalnız senin yardımındadır diye dua etsin.
3: Abdullah bin Abdurrahman bin Ebu Sasa'dan rivayet edildi.

ettiğine göre Ebu Said el-Hudri kendisine şöyle demiştir. Görüyorum ki sen koyunları ve kır hayatını seviyorsun. Koyunlarının yanında veya kırdayken namaz için ezan okursan yüksek sesle oku. Zira müezzinin sesinin gittiği yere kadar o sesi işiten cin, insan ve daha başka ne varsa hepsi kıyamet gününde onun lehine şahitlik yapar. Ebu Said, ben bunu bizzat Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işittim demiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biri gelip, ya Resulallah, dün gece beni ısıran akrepten neler çektim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sen akşam olunca ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum diye dua etseydin, o şey sana zarar vermezdi buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu an naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hicret'in 10. senesi Tebük gazvesine giderken Semud kavminin yaşadığı Hicre vardıklarında sahabilerine şöyle demiştir: "Siz Allah'ın azabına uğrayan şu kavmin diyarına ağlayarak, ibret alarak girin. Ağlamayacaksanız, düşünüp ibret almayacaksanız girmeyin. Dua edin onların başına gelen sizin başınıza gelmesin."

Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amir şöyle anlatır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evimizde otururken annem bana yanıma gel, bak sana ne vereceğim diyerek beni çağırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuğa ne vereceksin diye sordu. Annem ona hurma vereceğim deyince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dikkat et, eğer çocuğa bir şey vermeseydin bu söz amel defterine bir yalan olarak yazılacaktı.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ım bizi bağışla, bize merhamet eyle, bizden razı ol, amellerimizi kabul eyle, bizi cennetine koy, bizi cehennemden kurtar ve bizim her halimizi ıslah eyle.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar mutluluk nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri paramparça ateşler şahının hayalleri.

0: keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışta ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstiklal boşluğunda anlar nadan düştü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan.

Mekke'de müminlere evini açan fedakar bir genç. Erkam bin Ebil Erkam. Bismillahirrahmanirrahim. Erkam'ın Safa'dan biraz ilerideki evi hakkında yaptığı ahit ve vasiyetidir ki, onun arsası harem-i şeriften sayıldığından evde haremleşmiş, dokunulmazlaşmıştır. Satılmaz ve kendisine mirasçı olunamaz. Müslüman olduğunda 17-18 yaşlarında olan ve 23 yıl kesintisiz Resulullah'la beraber olma şerefine nail olan Hazreti Erkam'ın vasiyetidir bu ifadeler. Darül Erkam, Beytül İslam ya da Darül İslam adlarıyla anılan bu evde ilk Müslümanların alnı secdeye değmiş, ilk Kur'an ayetleri burada okunmuş, müşriklerin baskı ve zulmüne bu evde tesis edilen birliktelikle sabredilmiş, kavmi ve kabilesi, annesi ve babası, hatta çocukları ve hanımı kendisine düşman olan birçok sahabi, Erkam bin Ebil Erkam'ın evinde, Efendimizin rahmet ikliminde inşirah bulmuştu. Safa Tepesi'nin eteklerinde yer alan, İslam tarihinin ilk vakfedilen evindeki faaliyetler, Ömer bin Hattab'ın Müslüman olmasına kadar devam eder. Kainatın Efendisi, nübüvvetin 6. yılı Zilhicce ayında, Hazreti Ömer'in Müslüman olmasından bir müddet sonra, gizli, bireysel tebliğ yıllarında Müslümanların ilk medresesi olma özelliğini kazanan Darül Erkam'dan ayrılmıştır. Bir Müslüman gencin neler yapabileceğinin, imkanları nispetinde ne tür sorumluluklar üstlenebileceğinin çağlar ötesinden örneğidir Hazreti Erkam. Rahmet peygamberinin tebliğine karşılık vererek genç yaşta olmasına rağmen nefsinin isteklerini terk edip ilk Müslüman olan 15 kişiden biridir o. Mekke'nin varlıklı ailelerinden Beni Mahzum'a mensup olmasına rağmen içinde bulunduğu toplumun kabullerini benimsemeye devam ettiğinde elde edebileceği her şeyi kenara koyup ötekileştirilmeyi, zulme maruz kalmayı göze alarak Hazreti Peygamber'in ilettiği mesaja tabi olan bir gençtir o. İslam dininin tebliğ edilmeye başlandığı zorlu zamanlarda hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen, aynı zamanda Medine'ye ilk hicret edenler arasında yer alan ve Hazreti Peygamber'in Medine'de Ebu Talha, Zeyd bin Sehl el-Ensari ile arasında kardeşlik bağı kurduğudur o. Fedakarlıkta olduğu gibi cesaret ve kahramanlıkta da varlığını ortaya koyan bir gençtir Hazreti Erkam. Bedir, Uhud, Hendek ve Hayber başta olmak üzere bütün gazalara katılandır o. İçinde bulunduğu dönemde az rastlanan bir özellik olan okuma yazmayı bilen, Hazreti Peygamber'in vahiy katipleri arasında yer alan, Resulullah tarafından zekat toplama vazifesiyle görevlendirilendir o. Hazreti Ömer tarafından, "Ben Erkam'dan daha fazla Allah'tan korkan birini görmedim" ifadeleriyle teslimiyeti tasvir edilen, Hazreti Osman zamanında Beytülmal'de görevlendirilen ve bu hizmeti karşılığında kendisine 300 dirhem takdir edildiğinde "Ben Allah rızası için çalıştım, bu parayı kabul edemem" diyerek reddedendir o.

Resulullah'ın vefatından sonra tam 44 sene daha yaşayan, 4 halife devrine, Emevi devrinin başlangıcına ulaşan Hazreti Erkam, Medine'de 673 yılında vefat eder. Cenaze namazını ise vasiyeti üzerine Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas kıldırır. 18 yaşında Müslüman olup 83 yaşına kadar teslimiyet üzere bir hayat yaşayan, Peygamberimizin bütün mücadelelerinde yanında olan Erkam bin Ebil Erkam, 14 asır öncesinden bugüne bir genç için Erkam gibi yiğit olma idealini, bir ebeveyn için Erkam gibi bir evlat yetiştirme sevdasını, bir aile için hanesini Erkam'ın evine dönüştürme hedefini bizlere emanet etmiştir. Yiğitliğin yaşla değil, gönülden teslim olmayla ilgili olduğunu daha 18'indeyken, Mekke'nin her türlü zulme kalkışabilecek ulularına rağmen, evinin kapılarını Müslümanlara açarak ortaya koyan bir gençtir o. Ey Allah'ım! Bizlere Hazreti Erkam gibi fedakar, yiğit evlatlar nasip eyle. Varlığını, hayatını Hazreti Erkam gibi İslam davasına adayanlardan eyle bizleri. Hanemizden samimiyetle ilim talep eden evlatların yetişmesini nasip eyle. Bizleri ilme ve ilim taliplerine hizmetkâr eyle. Amin.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Esma binti Yezid radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı.

Ebu Ümame Sudey bin Aclan el-Bahili radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı hutbesinde Resulullah'ın şöyle dediğini işittim. Allah'tan sakının. Beş vakit namazınızı kılın. Ramazan orucunuzu tutun. Mallarınızın zekatını verin ve amirlerinizin sözünü dinleyin. Ve böylece Rabbinizin cennetine girin.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabalarıyla ilişkisini sürdürsün. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin veya sussun.

Ebu Rifa'a Temim bin Useyd radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün minberde konuşurken Resulullah'ın yanına geldim ve "Ya Resulallah, dinini bilmeyen yabancı bir adam geldi ve dinini öğrenmek istiyor," dedim. Bunun üzerine Resulullah konuşmasını kesti ve yanıma kadar geldi. Hemen Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir oturak getirdiler, üzerine oturdu. Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra gitti, konuşmasına devam etti ve tamamladı.

Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Talha radıyallahu anh, Ensar içinde en çok hurmalığa sahip olan kişiydi. En sevdiği hurmalığı da Mescid-i Nebevi'nin karşısındaki Beyraha denilen hurma bahçesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman o bahçeye girer ve içindeki tatlı sudan içerdi. Enes radıyallahu anh diyor ki, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Ayeti nazil olunca Ebu Talha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıkarak, ya Resulallah, Allah Teala sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz buyuruyor. Benim en sevdiğim malım ise Beyraha bahçesidir. Onu Allah rızası için sadaka olarak vermek istiyorum. Allah katında onun benim için hayır olmasını ve ahiret azığı olmasını diliyorum. Onu Allah'ın sana göstereceği şekilde kullan, dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dur bakalım, bu çok kıymetli ve çok kar getirici bir maldır. Ben senin dediklerini işittim, fakat senin onu yakınlarına tahsis etmeni daha uygun görürüm, dedi. Ebu Talha da, peki, öyle yapayım ya Resulallah, dedi ve hurmalığını akrabaları ve amca çocukları arasında taksim etti.

Hayber Yahudilerinden Amir'in Yesar adında Habeşli zenci bir kölesi vardı. Bu köle Amir'in davarlarını güderdi. Peygamberimizin Hayber'i kuşattığı sırada Hayberlilerin silaha sarıldıklarını gören Yesar onlara "Siz ne yapmak istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da "Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız." dediler. Onların cevabındaki peygamber sözü ruh dünyasında anlatılması mümkün olmayan bir tesir bıraktı Yesar'ın. Müslüman olup bu peygambere inanmak istedi ve sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa doğru sevk etti. Hazreti Peygamber'in yanına geldi ve ona, "Ey Muhammed, sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?" diye sordu. Peygamberimiz, "İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum." dedi. Yesar, "Ben böyle şehadet getirir ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir?" diye sordu. Peygamberimiz, "Bu iman ve şehadet üzerine ölürsen, senin mükafatın cennettir." buyurunca Yesar, "Ya Resulallah, bana İslam'ı anlat." dedi. Peygamberimiz İslam'ı anlattı. Yesar, anlatılanları ilgiyle dinledi ve Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra, "Ya Resulallah, ben şu davarların sahibinin, Amir'in işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi ben bunları ne yapayım?" diye sordu. Peygamberimiz, "Onları karargâhtan dışarı çıkar. Onlara bağırıp kov ve gitmeleri için ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek, onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir." buyurdu. Yesar hemen kalkıp yerden bir avuç küçük taş alıp davarlara attı. Onları kovaladı. Davarlar sanki çoban tarafından sürülüyorlarmış gibi kaleye girinceye kadar topluca ilerlediler, sahiplerinin yanına döndüler. Sürü sahipsiz gelince Amir kölesi Yesar'ın Müslüman olduğunu anladı. Yesar doğruca muharebeye koştu. Hayber kalesine sancağı diken Hazreti Ali'nin peşinden kaleden içeri daldı. Daha bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secde bile yapamadan Yahudilerin attıkları taşla şehit oldu. Yesar peygamberimizin yanına getirilip sırt üstü yatırıldı. Üzerine de bir örtü örtüldü. Peygamberimiz ona dönüp baktı ve dedi ki, "Şimdi onun yanında iki melek gördüm. Melekler Yesar'ın yüzünden tozları silerken, Allah seni toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın, seni öldüreni

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe, yeğeni Urbe'yi anlatmaktadır. Efendimiz bir gece yarısı evinden çıkıp mescitte namaz kıldı. Bu durumu gören bazı insanlar da ona uyarak beraberinde namaz kıldılar. Sabah olunca insanlar birbirlerine geceleyin Hazreti Peygamber'in mescitte namaz kıldığını anlattılar. Bu haber yayılınca ertesi gece daha çok insan toplandı ve Hazreti Peygamber'le birlikte namaz kıldılar. Sabah olunca insanlar bunu yine aralarında konuşup yaydılar. Üçüncü gece mescitte halk iyice çoğaldı. Efendimiz yine çıkıp namaz kıldı. İnsanlar da onun namazına uyup namaz kıldılar. Dördüncü gece mescit toplanan insanları zor aldı. Fakat Efendimiz o gece ancak sabah namazını kıldırmak için çıktı. Sabah namazını kıldırınca cemaate yönelerek şehadet kelimelerini söyledikten sonra, "Ey insanlar! Allah'a hamdolsun ki, vallahi ben bu geceyi gaflet içinde geçirmediğim gibi durumunuzdan da habersiz değildim. Fakat bu namazın üzerinize farz kılınmasından endişelendim. Siz gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız." buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

Ebu Mesud el-Bedri'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Sa'd bin Ubade'nin meclisinde otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd, "Ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam getirmemize emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz?" diye sordu. Bunun üzerine Resulullah bir süre sustu. Bundan dolayı keşke Beşir peygambere sormasaydı diye temenni ettik. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağız ve diş temizliği konusunda size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir buyurmuştur. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kadın, "Ya Resulallah, Allah kullarına haccı farz kıldığında babam hayvan üzerinde oturamayacak derecede ihtiyarlamıştı. Bu yüzden hacca gidemedi. Ben onun yerine hac edebilir miyim?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet,

Ebu Berze'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş karşılamazdı.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, şeref ve namusuyla malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ne güzel şey insan olabilmek. Kalbini hissedebilmesi, aklını öğrenebilmesi ve nefisten uzakta erdemlerimizle yaşayabilmek ne güzel. İstemek sadece yaratandan, koymadan araya kimseyi, sadece ondan istemek. Tam da budur belki de insan olabilmek. Unuttuk mu? Neleri unuttuk? Nelerden sakınmalıyız öğrendik mi? Oysa yüzyıllar evvelden uyarmadı mı Efendimiz? Duasında yol göstermedi mi? Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve fayda vermeyen ilimden sana sığınırım derken anlatmak istedikleri vardı bizlere. Bilmeli insanoğlu, kendi iç aleminde hangi fırtınalar var, özünde yeşermeyi bekleyen tohumu, hamurunda neler olduğunu bilmeli. Gecenin sessizliğinde dinlediği kadar, her kafadan çıkan seslere rağmen duyabilmeli kalbini. Ne güzel şey, nefsin gürültüsünü susturup ruhun ince sesine eğilebilmek. Çünkü insan, aslında nefsine karşı koyabildiği kadar insandır. Doymaz nefis, bitmez istekleri ve bu istekler her geçen anda daha ağır gelir kalbe. Yorulur insan, bıkar her şeyden, yetişemez bu isteklere. Kaybetmeye başlar insanlığını. Her kayboluşun içinde gel diyen bir rahmet, her düşüşün içinde kalk diyen bir lütuf vardır. İlmin peşine düşmek bundandır. Bilmek yetmez çünkü insana. Bildiği hakka yaklaştırmalı, kalbini uyandırmalı. Nice söz vardır ama sadece yükten ibaret. Bir teki bile hayat bulamamıştır. Oysa ilim amelle güzelleşir. Eğer öğrendiğimiz bizi kibirlendiriyor, başkalarını küçümsetiyor, kalbi karartıyorsa o ilim değildir. Sadece taşıyamadığımız bir yüktür. Ey insanoğlu! Dur ve düşün şimdi. Kalbin huşu duyuyor mu? Nefsin dünyanın bitmek bilmez isteklerinde kayboldu mu? İlmin fayda verdi mi? Çünkü gerçek insanlık burada. Bil ki insan ne kadar nefsine kapılırsa kaybolur, ne kadar Rabbine yönelirse o kadar bulunur. Her an yeni bir başlangıç, her nefes yeni bir imkandır. Huşu, sabır, tevazu ve niyetin temizliği. Bunlar insanı insan yapan gerçek hazinelerdir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü'nün yanına çöl halkından biri gelerek, "Ya Resulallah, İslam'ın hükümleri bana ağır geldi, yapamıyorum. Bana sevabı çok, yapması kolay bir şey söyle de ona sımsıkı yapışayım," deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şu tavsiyede bulunmuştu: "Dilin sürekli Allah'ın zikriyle ıslansın, meşgul olsun.

Peygamber Efendimiz Mekke'nin fethinde Hazreti Abbas'a İslam ordusunun ihtişamını seyredip etkilenmesi için Ebu Süfyan'ı ordunun geçeceği yola götürmesini emretti. Bunun üzerine Hazreti Abbas Ebu Süfyan'la birlikte orduyu rahat görebilecekleri bir yere gitti. Öncelikle İslam ordusunun ilk saflarında yer alan çeşitli müttefik Arap kabileleri geçmeye başladı. Ardındansa Ensar, Muhacirler ve onların içerisinde zırha bürünmüş bir vaziyette Hazreti Peygamber göründü. Bu ihtişamlı ordu karşısında Ebu Süfyan hayretler içerisinde "Ey Abbas, kim bunlar?" diye sordu. Hazreti Abbas, "Bunlar Resulullah ve ilk muhacirlerle ensardan oluşan ashabı," dedi. Ashabının Hazreti Peygamber'e olan bağlılığına ve itaatine, ordusunun disiplinine şahit olan Ebu Süfyan, Abbas'a hitaben, "Vallahi kardeşinin oğlunun saltanatı çok büyümüş," diyerek hayretini dile getirdi. Abbas ise ona cevaben, "Hayır, vallahi bu saltanat değil, nübüvvettir," karşılığını verdi.

0: Yaş al götür, bitsin bu telaş.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna

Kays bin Ebu Hazim anlatıyor. Habbab bin Eret radıyallahu anh hastalandığı vakit onu ziyarete gittik. Vücudunu 7 yerinden dağlatmıştı. Şöyle dedi: eski dostlarımız gelip geçtiler. Dünya onlardan hiçbir şey eksiltmedi. Biz ise sahip olduğumuz malları toprak, kerpiç evlere harcadık. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölümü istemekten bizi men etmemiş olsaydı, ölmek için dua ederdim. Ravi Kays bin Ebu Hazim şu açıklamayı yapmıştır: bir başka zaman onun yanına gittik. Gittiğimizde duvar örüyordu. Bize şunları söyledi: Müslüman, şu ev yapmak için toprağa yatırdığı maldan başka Allah için harcadığı her şeyden sevap kazanır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman yahut mümin kul abdest alırken yüzünü yıkadığı sırada gözleriyle işlediği günahlar su ile birlikte yahut suyun son damlasıyla yüzünden dökülür. Sonra ellerini yıkadığı sırada elleriyle yaptığı her günah tamamıyla arınıncaya kadar su ile birlikte veya suyun son damlasıyla dökülür ve günahlarından arınır. Sonra ayaklarını yıkadığı sırada ayaklarıyla işlediği bütün günahları su ile birlikte yahut suyun son damlasıyla akar gider. Abdestin sonunda insan günahlarından tamamıyla arınmış olur.

Ebu Süfyan Sahr bin Harp'ten radıyallahu anh nakledilen Hirakl ile ilgili uzun anlatıda rivayet edildiğine göre Hirakl şöyle sormuş. O, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size neleri emrediyor? Ebu Süfyan da yalnız Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Babalarınızın batıl sözlerini terk edin diyor. Ve bize namaz kılmayı, doğruluğu, iffetli olmayı ve akrabalarla ilişkiyi sürdürmeyi emrediyor demiştir.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçları dağınık, keçeleşip tozlanmış ve kapılardan kovulmuş nice kimse vardır ki, Allah'ın lütfunu umarak bir konuda yemin etse, Allah onu doğru çıkarır, yeminini ve duasını kabul eder.''

0: Rahmet elçisi Allah'ı zikrederken özlü ve mana bakımından kapsamlı lafızlar seçer ve Rabbine bunlarla seslenirdi. Ayrıca o hikmet dolu bu zikir ifadelerini ashabına da öğretirdi. Hazreti Peygamber bir sohbetinde kendisinin ve önceki bütün nebilerin dile getirdikleri arasında en değerli sözün La ilahe illallahu vahdehu la şerikele, Allah'tan başka ilah yoktur, o yalnızdır, tektir, onun hiçbir şekilde ortağı yoktur cümlesi olduğunu söylemişti. En duru ve en doğru kelimeler, en kapsamlı ve en latif ifadeler onun dilinden dökülür, ashabının kalbine yerleşir ve orada yeşerirdi. Sonra tatlı ve hoş kokulu bir meyvenin ağızlarda bıraktığı gibi bir tat bırakır ve o lezzete doyamayan diller tarafından muhabbetle zikredilirdi. Yine öyle zamanlardan biriydi. Allah'ın Resulü sabah namazını kılıyordu. O esnada eşi Hazreti Cüveyriye validemiz de oradaydı. Kutlu Nebi namazını kıldıktan sonra evden ayrıldı. Hazreti Cüveyriye oturmuş ibadetle meşgul oluyordu. Resulullah kuşluk vaktinden sonra geri döndü. Döndüğünde Hazreti Cüveyriye validemizi olduğu yerden hiç ayrılmamış bir halde buldu.
1: Sabah namazı için uyanmıştım. Kalktım, abdest aldım ve namaz için hazırlandım. Yüksekteki küçük bir pencereden hafif bir esinti hissettim. Çatıdaki hurma dallarının hışırtısını duydum. Odamın içi tertemiz havayla dolmuştu. Temiz havayı iyice ciğerlerime çektim. Sonra Allah Resulüne ilişti gözlerim. Namazını kılıyordu. Ben de namaza durdum. Namazımı bitirdim ve Yüce Allah'ı zikretmeye başladım. Sonra Allah Resulü'nün namazını bitirip yerinden kalktığını gördüm. Adımlarının sesini duyuyordum. Yanımdan sakince geçip gitti. Dışarı çıktı. O gittikten sonra yapmakta olduğum şeye Allah'ı zikretmeye devam ettim. Hiç yerimden kalkmamıştım. Vakit ilerlemiş, güneş bir mızrak boyunu geçmişti. Kuşluk vakti sonrasıydı. Kapının açıldığını duydum. Sakin adımlarının sesini işittim. İçime huzur kapladı. Allah'ın Resulü geri dönmüştü. Ben hala zikrime devam ediyordum. Bana yaklaştığını fark ettim. Yanıma geldi, bana baktı ve seni bıraktığımdan beri hala aynı şeyi mi yapıyorsun diye sordu. Ben de evet dedim. Sonra gülümsedi ve yanından ayrıldıktan sonra 3 defa şu 4 cümleyi söyledim. Bunlar senin gün boyunca söylediğin zikirlerle tartılacak olsa sevap bakımından onlara eşit olur dedi. Ve dilinden şu sözler döküldü.
2: Subhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıda nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi.
1: Mahlukatı sayısınca, kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince, ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim. İşte Allah Resulü'nün bana öğrettiği güzel sözler bunlardı.
0: Rahmet elçisi ibadet etmeyi çok seven Hazreti Cüveyriye validemize bu kıymetli zikri öğretmiş ve Allah katındaki değerini anlatmıştı. Allah'ı zikretmeyi çok seven Hazreti Cüveyriye validemiz bu sözleri öğrenmekle çok mutlu oldu. Vakti ve dili bu zikirle bereketlenerek gönlü ve ömrü nur oldu.
3: Hadislerin hikayeleri.

0: kadınların Allah Resulü'nden, "Ya Resulallah, erkekler senin sözlerini rahatlıkla dinleyebiliyor. Halbuki biz senden yeterince istifade edemiyoruz. Bizim için ayrı bir gün tahsis etsen," diye ricada bulunmaları üzerine Peygamber Efendimiz haftada bir günü de kadınların eğitimine ayırmıştı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala size babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamaktadır. Yemin edecek kimse ya Allah adına yemin etsin yahut sussun. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatıyor: Mekke'nin fethedildiği gün Ebu Bekir Es-Sıddık'ın radıyallahu anh babası Ebu Kühafe Resulullah'ın huzuruna getirilmişti. Saçı ve sakalı kar gibi beyazdı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz, "Bunu boyayarak değiştirin ama siyah boyadan da sakının," buyurdu.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazlarınızdan bir kısmını evinizde kılın ve evinizi içinde namaz kılınmayan kabirlere çevirmeyin buyurmuştur. Ebu Umame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye cehennemi vacip, cenneti de haram kılar buyurdu. Sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, eğer o hak değersiz bir şeyse diye sordu. Hazreti Peygamber, misvak ağacından kesilmiş bir dal parçası bile olsa böyledir buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ergenliğe ermemiş 3 çocuğu ölen Müslümanı Allah o çocuklara olan rahmet ve şefkatinden dolayı cennete koyar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: İnne lişşeytani lemmeten bibni Adem ve lil meleki lemme fe emmâ lemmetuş şeytan fe i'adun bişşerri ve tekzibun bilhak. وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَإِعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ وَمَنْ وَجَدَ الْأُخْرَى فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
3: Adem oğluna şeytan da melek de yaklaşır. Şeytanın yaklaşması, kötülüğe yönlendirmek ve hakkı yalanlatmak şeklindedir. Meleğin yaklaşması ise iyiliğe yönlendirmek ve hakkı doğrulatmak şeklindedir. Kim böyle meleğin telkinini hissederse bunun Allah'tan olduğunu bilsin ve Allah'a hamd etsin. Kim de diğerini şeytanın vesvesesini hissederse taşlanmış ve kovulmuş şeytandan Allah'a sığınsın. İnsanlık tarihi boyunca hak ile batıl, iyilikle kötülük çatışma halinde olmuştur. Fakat kazanacak olan iyilik ve güzelliktir. İslam geleneğinde şeytan kötü ve çirkin davranışları temsil ederken, iyi ve güzel davranışlarsa meleklerle anılmıştır. Bir de iyiliğe veya kötülüğe yönelebilen ancak aklı, temiz yaratılışı ve iradesiyle vahyin aydınlattığı yoldan Allah'a ulaşma imkanına sahip insan vardır. İslam dininde şeytan kötülüğün sembolü olarak karşımıza çıkmaktadır. Şeytan güzel şeylerden kendini soyutlamış, haktan sapmış, taşkınlık yapan her türlü cin, insan ve hayvanın ortak vasfı olmuştur. Rabbimiz, andolsun biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar, gözleri vardır, onlarla görmezler, kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır, buyurmaktadır. Şeytanın en bariz özelliği, Allah'ın emrine isyan etmesi ve insanoğluna açıktan savaş ilan etmesidir. Şeytan amacına ulaşabilmek için insanoğluna karşı pek çok stratejiler uygulamaktadır. Şeytanın vesveselerine karşı Allah'ın insana verdiği akıl ve iradeyi vahyin rehberliğinde kullanmayanlar kaybedecektir. Öte yandan melekler insanlığın varoluşundan itibaren her zaman bizimle beraber olmuş, iyiliğimiz için dua etmiş, kötülüklerimizden dolayı Allah'a sığınarak istiğfar etmişlerdir. İnsanoğlunun hayattayken işlemiş olduğu bütün davranışlarını kaydederek amel defterlerini oluşturmuşlardır. Onların canlarını almakla görevlendirilenler, ölüm anlarında yanlarında bulunanlar da yine meleklerdir. Allah Teala kainatta türlü işlerle ilgilenen melekler yaratmış ve onları kendi hükmünü yerine getirmekle görevlendirmiştir. Onlar bir an olsun Cenab-ı Hakk'ın emrinden çıkmazlar. Bizler de melekler tarafından gözetildiğimizi, yapmış olduğumuz davranışlarımızın, söylemiş olduğumuz sözlerimizin onlar tarafından kaydedildiğini ve bunların ahirette karşımıza çıkartılacağını asla unutmamalıyız.
2: Kırk hadiste iyilik.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Ana konumuz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah Teala katındaki değeri, yeri. Bugünkü bahsimiz ise şöyle. Fî taftîlihi sallallahu aleyhi ve selleme bil şefaati ve bil makamil mahmud. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala'nın şefaat makamını vermiş. Makamı mahmudu ihsan etmiş. Ve an İbni Mes'udin kâle Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi okuyacağımız hadisi şerifi önde gelen ashab-ı kiramdan Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh rivayet etmiş. Buna göre iki cihan güneşi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnni lekaimun el makam el mahmud. Kile ve ma huve? Kale zâlike yevmun yenzilullahu tebareke ve teala ala kürsiyihi. El hadis ila ahiril hadis. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Ben makamı Mahmud'da duracağım buyuruyor Efendimiz. Hani farklı bir yer, Arş-ı Ala'nın sağ tarafında Efendimiz'e tahsis edilmiş bir makam, şefaat makamı. Efendimiz ben orada duracağım diyor. Makamı Mahmud'da duracağım. Buyurunca Efendimiz, makamı Mahmud sözünü ilk defa duyan ashab-ı kiram soruyorlar. Diyorlar ki, ya Resulallah makamı Mahmud nedir? Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O gün öyle bir gündür ki Allah Teala kullarını hesaba çekmek üzere kürsisi üzerinde azameti ve kudretiyle tecelli buyurur. Kürsisinin üzerinde. Evet. Şimdi kürsü deyince kürsü gibi bir şey düşünmeyin tabii ki. Kürsi farklı bir şey. Arş, kürsi. Neyse bu şeyi bir anlatayım da sonra kürsi hakkındaki bir başka rivayeti söyleyeyim. Bu hadis sevgili kardeşlerim uzun bir hadistir. Onun için müellifimiz el hadis demiş, bırakmış. Bu kadarını almış yani buraya hadisin. Bu hadiste Cenab-ı Hakk'ın kürsisinden bahsediliyor. Cenab-ı Hakk'ın insanları hesaba çekmesi için bu kürsinin kurulacağı ifade buyuruluyor. Cenab-ı Hak bu kürsi üzerinde tecelli buyuracak. Niçin? İnsanları hesaba çekmek için. O gün insanların Allah Teala'nın huzuruna yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak çıkacağı, getirileceği anlatılıyor bu hadis-i şerifte. Yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz. Bu hadislerde Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim hadislerinde böyle geçer. Yani yaratıldığı gibi, yaratıldığı şekilde insanlar gelecek. O gün birazdan okuyacağız. Kendisinin Allah Teala'nın sağında, bütün insanların imreneceği makamda duracağını söylüyor. Demin okuduğumuz gibi. Kendisine tahsis edilen makamda, Arş-ı Âlâ'nın sağında duracağını söylüyor. Makam-ı Mahmud'u böyle anlatıyor. Kur'an Ebi Musa radıyallahu anhu sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu'l-Bari hazretlerinin rivayet ettiğine göre, anhu sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz'den rivayet ettiğine göre, sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, خُيِّرْتُ بَيْنَ اَنْ يَدْخُلَ نِصْفَ اُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ. Allah Teala bana sordu. Ümmetinin yarısını cennete koymamı mı istersin? Yoksa şefaat makamını mı istersin? Şimdi bak, ümmetinin yarısı oradan cennete konacak. Allah Teala ona
böyle bir imkan vermiş. Ümmetinin yarısının cennete konmasını mı isterse şefaat makamını istersin. Bana böyle sordu diyor Efendimiz. Fakhtartü şefaat. Ama ben şefaati tercih ettim. Yok, ümmetimin yarısının cennete girmesini değil, şefaat imkanının bana lütfedilmesini isterim dedim. لِأَنَّهَا اَعَمْ Çünkü şefaat daha umumidir buyuruyor. اَتَرَوْنَهَا لِلْمُتَّقِينَ لَا وَلَاكِنَّهَا لِلْمُزْنِب۪ينَ الْخَطَّائِينَ Allah Allah! Burada çok büyük bir müjde var güzel kardeşim. Neden şefaati seçtim diyor Peygamber Efendimiz. Niçin şefaati seçtiğimi biliyor musunuz? Çünkü şefaat daha çok insanı kapsar. Daha çok insan, daha çok ümmetimi kurtaracak inşallah. Peki siz benim şefaatimin müttakiler için mi olduğunu sanıyorsunuz? Ben müttaki insanlar için mi şefaat edeceğim sanıyorsunuz? Hayır, benim şefaatim çok hata eden günahkar ümmetim içindir. Ben onlara şefaat edeceğim. Allah Allah! Bu hadis-i şerif Sünen İbn-i Mace'de ve sahihtir. Günümüzde hadisleri değerlendiren bir alim vardı. Allah rahmet eylesin. El-Elbani çok titiz bir adam. Bu hadis için sahihtir diyor. Evet. Ashab-ı kiram kendilerinin de şefaat edilenlerden kılınmasını, olmalarını Efendimiz'den istiyorlar. Yani dua et de ya Resulallah biz de şefaat edilenlerden olalım dediler. Efendimiz aleyhisselam ise şöyle buyurdu. O şefaat sadece sizin için değil, bütün ümmetim içindir buyurdu. Ne mutlu bizim gibi günahkar Müslümanlara sevgili kardeşler. Ne mutlu bize ki iki cihan güneşi Efendimiz gibi bir şefaatçimiz var elhamdülillah. Diğer peygamberlerin bugün benim şefaat etmeye yetkim yok dediği günde kendisine şefaat yetkisi verilen, kendisine özel bölme ayrılan, konuş denilen bir peygamberimiz. Evet. O meydanın hem hakibi hem de şefaatçisi. Ne büyük bir imkan elhamdülillah. Onun ümmetinden olduğumuz için Rabbimize şükredelim. Efendimizin kıymetini bilelim. Ona bol bol salatü selam getirelim. Onun zikrini, salatü selamını dilimizden düşürmeyelim. Sevgisini gönlümüzden çıkarmayalım. Hadisi şeriflerini çok okuyalım. Evimizde okuyalım. Ailemizi toplayalım. Oğlumuzu, kızımızı, eşimizi. Söz gelimi Riyazu Salihin okusanız evimizde ki tam bize göre hadisi şeriflerdir yani. Kalkın rahatça. Öğreneceği, anlayacağı hadis-i şerifler ve böylece Efendimiz'le sık sık irtibat kursa, bol bol salatü selam getirsin. Ve an Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu kal, gene konumuzla ilgili bir başka hadis-i şerifi Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Kultu ya Resulallah, mâzâ verede aleyke fişşefa'a ve kâle, şefaati limen şehide en la ilahe illallahu muhlisa yusaddiku lisanehu kalbuhu. Ebu Hureyre Hazretleri diyor ki ya Resulallah, şefaat konusunda sana ne indirildi, ne bildirildi diye sordu. Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. Benim şefaatim kalbi dilinin söylediği şeyi doğrulayan, tasdik eden ve bütün samimiyetiyle kelime-i tevhidi getirenler içindir. Burada kelime-i tevhid diye tercüme ettim ben. La ilahe illallah diyenler diye geçiyor. La ilahe illallah. Samimiyetle la ilahe illallah diyenler içindir. Bu ifade günümüzde maalesef bazı insanlar tarafından istismar ediliyor. Ha, Efendimizin zamanından günümüze kadar gelmiş bütün alimler la ilahe illallah sözünü la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye açıklamışlar, anlamışlardır. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde böyle la ilahe illallah diye geçiyor.
İbni Hibban'ın sahihinde, onun birçok hadisi ihtiva eden eserine de sahih diyoruz. Adı Es-Sahih. İbni Hibban'ın sahihi. Şefaatim samimiyetle La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenler içindir diye geçiyor. Ve dili kalbini, kalbi de dilini doğrulayanlar içindir diye geçiyor. Evet, demek ki

Bu şefaata kimler nail olacakmış? La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyenler nail olacaklarmış. Evet. Çünkü o bir türlü olmaz. Kur'an-ı Kerim'de hep görüyoruz. Efendimizin bütün mücadelesi Hristiyanlara, Yahudilere, kendisinin peygamber olduğunu da tasdik etmeleri değil miydi? Bunu istemedi mi Efendimiz? Yoksa onlar zaten Allah'a inanıyoruz diyorlardı. Nasıl Allah'sa artık tabii onların inandığı o ayrı bir şey. Allah'a inanıyoruz diyorlar. Efendimiz ise İslam'a inanacaksınız. İslam nedir? İşte la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Daha bir teyitli, tekitli söylenişi kelime-i şehadet dediğimiz. Yani ben şehadet ederim ki diye gelen kelime-i şehadettir. Hadi onu da hep beraber söyleyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Rabbim bu güzel kelimeyle çene kapamayı hepimize nasip eylesin. Ve an ümmi habibete kâlet kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aziz, muhterem hanımı, annemiz Ümmü Habibe Hazretleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Efendimiz buyuruyor ki, Üritü mâ telkâ ümmetî min ba'dî ve sefke ba'dihim dimâ'e ba'd ve sebega lehum minallâhi mâ sebega lil ümemi kablehum. Feseeltullâhe en yu'tiyeni şefaaten yevmel kıyameti fihim ve feale. Peygamberi Zişan Efendimiz buyuruyor ki, ben vefat ettikten sonra ümmetimin başına nasıl felaketler geleceği bana bildirildi. Ümmetimin başına nasıl felaketler geleceği bana bildirildi. Bana onların birbirinin kanını haksız yere nasıl dökeceği de gösterildi. Birbirlerini nasıl öldürecekleri de gösterildi. Bana bizden önce yaşayan milletlerin başına gelen belaların onların da yani benim ümmetimin de başına geleceği bildirildi. Diğer ümmetlerin başına gelen felaketler senin ümmetinin başına da gelecek diye bildirildi. Bunun üzerine ben Allah Teala'ya şöyle yalvardım. Ya Rabbi, bana kıyamet gününde ümmetime şefaat etmeyi nasip eyle diye dua ettim. Allah Teala da benim bu dua ve niyazımı kabul buyurdu diyor. Elhamdülillah. Bana şefaat yetkisi imkanını lütfetti Rabbim diyor. Efendimiz buna seviniyor. Elbette daha çok sevinmek de bizim hakkımızdır. Elhamdülillah. Buna sevinelim ve onu dediğim gibi dilimizden düşürmeyelim. Ve tabii ileride göreceğiz şefaatin kimlere nasıl yapılacağı. Kimlerin hangi sıraya göre kurtarılacağı da var. Cehenneme düşmüş olanların hangi sıraya göre kurtarılacağını okuyacağız, anlatacağız inşallah. Orada zor durumda kalmamak için yani İlk şefaat edilenlerden olabilmek için dünyada biraz da yüzümüzün aklaşması gerekiyor. Ona göre gayret etmemiz, ona göre ibadet ve niyazlarımızda kusur etmememiz gerekiyor. Hani Efendimiz'e geliyor, hatta kızı Fatıma, babacığım işte bana şefaat et dediğinde sen de ibadetlerinde bana yardımcı ol diyor yani. Demek ki bizim yapacağımız ibadetler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaat zincirinde ön sıraya geçmemizi, ön sıralara geçmemizi de imkan dahilinde kılacak. Ve kâle Huzeyfe, yecmâullâhu'n-nâse fî sa'îdin vâhid, haysu yüşmi'uhumu'd-dâ'î ve yenfuzuhumu'l-basar, hufâten urâten kemâ hulikû, sükûten La tekellüme nefsun illa biizni. La tekellemu nefsun illa biizni. Evet. Kıyametin tasviri var. Enteresan bir tasviri.

geldiğinde o sesi herkes net bir şekilde duyacak. Mahşerdeki insanlara bakan biri onların hepsini görebilir. Hazreti Adem'den kıyametin sonuna kadar gelen insanlar, bilmiyoruz ya milyarlar mı, trilyonlar. Herhalde trilyonlarca insan. Ama bakan hepsini görebilecek. Nasıl bir hani design diyorlar ya, nasıl bir tertip. O gün insanlar nasıl olacak biliyor musunuz? Tıpkı yaratıldıkları günkü gibi olacaklar. Yani yalın ayak ve çırılçıplak olacak. Bütün insanlar derin bir sükût içinde olacak. Şimdi mahşeri düşünün. Bütün insanlar orada. Ama derin bir sükût. Çıt yok. Ve o dehşetli günde Allah Teala izin vermeden kimse konuşamayır. Nasıl konuşsun ki? Allah Teala izin vermeyince tabii ki sükût olacak ya. Kimse sesini çıkaramıyor. Kimse kimseye bir şey diyemiyor. Hadi konuş dendiği vakit konuşacak. İnşallah hadi konuş denilenlerden olmayız da hadi geç denilenlerden oluruz. Tabii bir de Allah Teala'nın özel konuştukları var orada. Başkalar duymayacak. O da güzel bir makam tabii de. Hadi doğrudan doğruya geç denenlerden olmak daha güzel. Allah Teala soracak. Sen falan günde şunu yaptın değil mi? Şöyle bir günah işledin. Evet ya Rabbi. Falan gün şöyle bir günah işledin değil mi? Evet ya Rabbi. Kul bakacak ki hep küçük günahlar sayılıyor. Ya benim büyük günahlarımı da sorarsa şimdi ne yapacağım diye başlayacak titremeye. Sonra Allah Teala Hazretleri buyuracak ki senin büyük günahların da var. Küçük günahlarını da ben büyük günahlarını da sevaba çevirdim. Hadi cennete buyur. Allah Allah ne güzel. Kimse duymuyor bunu, kimse bilmiyor. Demek ki nasıl bir yer, nasıl bir tertip ki orada? Demek ki kulaklara duymayın denince kimse duymayacak. Sadece Allah Teala o kuluyla konuşacak. Allah Allah. Feyunada Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Biri Muhammed diye seslenecek. Feyakulu. Efendimiz buyuracak ki lebbeyk ve sa'deyk vel hayru fi yedeyk ve şerru leyse ileyk vel mühtedi men hedeyte ve abdüke beyne yedeyke. Efendimiz buyuracağım ki diyor, buyur Rabbim, emret. Ben her zaman senin emrinde ve hizmetindeyim ya Rabbi diyeceğim. Ve onu methetmeye devam edeceğim. Rabbim, bütün hayırlar senin kudret elindedir. Şerri de yaratan sensin. Fakat sen şerrin yapılmasına razı olmaz. Yani biz illa günah işleyeceğim dersek Allah Teala onu da yaratıyor. Çünkü bizi muhayyer bırakmış, serbest bırakmış. Hayır istersek onu memnuniyetle yaratıyor. Şer istesek illa şu günahı işleyeceğim diyorsak Allah Teala razı olmuyor ama onu da o yaratacak. Çünkü ondan başka yaratan yok ya. Evet. Doğru yolu bulan insan ancak senin yardımınla ve inayetinle bulur ya Rabbi. İşte ben kulun senin huzurundayım ya Rabbi diyeceği. Yani bana Allah Teala seslendiği vakit ona böyle diyeceğim. Ve devam ediyor Efendimiz. Ve leke ve ileyke. La melce'e ve la menca minke illa ileyke. Tebarekte ve tealeyte. Sübhaneke rabbel beyt. Diyeceğim ki benim hakkımda, yani ben kulun hakkında hüküm vermek sadece sana aittir ya Rabbi. Benim her işim senin kudret elindedir. Senden kaçıp sığınacak başka bir yer yoktur ya Rabbi. Öyle Allah Teala'dan kaçıp kurtulacak bir yer var mı? Yok. Senin elinden kaçıp kurtulacak bir yer varsa o yine sensin ya Rabbi. Senden kaçıp sığınacak bir yer yine sensin. Ne güzel şeyler söylüyorsun.

Ölüyor Efendimiz. Senin hayrın ve bereketin hesapsızdır ya Rabbi. Senin şanın pek yücedir ya Rabbi. Ben seni her kusurdan tenzih ederim. Aşağı senin hiçbir kusuru olamaz. Sen beytin Rabbisin derim diyor. Beytin Rabbisin. Beyt deyince akla iki şey geliyor kardeşlerim. Kabe-i Muazzama'ya da beyt diyoruz. Beyt-i Muazzama. Bu o mu acaba? Yani Kabe'nin Rabbisin mi demek oluyor? Yoksa hani meleklerin tavaf ettiği, meleklerin ibadet ettiği bir yer var ya Beyt-i Mamur. Onu mu kastediyor Efendimiz? Onu bilemiyoruz. İşte o konuda bir açıklama yok. Bizi de fazla ilgilendirmiyor doğrusu. Sen Beyt'in Rabbisin diyeceğiz. Kale, hadisimizin ravisi olan Huzeyfe İbnül Yeman sözünü şöyle bitiriyor. فَذَٰلِكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذ۪ي zekera. İşte Allah Teala'nın مَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذ۪ي zekera Allah. İşte Allah Teala'nın İsra suresinin 79. ayeti kerimesinde umulur ki böylece Rabbin seni makamı mahmuda yani övgüye değer bir makama yükseltir buyurduğu makam burasıdır. Yani mahşerdeki bu yerdir. Makamı Mahmud Arş-ı Âlâ'nın sağ tarafında Efendimizin çıkacağı ve konuşacağı yer. Sevgili kardeşlerim, Rabbimize bizi Müslüman olarak yarattığı için şükreder. Ne mutlu bize, ne mutlu bize sevgili kardeşler. Yüce Rabbim hepimize hayırlar ve afiyetler ihsan eylesin. Ve hepimizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
7: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
8: İbn-i Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyle.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler koyun gütmüştür. Ashab, sen de mi güttün ya Resulallah diye sorduğunda, evet, Mekkelilerin koyunlarını Cihat bölgesindeki Kararit denilen yerde birkaç kirat karşılığında güderdim dedi.

Ebu Musa Abdullah bin Kays el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu durum böyle devam eder.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: veren el alan elden hayırlıdır. İnfak ederken önce bakmakla yükümlü olduklarından başla. En hayırlı sadaka, ihtiyaç fazlası olan maldan gönüllü olarak verilen sadakadır. Bir kimse istemekten sakınırsa Allah onu iffetli kılar. Kanaat edenleri de Allah başkalarına muhtaç etmez.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Bununla beraber onların sevabından hiçbir şey eksilmez. Sapıklığa çağıran kimseye de ona uyanların günahı gibi günah verilir. Bununla beraber ona uyanların günahlarından hiçbir şey eksilmez.''

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanallahi adede ma

0: خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
1: Gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Habibim, dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti ki yaşadığım müddetçe bunları bırakmayacağım. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vaktinde iki rekat namaz kılmamı ve vitir namazını kılmadan uyumamamı tavsiye etti. Abdullah bin Amr bin Aslan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalplerimizi sana itaate yönelt.

0: Cabir'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kişiyle şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar. Abdullah bin Muaffel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından evvel iki rekat namaz kılın diye üç defa tekrarladı ve üçüncü defasında isteyen kılsın sözünü ilave etti. Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin müminin kardeşidir. Dolayısıyla bir mümine kardeşinin satışı üzerine satış yapması, bitmiş veya devam eden satışı bozarak alıcı olması, din kardeşinin dünür olduğu bir kadına o vazgeçinceye kadar dünür olması helal olmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Tabiundan Zehten bin Mudrib tanık olduğu bir olayı şöyle anlatır. Sahabeden Ebu Musa el-Eşari'nin misafiriydik. Sofrayı getirtti. Yemekte tavuk eti vardı. Bu arada Beni Temillah kabilesinden beyaz tenli biri geldi. Ebu Musa onu yemeğe buyur etti. Fakat adam gelmek istemedi. Ebu Musa adamı ikinci defa buyur ederken misafirin tereddütünü gidermek amacıyla "Ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem tavuk eti yerken gördüm" deyince adam neden gelmediğini açıkladı. "Ben bir tavuğun bir şeyler yediğini gördüm. İğrendim ve bir daha tavuk yememeye yemin ettim" dedi. Bunun üzerine Ebu Musa şunları söyledi. "Gel de sana bununla ilgili bir olay anlatayım. Ben eşarilerden bir grupla Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem yüklerimizi taşıyacak binit istemeye gitmiştim. Allah Resulü, vallahi size

binit veremem. Zaten ben de size verecek binek hayvanı da yok buyurdu. Allah'ın dilediği kadar bir müddet bekledik. Bu arada Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem ganimet develeri getirildi. Ardından bizi çağırdı ve bize beyaz hörgüçlü 5 deve verilmesini emir buyurdu. Yola koyulduğumuz zaman birbirimize, Resulullah'a yeminini hatırlatmadığımız için bu malların bereketini göremeyiz dedik. Hemen kendisine geri döndük ve, ya Resulallah, binit istemek üzere sana geldiğimizde veremeyeceğine dair yemin ettin. Sonra da verilmesini istedin. Yeminini mi unuttun ya Resulallah deyince, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, vallahi ben Allah diler de bir şeye yemin edip ardından daha hayırlısını görürsem onu yapar, yeminimi de kefaretle helal kılarım. Yolunuza devam edin. Size binecek develeri ancak Yüce Allah verdi buyurdu.

Numan bin Beşir'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi onunla sorguya çeker. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah'ın gücü her şeye yeter. Ayeti nazil olunca, bu durum Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabına ağır geldi. Bundan sonra Resulullah'a gelip diz çöktüler ve "Ya Resulallah, şimdiye dek namaz, cihat, oruç ve sadaka gibi gücümüz yeten amellerle yükümlü tutuluyorduk. Şimdi ise hatıra gelen şeylerden de sorumlu tutulacağımızı belirten bu ayet indi. Bizim buna gücümüz yetmez," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Sizden önceki kitap ehlinin dedikleri gibi işittik fakat söz dinlemeyeceğiz mi demek istiyorsunuz? Öyle demeyin. Bilakis işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bizi bağışla, bize mağfiret et. Nihayet sana varacağız," deyin. Onlar bu sözleri okuyup işittik ve itaat ettik demeye alıştıktan sonra Allah Teala şu ayeti indirdi: "Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Yine işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlanma dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır," dediler. Ashab bu sözü söylemeye alışınca Allah Teala bu ayeti neshetti ve şu ayeti indirdi: "Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz: Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma." Allah evet dedi. Rabbimiz bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Allah evet dedi. Rabbimiz bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Allah evet dedi. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et. Allah evet dedi.

Abdullah bin Ebu Evfa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazını kılarken 4 tekbir aldı. 4. tekbirden sonra 2 tekbir arasındaki süre kadar durup onun için istiğfarda bulundu ve dua etti. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Bir rivayet de şöyledir. İbrahim el-Heceri anlatıyor. 4 tekbir aldıktan sonra bir müddet yerinde kaldı. Hatta ben onun 5. bir tekbir alacağını zannettim. Sonra sağına ve soluna selam verdi. Namazı bitirdikten sonra bu yaptığın nedir dedim. O da peygamberden gördüğüme bir şey ilave etmedim. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapmıştı dedi. Ebu Hümeyd Abdurrahman bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ezd kabilesinden İbnül Lütfiye denilen bir adamı zekat toplamakla görevlendirdi. Bu adam görev dönüşünde "Şunlar sizindir, şunlar da hediye olarak bana verildi." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı ve Allah'a hamdü senadan sonra şöyle buyurdu. Allah'ın beni yetkili kıldığı işlerden birine bir kimseyi görevlendiriyorum. Sonra o kimse gelip bana şu mallar sizin, şunlarsa bana verilen hediyelerdir diyor. Eğer doğru söylüyorsa, babasının veya annesinin evinde otursaydı da, kendisine hediye gelseydi ya, vallahi sizden biriniz haksız olarak bir şey alırsa, kıyamet gününde o şeyi yüklenerek Allah'ın huzuruna çıkar. Sizden birinin bağıran bir deve, böğüren bir inek ya da meleyen bir koyun yüklenerek Allah'ın huzuruna çıktığını görmeyeyim, dedi. Sonra ellerini koltuk altları görününceye kadar kaldırıp 3 kere Allah'ım tebliğ ettim mi, buyurdu.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman eğer ölen kimse salihlerden ise beni bir an evvel

yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse kendini götürenlere eyvah beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer bu sesi insan duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi. Adi bin Hatim radıyallahu anh Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Bir hurmanın yarısıyla da olsa onu sadaka olarak vererek kendinizi ateşten koruyun.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Mekke'de şiirleriyle Hazreti Peygamber'i hicveden ve müşrikleri Müslümanların aleyhine kışkırtan Ebu Azze Abdullah bin Amr bin Umeyr adında bir şair vardı. Bu şair Bedir Savaşı'nda esir alınmıştı. O gün Hazreti Peygamber'in huzuruna getirilmiş ve fakir olduğunu, fidye verecek malı mülkü bulunmadığını ve ailesinin kalabalık olduğunu söyleyerek bağışlanma talebinde bulunmuştu. Ayrıca Resulullah'a bir daha kendisiyle savaşmayacağına dair söz vermişti.

Allah Resulü de onu serbest bırakmıştı. Ne var ki Ebu Azze Mekke'ye gittikten sonra şiirleriyle müşrikleri Hazreti Peygamber aleyhine kışkırtmaya devam etti. İşte Ebu Azze aradan bir yıl geçtikten sonra bu kez Uhud Savaşı'nda Müslümanların karşısına çıktı. O, daha önce Resulullah'a verdiği sözü hatırlatsa da Mekkeli müşriklerden Saffan bin Ümeyye, malı ve ailesi konusunda kendisine teminat vererek onu bu savaşa katılmaya ikna etti. Ebu Azze, Uhud'da da esir düştü. Kureyşli tek esir olarak Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildiğinde, zorla getirildiğini ve Mekke'de bakıma muhtaç kızları olduğunu söyleyerek yine bağışlanma talebinde bulundu. Bunun üzerine Allah Resulü, "Bana verdiğim söz nerede kaldı?" "Hayır, vallahi Mekke'de Muhammed'i iki kez aldattım diyerek sakalını ovuşturamayacaksın," dedi ve ekledi. "Mümin bir delikten iki kere sokulmaz." Sonra da Asım bin Sabit'e savaş suçundan dolayı onu cezalandırması talimatını verdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, anne babaya isyan etmek ve akraba ile ilişkiyi kesmek. Bu bölümdeki son hadisimiz 339 nolu hadis. وَعَنْ أَبِي عِيْسَ الْمُغِيرَةِ بِنِ شَعْبَةَ Ebu İsa Mughire bin Şubeten radıyallahu anhu. Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den قَالَ buyurdu ki اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى Muhakkak ki Allah-u Teala حَرَّمَ عَلَيْكُمْ Size haram kılmıştır. عُقُوقَ الْاُمَّهَاتِ Annelere baş kaldırmayı, onlara isyan etmeyi, verdikleri emri yerine getirmemeyi Hak Teala size haram kılmıştır. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın beklediği nedir? Kişinin annesine itaat etmesi, onun beklentilerini yerine getirmesi. Çünkü Cenab-ı Hak aksi bir davranışı, yani itaatsizliği haram kılmış. İnna Allahu Teala harrama aleykum uquqal ummahati. Allahu Teala size annelerinize itaat etmemeyi haram kılmıştır. Böyle yaparak bir kimse haram olan bir fiili yapmış olur. Haram olan ve dolayısıyla kaçındığımız fiilleri aklınızdan geçirin. Bunlar nasıl haram ise annelere itaatsizlik de başkandırı da Cenab-ı Hakk'ın dininde

Allah'ın haram kıldığı bir şeydir. Erkek çocukları ve kız çocukları itibariyle bütün bir toplum annelerin çocukları olduğuna göre, annelerin evlatları olduğuna göre bu ifadeye bakılacak olursa esasında toplum bütünüyle annelerin emrinde olması gerekir. Üstelik herhangi bir kayıt düşülmeksizin onlara itaat etmek emredilmiş gözüküyor. Belki aklımıza yani annenin, herhangi bir annenin evladından altından kalkamayacağı, yerine getiremeyeceği büyüklükte bir talebi olursa ve o da bunu yapamazsa kabilinden düşünceler geçebilir. Tabii elbette biliyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın bütün emirleri ve nehileri hepsi kulun imkanı dahilinde olan şeylerdir. Kulun takatini aştığı yerde sorumluluk düşer. O yüzden Cenab-ı Hak فَاتَّقُ اللّٰهَ مَسْتَطَعْتُمْ buyurdu. Gücünüz yettiği ölçüde Cenab-ı Hakk'a, emirlerine, yasaklarına dikkat edin. Kaldı ki hiçbir anne evladını zora sokacak şeyleri ondan istemez. Kim bilir belki bu sebepledir ki bu rivayette sadece anneler zikredilmiş ve hiçbir kayıt düşülmeksizin onlara itaatsizliğin Allah tarafından haram kılındığı söylenmiştir. Rivayetin devamında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem وَمَنَعَنْ وَهَاتِ Allah size bunu da haram kıldı. Bu nedir? Yani verilmesi gereken bir şeyi engellemek yahut hakkımız olmayan bir şeyin peşine düşmek, onu elde etmeye çalışmak. Kısaca başkalarının hakkını vermekten geri durmak yahut bizim olmayan şeyleri hakkımızmış gibi elde etmeye çalışmak. Allah bunu haram kılmıştır. Dolayısıyla bunun doğrusu nedir? Başkalarının hakkını vaktinde, zamanında onlara tevdi etmek, vermek, ulaştırmak, hakkımız olmayan hiçbir şeyi de almaya çalışmamak. Bir toplumda fertler bu anlayış üzere olurlarsa o zaman adaletin tecellisi kolaylaşır. Yoksa insanlar hak sahibine hakkını vermekten imtina ederlerse, yani وَمَنْعَنْ kısmı rivayetin, yahut hakları olmayan şeyleri ele geçirmeye çalışırlarsa, o zaman o toplumda adaletin yerini zulüm alır, anarşi olur, insanlar vahşileşir, birbirlerinden kapıp kaçırmaya çalışırlar, adalet duygusu yara aldığı ölçüde güvenlikte zafiyete uğrar. İnsanlar böyle bir toplumda kendilerini güvende hissetmezler. Bu açılardan düşünüldüğünde Cenab-ı Hak aslında bize esenlik içerisinde, güvenlik içerisinde yaşamanın yollarını öğretmiş. Anne babaya saygılı olabilmeyi, insanların haklarını gözetmeyi ve bunları başarabilmek için de ihtiraslarımızı, tutkularımızı yönetebilmeyi bize öğütlüyor. Yoksa ihtiraslarımızın esiri olursak, en çok sevdiğimiz insanları incitir, başta annemiz babamız olmak üzere, sonra etrafımızdakilere de zarar verebiliriz. Rivayetin devamında bu zararın nasıl gelişebileceğine dair örnekler var. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki وَوَدْ الْبَنَاتِ Allah-u Teala size kız çocuklarını diri diri gömmeyi haram kılmıştır. Kişisel ihtirasları öne çıkan bir kimsenin sadece kendisini düşündüğü, kariyerini düşündüğü, bilinirliğini düşündüğü, karizmasını düşündüğü ve bunları gölgeleyeceğini varsaydığı özbeöz kendi kız evladından kurtulmaya çalıştığı vahşi bir sonuçtan söz ediyoruz. O günkü cahiliye anlayışında benim ne işime yarar ki kız çocuğu şeklinde düşünen اَوَمَنْ يُنَشَّعُ فِي الْحَلِيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُب۪ينَ Süs ve zinet içerisinde yetişen, kavgada, dövüşte etkili olamayan, günü gelince de başkalarıyla evlenen, başka ailelere katılan ve dolayısıyla o günkü cahiliye anlayışıyla yararsız ve belki yük olarak gözüken kız çocukları. Bundan utanç duymuşlar. وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْفِ

ظل وجهه مسودا وهو كظيم. Kız çocuğunuz oldu sizin diye haberi gelecek olsa bundan ötürü yüzü kızarır. İnsanlara gözükmemek için yetevara minel kavmi min su'i ma bushira bih. Bu gelen kötü müjdenin verdiği utançla etrafta gözükmemeye çalışır. Ne yapsın, bundan nasıl kurtulsun diye düşünür. Eyumsikuhu ala hunin em yedussuhu fit turab. Bu utançla onu elinde tutsun, büyütsün mü? Yoksa bir tarafta onu toprağa tıksın mı? Em yedussuhu fit turab. Cenab-ı Hak bu anlayışı mahkum etti ve se'eme yahkumun. Ne kadar yanlış ve kötü düşünüyorlar. Vardıkları bu yargı ne kadar kötü. Buradan bakınca cahiliye toplumundaki kız çocuklarına karşı bu tutumun aslında günümüzde neredeyse bütün çocuklara karşı adı konmamış benzer bir yaklaşıma dönüştüğünü görmek mümkün. Nitekim modern toplumlarda insanlar o denli, ben merkezli düşünmeye ve hayatı böyle yaşamaya başladılar ki erkek yahut kız olsun bir çocuk sahibi olmanın bile hayatlarına yük getireceği, onların mevcut yaşam tarzlarını belli sıkıntılara sokacağı ve dolayısıyla hayatı yaşamakta toplumdan geri kalacakları endişesine kapılıyorlar. Arkadaş ortamlarına, eğlence ortamlarına artık eskisi gibi katılamayan bir çocuk babası olmak yahut bir çocuk annesi olmak o çevrelerde neredeyse yerilen bir durum gibi ifade edilebilmekte. Hatta bunun yerine evlat sahibi olmaktansa bir hayvanı edinip onunla birlikte yaşamayı modern dünya anlayışı daha isabetli görüyor. Daha külfetsiz, daha kolay ve daha rahat. İnsanın ben merkezli olarak ihtiraslarını öncelediğinde nasıl vahşileşebileceğinin bir sınırı yok adeta. Halbuki Yaradan'ın yarattığı ve bugüne kadar gelen ve bizim de bir parçası olarak dünyaya geldiğimiz doğal sistemde aile olmak, çocuk sahibi olmak, bunları büyütüp yetiştirmek ve bunu sevgiyle, merhametle, aile sıcaklığında gerçekleştirmek, erkek olsun, kadın olsun, herkesin var eden kudrete karşı bir sorumluluğu. Çünkü öncekiler böyle yapmasalardı, bugünküler de hayatta olmazlardı. Herkes kendi kariyerini, kendi öz varlığını, kendi bireysel tutkusunu öncelese, başka bir insanın hayata gelme sorumluluğunu yüklenmeye yanaşmasa, akıbetimiz perişan olur, yok olmakla karşı karşıya geliriz. Bu açılardan düşününce, dünkü cahiliye anlayışında da aynı ihtirasın, toplumdaki kendi iddiasını daha ileri taşımak adına, bunu erkek evlatlar üzerinden yapmayı seçtiği, kız çocuklarının ise bu iddiayı, varlık iddiası bu, zayıflattığı için onlardan kurtulmayı, korkunç bir cürüm de olsa yapabildiklerine tanık oluyoruz. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak وَاِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ. O gün o diri diri gömülen kız çocuğu hakkında sorulur. بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Hangi günahın karşılığında katledildi? Ne suçu vardı da doğar doğmaz imha edildi, ortadan kaldırıldı. Hadis-i şerifin devamında yine Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı bir husus olarak وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ ve قِيلُ كَانْلَ size Cenab-ı Hakk'ın yakıştırmadığı, hoş görmediği bir şeydir. Yani oturup dedikodu yapmak, falancayı çekiştirmek, filanca hakkında konuşmak, onların ayıplarını, eksikliklerini gündem edip bunlar üzerinden yarenlik yapmak. Zaten onlarda olmayan bir şeyi onlara isnat etmek, bunlar iftiraya girer. Kıylu kal ise iftiradan daha farklı. İnsanlarda zaten var olan yetersizlikler, kusurlar ve ayıpların başkaları tarafından gündem edilip çekiştirilmesi. Allah bunu da yasakladı. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا. Biriniz kardeşinin etini o ölmüşken yemeyi arzu eder mi? فَكَرِهْتُمُوهُ. Bak,
tiksindiniz. Hoşunuza gitmedi. Buna kadar iğrenç ise onun gıyabında onun hükmî şahsiyetini, onun karakterini, onun haysiyetini onun ardından çekiştirmek, küçük düşürmek, alay ve eğlence konusu yapmak, aynı şekilde onun vücut bütünlüğüne saldırmak gibi, bu kez haysiyetine ve kişilik bütünlüğüne yönelik bir saldırı olarak aynı yere çıkar. O yüzden bu rivayette geçen bu yasağı Cenab-ı Hak ayet-i kerimede وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا Biriniz diğerlerini, yani birbirinizi gıybet etmeyin, gıyabında çekiştirip durmayın diyerek yasaklamıştır. Resulullah'ın sıraladığı bu hususlara şöyle bir bakınca Cenab-ı Hakk'ın bizlere ne kadar güzel öğüt verdiğine tanık oluyoruz. Başta annemiz olmak üzere çevremizle olan ilişkilerimizde hak ve hukuka riayet etmeyi ve buna dikkat etmeyi Cenab-ı Hak bize doğrudan emretmiş ve kendi hakkı saymak suretiyle onları bize karşı müdafaa etmiş gibidir. Yani yeni doğmuş bebeğimizin hayatını güya biz anne ve babayız, bize karşı koruyan bir yaradandan söz ediyoruz. Yahut bazılarımızın gıyabında onların bize erişimi yok iken ve ne konuştuğumuzdan haberleri olmazken onları çekiştirmemizi Cenab-ı Hak bize yasaklayarak onları bize karşı korumuş, müdafaa etmiş ve muhafaza etmiş oluyor. Elimizle yahut dilimizle saldırganlaşabilen biz insanları yine bizim gibi insanların elinden kurtarmaya ve muhafaza etmeye yönelik olarak ilahi buyruklar gelmiş. Cenab-ı Hakk'ın burada koruduğu aslında bizim hukukumuz, bizim şahsiyetimiz, bizim karakterimiz. Halbuki insanlık bugün modern zamanlara gelmiş, bilim ve teknolojinin bu denli ilerlediği, entelektüel düzeyi yüksek toplumlar üretmiş ama hala bu toplumlarda bu türden bir şeyin kötülüğünden söz edilmez. Aksine insanların birbirlerini çekiştirmesi neredeyse umuradiyeden yani sıradan şeylerdendir. Burada birileri başkalarını çekiştirirken başkaları da onları başka bir yerde benzer şekilde çekiştirebilir. Sonra bu konuşulanlar yine aynı insanlar tarafından diğerlerine aktarılmak suretiyle yeni bir gıybet ortamı oluşturulur. Falanca senin hakkında böyle dedi biliyor musun vesaire diye. Bu faaliyetler o kadar çoğalır ki insanların birbirlerine olan güveni, saygısı ve sevgisi uzun vadede hep örselenir, bundan yara alır. Böylece şeytan birbirlerini sevmeyen, birbirlerine karşı hep içten içe mesafeli duran bir toplum üretmiş olur. Halbuki Cenab-ı Hak, aman ha ağzınızdan çıkana dikkat edin. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ اَحْسَنْ Kullarıma söyle, en güzelini konuşsunlar. Çünkü neden? Çünkü اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ Çünkü şeytan aralarında bunların konuştuklarını diğerlerine, onların konuştuklarını ötekilere bir şekilde ulaştırmak suretiyle soğukluk oluşturmayı planlar. Birbirlerine karşı içlerinde düşmanlık oluşturmak, sevgilerini yok edip tüketmek için çabalar durur. Biz de buna aracılık ederiz. Küçük küçük yaşadığımız gıybet zevklerimizin uzun vadede toplumsal dokumuza zarar verdiği ve aramızdaki muhabbeti, sevgiyi yok ettiği bir sonuçla karşılaşırız. Sonra da birbirimize ihtiyaç duyduğumuzda elimizi uzatacağımız ve bize karşılık verecek bir el bulmakta zorlanırız. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamla وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ Cenab-ı Hak size bir de çokça soru sormayı hoş görmemiştir. وَكَرِهَ لَكُمْ كَثْرَةَ السُّؤَالِ Bu konuya daha önce de değinmiştik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların gelip gidip dini hükümlerle ilgili

Buraları da o günün koşullarında belirginleştirmeye zorlamak, İslam'ı tarihsel bir zemine hapsederdi. Bu yüzden bundan özellikle imtina edildi. Sadece hadislerde geçen bir konu değil, aynı zamanda bir ayet-i kerimede de değinilmiş bir husustur. Cenab-ı Hak dedi ki, لَا تَسْأَلُوا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ. Öyle şeyler hakkında, yani her şey hakkında soru sormanın yasaklandığı bir durumdan söz etmiyoruz. اَنْ اَشْيَاءَ, bazı hususlar ki, işte bu ayrıntıya dair mevzular, belirsiz bırakılmış tarafların belirginleştirilmesine yönelik hususlar ki bunlar belirgin kılındığında size zarar verir. Bu belirsiz haliyle daha esnek, daha her çağda ve zeminde icra edilmesi mümkünken sorularınızla bu itinalı durumu bozmayın. اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ. Zira sorularınıza o gün için bir cevap verilecek olsa bunun zararı size döner. Özellikle vahyin indiği, hükümlerin Cenab-ı Hak'tan geldiği حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ. O vakit bunların sorulması ve hükme dönüşmesi, tabii bağlayıcı olarak, sonrakiler açısından ve belki hatta o günkiler açısından da zararlı olabilecektir. Neyden bahsediyoruz? Söz gelimi Resulullah bir gün, bir örnek verecek olursak, insanları hac etmeye özendirdi. Ey insanlar, hac edin, dedi. Oradakilerden biri, ekulle amin ya Resulallah. Her sene mi ey Allah'ın Resulü, diye soru sordu. Allah'ın Resulü bu sorudan hoşlanmadı. Yüzü düştü. İnsanlar da fark ettiler. Oradakiler dediler ki, hoşuna gitmedi Resulullah'ın bu soru. Çünkü Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem evet dese, belki o gün için bir şekilde herkesin yapabileceği bir şey olabilir. O da zor da, ama hayır dese bu da sıkıntılı. Bu kez de imkanı olan, müsait olan, her sene yapabilecekken Resulullah buna müsaade etmedi. Hayır, tek sefer dedi diye, böyle bir soruyu böyle cevapladı diye bu kez hüküm bu renge bürünecekti. Halbuki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o boyutunu belirsiz bırakarak hac etmeyi emretti. İmkanı olan bir kez yapıyor. Daha fazla imkanı bulunan 2-3 daha fazla yapıyor. Nitekim o zamanlar bu mümkün. İnsanlar daha fazla hacca gidebilirler. Ortam mümkün. Sayı itibariyle hac bunu kaldırıyor. Bir de bu zamanları düşünün. Ve Resulullah o gün için evet deseydi, bütün Müslümanların aynı coğrafyaya aynı vakitte doluşması gibi korkunç bir şeyden söz ediyoruz. Uygulaması mümkün olmayan bir netice ortaya çıkardı. Resulullah'ın ardında bu dini, İslam dinini talim eden ilahi vahyin, yani Cenab-ı Hakk'ın süreci nasıl özenle yönettiği ve Resulullah'ın bu türden durumlara düşmemesini özellikle sağladığı bir süreçten söz ediyoruz. Bu gözle baktığınızda hakikaten İslam dini o günkü tarihsel ortamdan steril, evrensel bir esnekliğe sahiptir. Ve bu da başlı başına bir mucizedir. Yoksa dini bir konuda anlamadığını gelip soran, dinini tahkik etmek için akidesine dair özellikle soru sorup öğrenmeye çalışan kimselere yönelik herhangi bir olumsuz tavır söz konusu olmamıştır. Bunlardan bizatihi Resulullah'ın civarında, yakınında, hatta annelerimizden nice soruları Resulullah serin kanlılıkla cevaplamış, anlatmış. Bazılarıyla ilgili hatta vahiy gelmiştir. Cevaben yani. O bakımdan burada geçen bu hususla onu karıştırmamak lazım. Çünkü Allah'ın elçisi insanların dini öğrenme sürecinde soru sormaları kadar tabii bir yaklaşımı toplumun ortamında oluşturmuş. Herhangi bir erkeğin yahut kadının hangi düzeyde olursa olsun doğrudan gelip sonra sorabildiği bir ortam. Buna dair çok örnekler görürsünüz. Ensar kadınlarının rahatlıkla gelip soru sorabildikleri, hatta mahrem konularda dahi öğrenme maksadıyla gelip soru sorabildikleri bir ortamdan söz ediyoruz. Mücadele

0: suresindeki kadın aslında soru soran bir kadındır. Öte yandan bizatihi Cenab-ı Hak وَاِنْ كُنْتَ ف۪ي شَكَّنْ eğer bir şek üzere isen, yani kircikli bir durum, konuyu anlayamamış, kavrayamamış, içinde bir şüphe duymuş isen öyle kalma. وَاِنْ كُنْتَ ف۪ي شَكَّنْ فَاسْأَلْ haydi sor diye sormayı emretmiştir. O bakımdan öğrenme maksadıyla Allah'ın dinini, onun hakikatini, kalbine imanı dahil etmek, sokmak üzere her türlü soruyu sormasının önü açılmıştır. Burada bahsedilen husus, verilen ilahi emirlerin, pratiklerin yani uygulamaların icra edildiği durumda keyfiyetine taalluk eden ayrıntıları zorlamanın hoş görünmemesinden ibarettir. Yoksa İslam soru sordurmayan, soru sorulmasından hoşlanmayan bir dindir şeklindeki bir kötü propaganda bizatihi İslam hakkında büyük bir haksızlık olur. Çünkü soru sormayı özendiren, hatta bunu emreden bir dinden söz ediyoruz. Fes'elû ehle'z-zikri in kuntum la ta'lemûn. Şayet bilmiyorsanız bilenlere sorun, ilahi bir emirdir. Hadis-i şerifin sonunda ve idâ'atel mal ve malın zayi edilmesi. Allah bunu size hoş görmemiştir. Bir kimsenin malını zayi etmesi, hakkını vermeyip boş yere heder etmesi yahut israf etmesi Cenab-ı Hakk'a karşı kusurlu bir davranış biçimidir. Kişi malım zaten benim değil mi? İstediğim gibi onu kullanırım diyemez. Mal Allah'ın bir emanetidir kişiye. O yüzden Cenab-ı Hak onu وَلَا تُؤْتُ السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا Allah'ın size dirilik kaynağı olarak verdiği mallarınızı, onları kötü yönetecek, onları heder edecek, zayi edecek kimselerin, sefihlerin ellerine bırakmayın diye nehyetmiştir. Dolayısıyla ne kadar çok olursa olsun malımız, biz onu zayi edemeyiz. Cenab-ı Hak bunu bize yasaklamış bulunuyor. Bu açıdan bakıldığında aslında kulluğumuzun resmini ortaya koyar. Çünkü şahsi mülkiyetlerimiz gerçekten bize ait olsaydı, onlar üzerindeki tasarrufumuzun herhangi bir hududu, sınırı olmaması gerekirdi. Yani bir kimse malını israf edebilir, cebindeki parayı çıkartıp yakabilir, içeceği, gıdayı, değil mi ki parasını ödüyor, çöpe dökebilir ve bu tasarrufların tamamında hak sahibi sayılabilirdi. Kimseden gasp etmiyor ya diye düşünülebilirdi. Halbuki bu davranışların tamamı Allah'a karşı birer günah olarak, haram fiil olarak cürüm telakki edilir ve yasaklanmıştır. Dolayısıyla malımız olmasına rağmen onlara zarar veremeyişimiz bizim kulluk gerçeğimizden kaynaklanıyor. Çünkü gerçek sahip Allah-u Zülcelal Hazretleridir. Bizim bir süreliğine olan mülkiyetimiz izafidir. Kul bu hududa dikkat ettiğinde, ya Rabbi asıl ve gerçek sahip sensin demiş oluyor. Yok, bu hududa dikkat etmeksizin malını istediği gibi tasarruf edebileceğini söylüyorsa, o zaman gerçek sahip benim, üstümde başka bir kudretli sahip yok demeye getiriyor. Bunu elindeki malı için olduğu gibi bedeni için de böyledir. Bedeninin kendisi sahibi olduğunu gerçekte zanneden bir kimse ona her türlü zararı verebileceğini düşünebilir. Benim bedenim değil mi yaklaşımından hareketle. Halbuki bir süreliğine kullandığımız bu beden Allah'ın bir emanetidir ve biz onu doğru kullanmakla, dikkat ederek, özenle, korumakla mükellefiz. Çünkü biz, bizi yaratanın ve bu hayatı bize bahşedenin kuluyuz. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Buhari sahihine almış. Ayrıca İmam Müslim de bu rivayeti sahihine almış. Dolayısıyla muttefakkun aleyh bir rivayet. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bu hadisle birlikte bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölüme, bir sonraki sohbetimizde başlamak üzere Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beş vakit namaz, birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün beş defa yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

0: Ebu Hureyre ve Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem harp bir hiledir, strateji ve taktiktir buyurdu. Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana en sevgili olanlarınız ve kıyamet gününde meclisime en yakın bulunanlarınız ahlakı güzel olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet gününde benden en uzak kalacak olanlarınız da gevezeler, avurtlarını şişirip küstahça konuşanlar ve bilgiçlik taslamak için kibirlenerek laf kalabalığı eden kimselerdir. Tabiun neslinden büyük bir zat olduğunda ittifak edilen Şakik bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabı namaz dışında hiçbir ibadetin terk edilmesini küfür saymazlardı.
1: Kara borsacılık. Ömer bin el-Hattab'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dışarıdan mal getiren girişimci rızıklanmış, kara borsacı ise lanetlenmiştir. Kara borsacılık, ihtikar, kamunun ihtiyacı olmasına rağmen ticari bir malı pahalanması gayesiyle stoklayıp talebin artmasına sebep olmak ve piyasaya arzını geciktirmek demektir. Böyle bir ortamda mal ve eşya fiyatları suni olarak yükselir ve normal piyasa seviyesinin üzerine çıkar. Böylece meşru kar değil de hep rant peşinde olan bir tüccar, hiç emek sarf etmeden sermayesine sermaye katmış olur. Aslında fiyatların tabii seyrine müdahale ederek piyasayı altüst eden ve zengin olmak isteyen kara borsacı, insaf, vicdan, merhamet ve şefkat gibi ulvi değerlerden uzaklaşmakla fakirleşmekte ve hem kendine hem de topluma zulmetmektedir. Resul-i Ekrem'in zenginlik mal çokluğundan değildir. Asıl zenginlik gönül zenginliğidir uyarısını hiçe sayan kara borsacı, tabii ki elde ettiği rantın bereket ve saadetini göremeyecektir. Kara borsacının ruh halini fiyatların düşmesiyle üzülen, yükselmesiyle de sevinen fena bir kul diye tasvir eden ve bir yiyecek maddesinde Müslümanlara kara borsacılık yapan kimseyi Allah cüzdan ve iflasa müstahak kılar diye tehdit ifade eden hadisler yanında onu lanetlemiş, Allah'ın zimmetinden, ilahi teminattan uzak, günahkar, sapkın, elim bir azaba düçar gibi vasıflarla tanıtan hadisler de mevcuttur. Bu itibarla sosyal-ekonomik hayata karşı işlenen tefecilik, kara borsacılık, ölçü ve tartıda hile gibi suçlar, haram ve büyük günahlar arasında sayılmıştır. Osmanlı ceza hukukunda ihtikar yapanların ticari mallarının zapt ve müsaderesi öngörülmüştür. Endülüs'ün çok yönlü alimi İbn Hazm diyor ki, dünyanın acayipliklerinden biri de kötü, fasit emellerin kendilerini kuşattığı bir grup insanın önce nefislerini yormadan ve daha sonra da kaygı ve günahı kazanmadan bu kötülükleri elde edememeleridir. Başkalarının helak olmasına yol açtığını bildikleri halde gıda maddelerinin pahalanmasını ya da kendilerinin menfaati olduğu için başkalarına zarar verecek işlerin olmasını temenni edenler gibi. Oysa onların bu şekildeki temennileri, temenni edilen şeyin gelişini vaktinden önceye almaz. Zira Allah Teala'nın ilminde olmayan şey meydana gelemez. Oysa insan buna karşı hayrı ve bolluğu temenni ederse, bir göz açıp kapama kadar bile nefsini yormadan derhal ecir, rahat ve fazilet elde eder. Öyleyse fayda sağlamayan bozuk ahlaka siz de hayret edin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda rükûya eğildiği zaman şöyle derdi: Allah'ım, sadece senin önünde eğildim. Sana inandım. Sana teslim oldum. Kulağım, gözüm, iliklerim, kemiklerim ve sinirlerim sana karşı huşu halindedir.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kayıp bir hayvanı doyurmadan sürüsüne katan, gerçekte kendisi yolunu kaybetmiştir.
1: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini. Yağarsın, taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düşte ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde, hayali hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rızkının bol olmasını ve ömrünün uzun olmasını isteyen kimse akrabalık ilişkilerini gözetsin.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geldi ve "Ya Resulallah, hangi sadakanın sevabı daha çoktur?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Sağlıklı iken, cimriliğin üzerindeyken, yoksul düşmekten korktuğun, zengin olmayı umduğun zamanda verdiğin sadakanın sevabı çoktur. Yoksa vermeyi ihmal edip de can boğaza geldikten sonra filana bu kadar, filancaya da şu kadar olsun demende bir fayda yoktur. Zaten o mal onların olmuştur." buyurdu.

Ensardan Bedir Savaşı'na katılmış olan Ebu Mesud Ukbe bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir iyiliğe öncülük yapan kimseye o iyiliği yapanların mükafatı gibi sevap vardır.

Numan bin Beşir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Ömer bin Hattab radıyallahu anh insanların elde ettikleri dünya nimetlerini dile getirerek ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bütün gün açlıktan kıvrandığını, karnını doyuracak kötü bir hurma bile bulamadığını gördüm, demiştir. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İçecekleri develerin içtiği gibi bir nefeste içmeyin. İki veya üç nefeste için. İçerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah'a hamd edin.

Bir Ramazan bayramı sabahıydı. Resulullah bayram namazını kıldırdıktan sonra erkek saflarını yara yara hanımların arasına gelmişti. Yanında Bilal-i Habeşi vardı. Peygamberimiz hanımlara özel bir konuşma yaparak sadaka vermelerinin onlar için ne kadar faydalı olacağını anlattı. Orada bulunan hanımlar Resulullah'ın teşvikine uyarak küpelerini ve yüzüklerini çıkarıp Bilal-i Habeşi'nin sadakaları toplamak için açtığı elbisesine bırakıyorlardı. Hanımlar arasında bulunan Zeynep Es-Sekafiye, Resulullah'ın "Ziynetlerinizden bile olsa infak edin" dediğini duyunca bu emri nasıl yerine getirebileceğini düşünmeye başlamıştı. Eşi Abdullah İbni Mesud'un ve ailesinin geçimini kendisi sağlıyordu. Üstelik evinde yetim çocuklar vardı. Onlar için de çalışıyordu. Gelirini onlara sarf ediyordu. Ailenin maddi yükü tamamen onun omuzlarındaydı. Bu şartlar altında başka birine sadaka verebileceği bir malı kalmıyordu. Acaba bu harcamalarıyla infak etmiş sayılıyor muydu? Bu harcamalar sadaka yerine geçer ve yeterli olur muydu? Eşi Abdullah bin Mesud'a bu meseleyi Efendimiz'e sormasını söyledi. Abdullah ise bizzat Zeynep'in Resulullah'a sormasından yanaydı. Zeynep bu meselenin cevabını öğrenmek üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Kapıda Utbe bin Amr el-Ensari'nin eşi Zeynep'le karşılaştı. O da Allah Resulüne aynı konuda danışmak için gelmişti. Efendimizin kapısının önünde iki hanımın buluştuklarını gören Bilal yanlarına geldi. Hanımlar sormak istedikleri soruyu Bilal'e ilettiler ve onu Hazreti Peygamber'e arz etmesini talep ettiler. Bilal Efendimizin yanına girdi ve soruyu ona yöneltti. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Onlar hem sadaka hem de sıla-i rahim sebebiyle iki kat ecir kazanırlar." Hazreti Zeynep'in gönlü hem eşinin akrabalarını hem de ailesinin geçimini sağlamaktan dolayı iki kat sevap aldığının müjdesiyle ferahlamıştı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şekel bin Hümeyd'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana bir dua öğret dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım de buyurdu. Cabir bin Abdullah'ın radıyallahu an şöyle dediği nakledilmiştir. Uhud savaşından bir gece önce babam beni yanına çağırdı ve sanırım peygamberin ashabından şehit düşeceklerin ilki ben olacağım. Resulullah'ın şahsı dışında geride senden daha değerli bir kimse bırakmıyorum. Benim biraz borcum var. Onları öde. Kız kardeşlerine hayrı tavsiye et dedi. Sabah olunca gerçekten de ilk şehit düşen o oldu. Şehitler çok olduğu için kabrine onunla birlikte başka bir şehidi de defnetmiştim. Onu başkasıyla bir kabirde bıraktığımdan dolayı rahatsız oldum. 6 ay sonra onu kabirden çıkardım. Bir de baktım ki bir kulağından başka her yeri kabre koyduğum günkü gibiydi. Onu alıp müstakil bir kabre koydum. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Farz namaz için kamet getirildiğinde artık farzdan başka kılınacak bir namaz yoktur.
2: Sehil bin Sa'd'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu an şöyle buyurmuştur. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin aracılığınla birini hidayete erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala sizin 3 şeyinizden hoşnut olur, 3 şeyinizden de hoşlanmaz. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, hep birlikte Allah'ın ipine yani kitabına sımsıkı sarılmanızdan, tefrikaya düşmemenizden hoşnut olur. Dedikodu yapmanızdan, çok soru sormanızdan ve lüzumsuz yere mal harcamanızdan da hoşlanmaz.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Said'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ashabıma sövmeyin. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, eğer biriniz Uhud dağı kadar altını Allah yolunda harcasa, bu onlardan birinin bir ölçek ya da yarım ölçek sadakasına erişemez.''

Peygamberimiz bir gün ashabına Allah'tan gereği gibi hakkıyla haya edin buyurunca onlar ey Allah'ın Resulü elhamdülillah biz Allah'tan haya ediyoruz demişlerdi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle açıklamıştı sözlerini. Bu sizin anladığınız gibi değildir. Allah'tan hakkıyla haya etmek baş ve başta bulunan organlarla karın ve karnın içine aldığı organları her türlü günah ve haramdan korumak, ölümü ve toprak altında çürümeyi daima hatırlamaktır. Ahireti arzu eden dünyanın süsünü terk eder. Kim bu şekilde davranırsa Allah'tan gereği gibi haya etmiş olur.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir?" diye sordu. Sahabiler, "Ya Resulallah, hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır. Geriye bıraktığı da varisinin malıdır," buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içecekleri 3 nefeste içerdi. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bereket yemeğin ortasına iner. Siz kenarından yiyin, ortasından yemeyin buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala mahlukatı yaratınca

akrabalık bağı, rahim, Allah'ın huzuruna geldi ve "Bu makam koparılmaktan sana sığınanın makamıdır," dedi. Allah, "Evet, seni gözeteni gözetmeme ve seninle münasebeti kesenle münasebeti kesmeme razı olmaz mısın?" buyurdu. "Evet, buna razıyım," dedi. Allah, "Bu böyledir," buyurdu. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer isterseniz, ya yüz çevirdiğinizde yeryüzünde bozgunculuk çıkarır ve akrabalık bağlarını koparırsanız, işte bunlar Allah'ın lanetleyip kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir." mealindeki ayet-i celileyi okuyun buyurdu.

0: Semure bin Cündüp'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dilenmek yüz karasıdır. İnsan onunla kendi yüzünü karartır. Yalnız yöneticiden hak ettiğini istemek veya zaruret sebebiyle istemek müstesnadır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
3: Nasreddin Hoca öğrencilerle sohbetine devam ediyor.
4: Evet çocuklar, Müslümanların bir kısmı Habeşistan'dayken çoğunluk Mekke'deydi. Zorlu dönem devam ediyordu. Ancak peş peşe yaşanan iki güzel olay Müslümanlar için çok büyük bir moral oldu.
3: Nasreddin Hoca sakalını sıvazladıktan sonra yaşadığı bir olayla anlatmaya devam etti.
4: Ben bir defasında tarlada çalışırken yoruldum. Dinlenmek için bir ceviz ağacının altına uzandım. Birden dikkatimi çeken bir şey oldu. Karşımda kocaman su kabakları vardı. Hem yerde hem de incecik dallarda yetişmişti. Sonra başımı kaldırıp ağaca baktım. Mükemmel dev bir ağaç ama cevizleri küçük. Ben şaşkınlığımı gizleyemedim. Ey Allah'ım dedim. Kocaman bir ağaca küçücük meyve vermişsin. İncecik dallara da kocaman kabakları vermişsin. Tersi olsa acaba nasıl olurdu? Sevgili çocuklar, ben böyle düşünürken birden kafamda bir çınlama hissettim. Ağaçtan başıma bir ceviz düşmüştü. Biraz tefekkür edince az önce ne kadar yanlış düşündüğümü anladım. Ey Allah'ım dedim, sen her şeyin en güzelini yaparsın. Senin işine asla karışılmaz. Eğer ceviz yerine kabak olsaydı düşen kafama, kafam ne olurdu acaba? Sevgili arkadaşlar, bizim anlayamadığımız, hoşumuza gitmeyen pek çok işte bile bir güzel sonuç vardır. Habeşistan'a hicrette de anlatacağım şu olayda da pek çok güzel sonuçlar yaşanmıştır. İşte bir örnek. Peygamber Efendimiz'i sürekli takip eden, onu baskı altına almaya çalışan Ebu Cehil, bir defasında onu Safa Tepesi'nde görmüş ve sıkıştırıyordu. Peygamber Efendimiz, onun sataşmalarına karşılık vermiyordu. Ebu Cehil sonunda eline bir taş alarak onun mübarek başına fırlattı. Sonra da arkadaşlarının yanına giderek durumu kahkahalarla anlattı. Bu durumu bir cariye kadın görmüştü. İyi ki görmüş, şimdi anlatacaklarımı hepiniz ama özellikle de Ali Hamza dinlesin. Dinliyor musun Ali Hamza?
3: Ali Hamza heyecanlı bir şekilde doğruldu.
4: Evet hocam, dinliyorum. Tamam, o zaman devam ediyorum. Sırtında av elbiseleri, kılıç ve oklarıyla avdan dönen Hamza, Kabe'de göründü. Cariye hemen durumu Hamza'ya anlattı. Yeğeni ve arkadaşı olan Hazreti Muhammed'e yapılan bu hakaretler kanına dokundu. Zoruna gitti Hazreti Hamza'nın. Bir amca ve akraba olarak yapılanları kabullenemedi. Hamza doğruca Ebu Cehil ve arkadaşlarının bulunduğu yere gitti. ''Kardeşimin oğluna kötü sözler söyleyen, kalbini inciten sen misin?'' diye kükredi. Yayını kaldırdığı gibi Ebu Cehil'in kafasına indirdi. Ebu Cehil'in iri kafasından kanlar fışkırdı. Arkadaşları müdahale etmek istedi ama Ebu Cehil izin vermedi. Çünkü Hamza'nın da Müslüman olmasından korkuyordu. ''Durun, Hamza'ya yaklaşmayın, o haklıdır. Ben onun yeğenine hakaret ettim.'' Hamza sonra doğruca Peygamber Efendimiz'in yanına giderek onu teselli etti. ''Senin intikamını aldım, teselli bulabilirsin.'' Hazreti Muhammed açık konuştu. ''Ey Hamza, benim gerçekten teselli bulmam için senin Müslüman olman gerekir. Artık ok yaydan çıkmıştı çocuklar.'' Hamza bu durumu düşündü. Bir insana İslam'a inandığı için işkence yapılması doğru muydu? Müslümanlar niçin tüm baskılara rağmen dinlerinden dönmüyorlardı? Kendisi Müslüman olsa ne olacaktı? Uzun müddet düşündüğü bu işi artık gerçekleştirme zamanı gelmemiş miydi? Ve sonunda kararını verdi, Müslüman olacaktı. Hazreti Muhammed'in huzurunda kelime-i şehadet getirerek şeref kazandı. Hazreti Hamza'nın ne kadar cesur olduğunu anladık değil mi çocuklar? İlk cevap Ali Hamza'dan geldi. Evet hocam. Öyleyse anlat bakalım onun bu cesaretini.
3: Ali Hamza tane tane biraz da heyecanla anlattı. Nasrettin Hoca'nın dediklerini tam kavramıştı. Arkadaşları da sessizce dinliyorlardı.
4: Tebrik ederim Ali Hamza, çok güzel anlamışsın ve çok güzel anlattın. Eve gidince annene ve babana da anlatırsın değil mi?
5: Evet hocam, anlatırım.
4: Aferin. İşte Hazreti Hamza böyle bir insandı çocuklar. Yiğit bir insandı. Kahraman ve cesurdu. Müslümanlar onun İslamiyet'i kabul edişine çok sevindi. Kafirlerin korkulu rüyası oldu. İslam'a çok hizmet etti. Uhud Savaşı'nda vahşice şehit edildi. Allah ondan razı olsun. Sevgili yavrularım, Müslümanlar Hazreti Hamza'nın İslam'a girmesine çok sevindiler. Bu sevincin daha da artmasını sağlayan bir gelişme oldu. Hazreti Ömer Müslüman oldu.
3: Nasrettin Hoca'nın son sözü üzerine Miray, Verda ve Hüma kendi aralarında bir şeyler konuştular. Tam Nasrettin Hoca onlara yönelmişti ki Hüma kendini tutamayıp sordu.
5: Hocam, Hazreti Ömer Müslüman değil miydi?
3: Nasrettin Hoca gülerek cevap verdi.
4: Önce Müslüman değildi tabii. Üstelik Müslümanlara karşı olan biriydi. İslam'ı hiç sevmezdi. Ama çok akıllı, zeki, etkili, cesur biriydi. Bu yüzden Peygamber Efendimiz onun Müslüman olmasını çok arzu ediyordu.
5: Peki nasıl Müslüman oldu hocam?
4: Peygamber Efendimiz'i öldürmeye giderken.
3: Çocuklar şaşırdı.
5: Peygamber Efendimiz'i öldürmeye mi çalıştı?
3: Bu sefer şaşkınlığını dile getiren Miray'dı.
4: Evet, Peygamber Efendimiz'i öldürmeyi planlamıştı. Fakat onun hayatına son vermek isterken kendisi İslam'la hayat buldu. Ömer dediğim gibi akıllı ve düşünceli biriydi. İslam'a şiddetli tepki veriyor ama bir taraftan da duyduğu ayetlerden etkileniyordu. Bir gece Kabe'de Hazreti Muhammed'i Kur'an-ı Kerim'i okurken gizlice dinlemiş ve çok etkilenmişti. Ama Müslüman olmamak için direniyordu. Gördüğü Müslümanlara karşı da kötü duygular besliyordu. İki zıt duyguyu bir arada yaşıyordu. Bir gün kararını verdi. Peygamberimizi öldürecekti. Bu çok önemli bir karardı. Müslümanlardan kurtulmanın yolu onların başkanı olan kişiyi öldürmekten geçer diye düşündü. Ve silahını kuşanarak yola koyuldu. Sert ve kızgın bir şekilde yürürken yolda bir adama rastladı. Adam sordu, ''Ey Ömer, böyle hiddetle nereye gidiyorsun?'' Ömer açık konuştu, ''Muhammed'i öldürmeye gidiyorum.'' ''Eğer sen Muhammed'i öldürürsen Müslümanlar da seni öldürür.'' ''Sus, yoksa sen de mi Müslüman oldun?'' dedi. ''Sen beni bırak da kız kardeşinle eniştene bak. Onlar Müslüman oldular.'' Bunun üzerine Ömer daha çok kızdı. Eniştesi ve kız kardeşi nasıl Müslüman olabilirdi? Hazreti Muhammed'i öldürmeden önce onlara bir ceza vermeye karar verdi ve yolunu değiştirdi. Ömer kardeşinin evine geldiğinde içeriden Kur'an sesi duydu. Habbab onlara Kur'an okuyordu. Ömer'in sesini duyunca hemen gizlendi. Işımla içeri giren Ömer bağırdı. ''Az önce duyduğum ses neydi?'' Ömer'in kız kardeşi Fatıma gerçeği gizlemeye çalıştı. ''Hiç, biz kendi aramızda konuşuyorduk. Ha, belki de siz Müslüman oldunuz.'' Cevap enişteden geldi. ''Ey Ömer, belki de hak ve doğru olan senin dinin değildir. Niçin düşünmüyorsun?'' Bu söz Ömer'i çıldırttı. Eniştesi Said'in üzerine saldırarak onu dövmeye başladı. Fatıma ise kocasını hırpalamaması için abisinin elinden kurtarmaya çalıştı. Bu defa Ömer kız kardeşine şiddetli bir tokat attı ve yüzü gözü kanlar içinde kaldı. Yüzündeki kanları aldırmayan Fatıma haykırdı. ''Evet, hak senin dinin değildir. Ben de Müslümanım. Şunu bil ki hepimiz Müslüman olduk.'' Kız kardeşinin başından akan kanları görünce bir an için duran Ömer, onların kararlı duruşu karşısında donup kaldı. Oturdu, sessizce bekledi. Sonra zoraki konuştu. ''Getirin bakalım okuduğunuz şeyleri.'' Habbab saklandığı yerden çıkarak ayetleri okudu. O ayetler sanki Ömer'in kalbine iniyordu. Hiç olmayacak kadar etkilendi. ''Bunlar ne güzel sözler. Bunlar bir insanın sözü olamaz.'' dedi ve az sonra kendisini Darül Erkam'ın önünde buldu. Burası bir sahabinin eviydi. Evi hem Kabe'ye yakın merkezdeydi hem de gelen gidenin belli olmayacağı bir konumdaydı. Peygamber Efendimiz ve Müslümanlar zaman zaman burada bir araya gelirlerdi. Kur'an-ı Kerim okur, dinlerini öğrenir, sohbet ederlerdi. İşte Peygamber Efendimiz arkadaşlarıyla otururken kapı çalındı. Sahabinin biri dışarı çıkıp baktığında korkuya kapıldı. Hazreti Hamza sordu, ne oldu? Adam korkarak cevap verdi, Ömer gelmiş. Gelsin Ömer, eğer iyi niyetle gelmişse ikramda bulunuruz. Yok kötü bir niyetle gelmişse onu kendi kılıcıyla vururuz. Ve Ömer içeri girdi. Hazreti Muhammed Ömer'in yanına geldi. Elbiselerinden ve kılıcından tutarak seslendi. Ey Ömer, sen de Allah'tan bir azap gelmesini mi bekliyorsun? Allah'ın dinini ne zaman kabul edeceksin? Peygamber Efendimiz sonra ellerini açarak, Allah'ım bu Ömer'dir, bu Ömer'dir, bu Ömer'dir Allah'ım. Ömer'i İslam'la şerefli kıl diye dua etti. Büyük bir değişim yaşayan Ömer sadece şunları söyledi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. Orada bulunanlar sevinçten ağlıyorlardı. Azılı İslam düşmanı Ömer Müslüman olmuştu. Peygamberi öldürmeye gelen Ömer onun önünde diz çökmüştü. Mekke'nin en güçlü adamlarından biriydi. Müslümanların arasına katılmıştı. Peygamber Efendimizin duası kabul edilmişti. Ve Müslümanlar bundan sonra Mekke'de daha rahat ibadet edeceklerdi. Hazreti Ömer bundan sonra cesaretle İslam için mücadele etti sevgili arkadaşlar. Müslümanlara güven, kafirlere korku verdi. İnanmayanlara her zaman meydan okudu. Medine'ye hicret etti. Savaşta ve barışta hep peygamberimizle oldu. Kızını Hazreti Muhammed'le evlendirdi. Hazreti Ebu Bekir'in vefatından sonra Müslümanların başkanı oldu ve adaletiyle tarihe adını yazdırdı. Allah ondan razı olsun. Gelecek bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili arkadaşlar.
2: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Ubade bin Samit'ten rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse

0: Allah da o kimseye kavuşmayı arzu eder. Kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allah da o kimseye kavuşmaktan hoşlanmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ümmü Atiye Nüseybe'nin radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biat esnasında cenazenin arkasından feryat etmeyeceğimize dair biz kadınlardan söz aldı. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi namaz daha faziletlidir diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamı uzun olan namaz buyurdu. Enis'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf, "Sen de mi ağlıyorsun ya Resulullah?" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir." dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. "Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz." buyurdu. Hazreti Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem en çok yaptığı dua şuydu: "Allah'ım, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de güzellik ver. Cehennem azabından bizi koru." İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Kim ölüm hastası olmayan bir hastayı ziyaret eder ve onun yanında 7 kere büyük arşın Rabbi olan Yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum derse, Allah onu o hastalıktan kurtarır."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Haram malın alım satımı. Abdullah bin Abbas diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "İçilmesini haram kılan Allah onun satışını da haram kılmıştır." Hadisi rivayet eden Abdullah bin Abbas, üzümden sıkılan, imal edilen şarabın hükmü kendisine sorulması üzerine şu vakayı anlatmıştır. Bir adam Resulullah'a bir tulum şarap hediye etti. Resulullah, "Bunu Allah'ın haram kıldığını bilmiyor musun?" diye sordu. Adam hayır cevabını verdi ve hemen orada birine bir şeyler fısıldadı. Bunun üzerine Resulullah, "Ona ne fısıldadın?" diye sordu. Adam, "Onu satmasını emrettim." dedi. Bunun üzerine Resulullah, "İçilmesini haram kılan Allah satışını da haram kılmıştır." buyurdu. Adam derhal tulumu açtı ve nihayet içindeki akıp gitti. İslam hukukuna göre satım akdinin konusu, yani alıcıyla satıcının mübadele etmek istedikleri iki şey mebi, satılan mal, ve semen, bedeldir. Bir malın satım akdine konu olabilmesi için onun dinin hükümlerine ve ahlakın ilkelerine aykırı olmaması gerekir. Başka bir deyişle satılan malın mütekavvim, değer ifade eden niteliğe sahip ve hukuki tasarrufa uygun olması şarttır. Bu sebeple ölmüş hayvan, kan, necis şeyler, Müslümanlara nispetle gayri mütekavvim niteliğe sahip domuz eti ve şarap mal olmadığı için satım akdine konu olamazlar. Az da olsa alkol ihtiva

olmamalıdır. Netice itibariyle Müslüman, haram kılınmış nesnelerden ağzını ve midesini koruduğu gibi onların ticaretini yapmaktan uzak durmalı, doğrudan veya dolaylı olarak haram kılınan ya da şüpheli görülen alışverişlerden kaçınmalıdır.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İyyakum vel hasad. Fe innel hasede ye'kulul hasenati kema ta'kulun narul hatab.
0: Hasetten kaçının. Ateşin odunu yakıp bitirmesi gibi haset de iyilikleri yer bitirir. Allah Teala insanları yaratmış ve bazı sınavlardan geçireceğini haber vermiştir. Bu sınavda başarılı olmanın yollarından biri de Allah'ın verdiği nimetlerin farkında olup şükretmek ve diğer insanlara verilmiş nimetlerin de onların nasibi olduğunu kabul etmektir. Mülkün sahibi Allah'tır. O, dilediğine, dilediği zaman imkanlar sunar. Başkalarının kendisinden daha iyi imkanlara sahip olmasından rahatsızlık duymak anlamına gelen haset, Rabbimizin takdirine razı olmamak anlamı taşır ve Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan tüm güzellikleri yok eder. Sevgili Peygamberimiz bu tehlikeye dikkat çekmiş ve hasedin eski devirlerden beri devam ede gelen bir hastalık olduğunu hatırlatmıştır. Kontrol altına alınmayan kıskançlık duygusunun din kardeşliği ve sosyal barışa zarar vereceğine, dini kızırcasına yok edeceğine ve imanı zayıflatacağına dikkat çekmiştir. Nitekim bir hadisi şerifte, bir kulun kalbinde imanla haset bir arada bulunmaz buyurulmaktadır. Başkalarının sahip olduğu nimetleri kıskanmadan aynı şeylere sahip olma arzusu anlamına gelen gıpta, hasetten farklı bir duygudur. Sınırları ihlal edilmediği sürece kişiyi geliştiren olumlu bir rekabettir. Peygamber Efendimiz sadece Allah'ın kendisine verdiği hikmetle hükmeden ve bunu başkasına da öğreten hikmet sahibi kimsenin ve Allah'ın kendisine vermiş olduğu malı hak yolunda sarf eden zenginin gıpta edilmeye layık olduğunu ifade etmiştir. Rabbimiz, insanların birbirlerine haset etmek yerine dua etmelerini, kendisinden istemelerini arzu eder. Nisa suresi 32. ayette mealen şöyle buyurulur. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzu etmeyin. Allah'ın lütfundan isteyin. Müşrik ve Yahudilerin kıskandığı sevgili Peygamberimiz ve müminler, hasetçileri Allah'a havale etmeleri sebebiyle tüm kıskançlıklardan korunmuşlardır. Zira Yahudiler son peygamberin kendilerinden biri değil de Hazreti Muhammed olmasını içlerine sindirememişler, Müslümanları kıskanıp onların dinlerinden dönmelerini istemişlerdir. Münafıklar, Müslümanların en küçük başarılarına, birlik, beraberlik ve gönül huzurlarına katlanamamış ve müminlerin başına gelen sıkıntılara sevinmişlerdir. Asıl haset edenler kendileri olduğu halde ganimetten pay almak için Müslümanları kıskançlıkla suçlamışlardır. Peygamber Efendimiz'e gönülden iman eden müminler,

0: derse, kendilerini haset duygusundan korumak ve fedakarlık, diğerkamlık, cömertlik gibi erdemleri hayatlarında hakim kılmak için gayret göstermişlerdir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Üsame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar, putperest müşrikler ve Yahudilerden oluşan bir topluluğun yanından geçerken onlara selam verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İbadetlerinizde ölçülü ve titiz olun. Fakat bilin ki hiçbiriniz sadece ameli sayesinde kurtuluşa eremez. Ya Resulallah sen de mi? Dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Evet, Allah rahmetiyle ve lütfuyla kuşatmamış olsa ben de kurtulamam.

Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh, babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem camide yahut toplantıda izinlerini almadıkça iki kişinin arasına sokulmak helal olmaz buyurmuştur.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: en güzel iyilik bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetimin iyi ve kötü bütün amelleri bana arz olundu. İyi amellerin içinde insanlara sıkıntı verecek şeylerin yoldan kaldırılmasını da gördüm. Mescidin tükürükle kirletilmesini ve yok edilmeden o şekilde bırakılmasını da kötü, çirkin ameller arasında gördüm.''

0: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما.
1: Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecede bir an vardır. Müslüman o ana rastlar da dünya ve ahirete dair Allah Teala'dan hayır dilerse Allah ona dilediğini verir. Bu durum her gece böyledir.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ameller her pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz olunur. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah kendisine şirk koşmayan herkesi bağışlar. Meleklere, birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini terk ediniz buyurur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua edin. İbni Ömer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Eğer insanlar yalnız başına yolculuk yapmanın sakıncalarını benim kadar bilmiş olsalardı, kimse geceleyin tek başına yola çıkmazdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan gecelerini sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak ibadetle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Görme engelli sahabi Ümmü Mektum bir defasında kendini mescide getirecek bir kimsenin olmadığını söyleyerek namazı evde kılmak için Resulullah'tan izin istemişti. Bunun üzerine Efendimiz ona ezanı duyup duymadığını sormuştu. Ümmü Mektum Allah Resulüne evet cevabını verince Allah Resulü ona öyleyse davete icabet et buyurmuş ve cemaatle kılınan namazın sevabından mahrum kalmamasını tavsiye etmişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
3: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hristiyanlığı kabul etmediklerine de işaret ederek Necaşi ve çevresindekileri onlar aleyhinde kışkırtmaya çalışıyorlardı. Nihayet söz alarak Necaşi'ye taleplerini bildirdiler. Ey hükümdar! Aramızdan sefih bazı gençler senin ülkene sığındı. Onlar kendi toplumlarının dinini terk ettiler ve senin dinine de girmediler. Aksine bizim de senin de bilmediğin yepyeni bir din icat ettiler. Bizi sana onları geri vermen için kendi toplumlarının ileri gelenleri, babaları, amcaları ve aşiretleri gönderdi. Onların kavimleri kendilerini daha yakından tanımakta ve daha iyi bilmektedirler. Heyeti dinleyen Necaşi, kendisine sığınan insanları dinlemeden karar veremeyeceğini ifade ederek Müslümanlardan bir grubu huzuruna çağırdı. Peygamberimizin amcasının oğlu Cafer bin Ebu Talip başkanlığındaki grup Necaşi'nin huzuruna çıktı. Ancak hükümdara secde etmediler. Genç ve gözü pek bir sahabi olan Cafer, söz alarak durumlarını veciz bir şekilde ifade eden şu konuşmayı yaptı. Ey hükümdar! Biz cahiliye toplumuyduk. Putlara tapar, leş yer, çirkin işler yapardık. Akraba ilişkilerine değer vermez, etrafımızdakilere kötülük ederdik. Güçlülerimiz zayıflarımızı yok ederdi. İşte biz bu haldeyken, neticede Allah bize içimizden soyunu, doğruluğunu, güvenilirliğini ve iffetini iyi bildiğimiz bir Resul gönderdi. Bu peygamber bizi Allah'a, tevhid inancına ve ona ibadet etmeye davet etti. Bizim ve atalarımızın Allah'ın dışında tapmış olduğumuz taşlardan ve putlardan kurtulmamızı öğütledi. Doğru söylemeyi, emanete riayet etmeyi, akrabalarla iyi ilişkiler kurmayı, komşulara iyi muamelede bulunmayı, haram yemeye ve kan dökmeye son vermeyi emretti. Aynı şekilde çirkinlikleri, yalan sözü, yetim malı yemeyi, namuslu kadına iftira etmeyi de yasakladı. Sadece tek olan Allah'a ibadet etmeyi ve ona bir şeyi ortak koşmamamızı emretti. Namazı, zekatı ve orucu da emretti. Cafer, İslami esasları açıkladıktan sonra sözlerine şöyle devam etti. Biz onu tasdik ettik, ona iman ettik ve onun getirdiği ilahi mesaja uyduk. Artık sadece Allah'a kulluk ettik. Ona hiçbir şeyi ortak koşmadık. Bize haram kıldıklarını haram, helal kıldıklarını helal kabul ettik. Bunun üzerine kendi toplumumuz bize düşman kesildi. Tekrar Allah'a ibadeti bırakıp putlara tapmaya döndürmek ve önceden helal saydığımız çirkinlikleri tekrar helal kabul etmemizi sağlamak suretiyle bizi dinimizden döndürebilmek için işkenceler ettiler. Onlar bizi ağır bir baskıya maruz bırakınca, zorlayınca, bize zulmedince, bizimle dinimiz arasına girip inancımızı yaşamamıza engel olunca biz de kalkıp senin ülkene sığındık. Seni başkalarına tercih ettik ve sana yakın olmayı istedik. Ey hükümdar! Senin yanında haksızlığa uğramayacağımızı umduk. Bunun üzerine Necaşi bahsettiği ilahi vahiyden bazı ayetler okumasını istedi. O da Hazreti Yahya ile Hazreti İsa'nın dünyaya gelişlerinden bahseden Meryem suresinden bir bölüm okudu. Bu ayetlerden etkilenen Necaşi ile birlikte kumandanları gözyaşlarını tutamadılar. Sonra Necaşi, "Vallahi bu ve Musa'nın getirdiği aynı kaynaktandır." dedi. Ardından da Mekkeli elçilere dönerek, "Siz çıkın gidin. Vallahi ben onları size asla teslim etmeyeceğim. Bunu yapmayacağım." açıklamasını yaptı. Bu tavırla karşılaşan Mekkeli elçi Amr bin As, ertesi gün Müslümanların Hazreti İsa hakkında kötü şeyler söyledikleri iddiasıyla Necaşi'nin huzuruna çıktı. Necaşi, İsa aleyhisselam hakkındaki düşüncelerini öğrenmek için Müslümanları tekrar huzuruna çağırdı. Cafer, onun hakkında peygamberimizin bize getirdiğini söylüyoruz. O, Allah'ın kulu, peygamberi, ruhu ve bakire ve iffetli Meryem'e, onun rahmine bıraktığı kelimesidir, şeklinde cevap verdi. Bunu duyduktan sonra Necaşi eliyle yerden bir çöp aldı ve şöyle dedi: "Vallahi Meryem oğlu İsa, senin söylediğinden şu çöp kadar bile farklı değildir."

Numan bin Beşir anlatıyor. Babam servetinin bir kısmını bana bağışladı. Bunun üzerine annem Amra bint Revaha, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şahit olmadıkça ben bu işe razı değilim dedi. Babam bana yaptığı bağışa şahit olmasını istemek üzere Hazreti Peygamber'in yanına gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bütün çocuklarına yaptın mı diye sordu. Babam hayır diye cevapladı. Bunun üzerine Resulullah Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletli olun buyurdu. Babam da geri döndü ve bağışından vazgeçti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İsrailoğulları arasında bozgunluk ilk defa şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Be adam, Allah'tan kork, yapmakta olduğun işi bırak, zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Fakat o adamla yiyip içmekten ve onunla oturup kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrail oğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Çünkü onlar isyan etmiş ve hadlerini aşmışlardı. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmamışlardı. Yaptıkları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Nefisleri kendilerine ne kötülükler yaptırmış. Allah da bu yüzden onlara gazap etmiştir. Onlar azap içinde ebedi kalacaklardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene, Kur'an'a inanıyor olsalardı, onları, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasık kimselerdir mealindeki ayeti okudu, sonra da şöyle buyurdu: Hayır, vallahi ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız, zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz, ya da Allah kalplerinizi birbirine benzetir, sonra sizi de İsrail oğullarını lanetlediği gibi lanetler. Bu metin Ebu Davud'un olup Tirmizi'nin ibaresi de şöyledir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsrail oğulları günaha daldıkları zaman alimleri onları nehyettiler. Ancak İsrail oğulları günah işlemekten vazgeçmediler. Sonra alimler onlarla beraber oturdular ve onlarla yiyip içmeye devam ettiler. Bundan dolayı Allah Teala onların kalplerini birbirine benzetti. Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle onlara lanet etti. Bu iş onların boyun eğmemeleri ve zulmetmeleri yüzünden oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dayanmakta olduğu yerden doğrulup oturdu ve "Hayır, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki onları hakka boyun eğdirmediğiniz sürece bu böyle olacaktır," buyurdu.

Ebu Hureyre Abdurrahman bin Sahr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizin cüsselerinize ve şekillerinize değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.''

Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh anlatıyor. Ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafında dolaşırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Oğlum, besmele çek, sağ elinle ve kendi önünden ye," buyurdu.

Ebu Yezid Ma'an radıyallahu anh anlatıyor. Babam Yezid sadaka olarak dağıtmak için birkaç dinar ayırmış ve onları camide birinin yanına koymuştu. Ben de gelip onları aldım ve babamın yanına gittim. Bunun üzerine babam, "Vallahi ben o paraları sana vermek istememiştim," dedi. Babamın da bulunduğu bir ortamda durumu Resulullah'a arz ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yezid, sen niyetinle sevap kazandın. Ma'an, sen de aldığın malı kazandın," buyurdu.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne çirkin söz söyler ne de çirkin bir davranışa yeltenirdi. O, sizin en hayırlılarınız ahlakı en güzel olanlarınızdır buyururdu.

0: Hüsnü Hal.
1: Tepemizde direksiz duran, bazen koyu gri, bazen de masmavi olan gökyüzü. Yelkenlerini rüzgarla doldurmuş gemiler gibi gökyüzünde yüzen bembeyaz bulutlar. Bir ucu bulutların üstüne, diğer ucu toprağın derinliklerine uzanan, dağların arasına kurulmuş koca bir salıncağın kalın halatlarına benzeyen sırma sırma sarı ışıklar. İplikleri rüzgarla uçuşan bir kumaşın gökten yere sarkan saçakları gibi rengarenk ışıklar. Hepsi muazzam, hepsi insanı hayran bırakan, ahenkli bir yaratılışın gözleri kamaştıran ışıltılı parçaları. Gökyüzü asırlardır insanı hayrete düşürme konusundaki istikrarından hiçbir şeyi kaybetmemiş. Binlerce yıl önce başını kaldırıp yukarı bakan insanı nasıl kendine hayran bırakmışsa, bugün de aynısını yaşatıyor. Keşfedilen her gizemin ardından kat kat açılan bir sır bohçası gibi bir yenisini daha müjdeliyor. Her seferinde yeni bir gizeme ulaşmak, bir sonraki için beklentiyi daha da yükseltiyor. Yeni bir yıldız, yeni bir gezegen ve yeni bir

galaksi derken sonu gelmez bir keşfe çıkıyor insan. Ne hayret verici. Yıldızlarla salkım saçak bezenmiş bir perdeyi aralayıp milyarlarca gezegenin ışıltısıyla parlayan bir dağa tırmanmak, bir gökyüzü denizine dalmak gibi. Hayret etmek, edebilmek insanın hayatına anlam katıyor. Hayrete düşüren her keşif, nefesle vücuda dolan taze havanın damarlarda gezinen kanı yenilemesi gibi insanı tazeliyor, yeniliyor, yeniliyor. İnsan hayretini yitirince her şey sıradanlaşıyor ve önemsiz gelmeye başlıyor. Her sabah doğan güneş, her bahar açan çiçek, yağan yağmur, esen rüzgar ve bembeyaz karlar gözüne görünmez oluyor. İnsan hayretini kaybetmemeli. Her şeyi öğrenmek için de çok acele etmemeli. Merakını hemen tüketmemeli. 30 yaşına geldiğinde merakını yitirmiş, mezarda cesedini bekleyen bir ruh olmamak için öğrenip, keşfedip hayret edeceği şeyler bulabilmeli. Yerin derinliklerinde ya da göğün ötelerinde o kadar çok gizem var ki insanı heyecanlandıracak. Madenler, bitkiler, sayılar, denizler, dağlar, yıldızlar, gezegenler ve daha neler neler. Sadece biri bile insan ömrü için çok fazla sır ve hayret barındırıyor. Tüm bunları anlamak için bir ömürden çok daha fazlası gerekiyor. Yaratılışın güzelliğini görmek, evet sadece görmek bile insanı hayrete düşürüyor. İnsan hangisini seçer, hangi merakının peşinden gider, kendisine kalmış. Ancak yapmaması gereken şeyi iyi bilmeli insan. Aklını öğrenmeye, kalbini sevmeye kapatmamalı. Belki birçok defa kırılmıştır kalbi ve tekrar kırılacaktır da belki. Ama onu iyileştirecek, kırıkları birleştirecek olan şey yine yeniden sevmektir. Yıllar boyu kendisine aynı günü yaşatmamalı insan. Bir acıyı her gün ateşte yeniden kızdırıp kendini dağlamanın kime ne faydası var? Aklını geçmişe, çıkışı olmayan kuyulara hapsetmek neye yarar? Umudunu yitirmemeli insan. Kalbini içinde güçlü ağaçların yeşereceği, sağlam dallarına çocukların salıncaklarını kuracağı bir ormana çevirmeli. Değil mi ki o gün gelecek ve her şey sona erecek? İnsan başladığı yere geri dönecek. Ne türlü olursa olsun, kesinlikle hayret edeceği bir sonsuzluğa erişecek.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı güzel sesle ve usulüne uygun okumaya itina gösterirdi. Bu konudaki yeteneğiyle tanınan sahabilerden Ebu Musa el-Eşari'ye, Hazreti Davud gibi güzel sesle ve ahenkle okuduğu için övgüde bulunmuş ve "Dün gece senin Kur'an okuyuşunu dinlerken beni bir görmeliydin." buyurmuştu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin 3 çocuğu ölürse cehennem ateşi o kimseye ancak yemin yerine bulacak kadar temas eder buyurdu. Amr bin Şuayb babasından, o da dedesinden, dedesi de peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Saçınızdaki ak kılları yolmayın. Çünkü o kıyamet gününde Müslümanın nurudur." Abdullah bin Selam'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar, selamı yayın, yemek yedirin, herkes uyurken gece namazı kılın ki selametle cennete giresiniz." Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet olunduğu üzere o şöyle demiştir: "Bir gün uşağıma kamçıyla vuruyordum. Arkamdan "Şunu iyi bil ey Ebu Mes'ud" diye bir ses işittim. Öfkemden bu sesin kime ait olduğunu anlayamadım. Bana yaklaşınca bir de baktım ki Resulullah bana hitaben "Ey Ebu Mes'ud, iyi bil ki Allah sana karşı, senin bu uşağa karşı sahip olduğun güçten daha güçlüdür" buyurdu. Ben de "Öyleyse bundan böyle uşağıma bir daha asla vurmayacağım" dedim. Ebu Hureyre'den radıyallahu an nakledildiğine göre o şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ücretle simsarlık ederek köylü namına malını satmasını yasakladı ve şöyle buyurdu: "Alıcı gibi görünerek müşteri kızıştırıp başkasını aldatmak için malın kıymetini artırmayınız. Kimse kardeşinin pazarlığı devam ederken alıcı olmasın. Din kardeşinin dünürlüğü sonuçlanmadıkça aynı kıza dünür gitmesin. Bir kadın da din kardeşinin çanağındaki nimeti kendi kabına doldurmak için onun boşanmasını istemesin."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kim helal lokma yer ve sünnet çerçevesinde amel eder, insanlar da onun kötülüklerinden emin olurlarsa o kişi cennete girer."

Süraka bin Cüşum der ki, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, kendi develerim için çevirdiğim havuzuma gelen kayıp develeri sularsam bana bir ecir var mı diye sordum. Şöyle buyurdu. Evet, ciğeri kavrulan her canlıya yapılan iyilikten dolayı sevap vardır.

Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Doğduğum gün, yeryüzü bunu herkese haber verdi. Kuşlar o günden beri adınla şakıyordu. Rüzgar, yadınla esti durdu. Allah buyurdu. Göğsünü açmadık mı? Yükünü almadık mı? Zikrini yüceltmedik mi? O sene, semave doldu taştı. Sabe kurudu. Kisra'nın 14 burcu o günden teslim olmuştu. 1000 yıllık ateş söndü. Şeytan gökten sürüldü. Gel ey Amine'nin gururu, Ebu Talib'in uğru, Halime'nin bereketi, Hatice'nin gönül verdiği, sevgili, yerin Mustafa'sı, göğün Mahmud'u, İsa'nın Ahmedi, Abdülmuttalib'in Muhammedi, sevgili.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Süleyman Malik bin Hüveyris radıyallahu anh anlatıyor. Biz birbirine yakın yaşta olan gençler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiştik. Onun yanında 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve zarif, yumuşak huylu bir insan idi. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Bunun üzerine, haydi ailelerinizin yanına dönün, orada yaşayın, onlara dini öğretin ve yükümlülüklerini bildirin. Filan namazı filan vakitte ve filan namazı da filan vakitte kılın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun, yaşı büyük olanınız da size imam olsun buyurdu. Buhari başka bir rivayetinde namazı benden gördüğünüz gibi kılın ifadesini de zikretmiştir.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında şehit düşenleri ikişer ikişer defnediyor ve bunlardan hangisi Kur'an'ı daha çok bilirdi diye sorduktan sonra hangisi gösterilirse onu kıbleden yana koyuyordu.

Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e yönetici olarak gönderirken şöyle buyurdu. Sen ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'tan başka ilah olmadığını ve benim de Allah'ın elçisi olduğumu ikrar etmeye davet et. Eğer bunu kabul ederlerse onlara Allah'ın her gün kılınan 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse Allah'ın onlara zekatı farz kıldığını bildir ki o zekat zenginlerinden alınır, fakirlerine verilir. Bunu da kabul ederlerse zekat alırken onların kıymetli mallarına el uzatmaktan sakın. Mazlumun bedduasından da sakın. Çünkü Allah ile mazlumun duası arasında bir engel yoktur.

0: Sahabi Abdullah bin Yezid el-Hatmi radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği uğurlarken şöyle derdi. Dininizi, emanetlerinizi, mal ve mülkünüzü, çoluk çocuğunuzu ve işlerinizin akıbetini Allah'a emanet ediyorum. Ebu Ümare Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zayıf olana yardım etmeyi, zulüm görene destek olmayı, selamı yaymayı, yemini bozmamayı.
1: Hadislerin hikayeleri.

Rahmet elçisi Allah'ı zikrederken özlü ve mana bakımından kapsamlı lafızlar seçer ve Rabbine bunlarla seslenirdi. Ayrıca o hikmet dolu bu zikir ifadelerini ashabına da öğretirdi. Hazreti Peygamber bir sohbetinde kendisinin ve önceki bütün nebilerin dile getirdikleri arasında en değerli sözün La ilahe illallahu vahdehu la şerikele, Allah'tan başka ilah yoktur, o yalnızdır, tektir, onun hiçbir şekilde ortağı yoktur cümlesi olduğunu söylemişti. En duru ve en doğru kelimeler, en kapsamlı ve en latif ifadeler onun dilinden dökülür, ashabının kalbine yerleşir ve orada yeşerirdi. Sonra tatlı ve hoş kokulu bir meyvenin ağızlarda bıraktığı gibi bir tat bırakır ve o lezzete doyamayan diller tarafından muhabbetle zikredilirdi. Yine öyle zamanlardan biriydi. Allah'ın Resulü sabah namazını kılıyordu. O esnada eşi Hazreti Cüveyriye validemiz de oradaydı. Kutlu Nebi namazını kıldıktan sonra evden ayrıldı. Hazreti Cüveyriye oturmuş ibadetle meşgul oluyordu. Resulullah kuşluk vaktinden sonra geri döndü. Döndüğünde

0: Namazını bitirip yerinden kalktığını gördüm. Adımlarının sesini duyuyordum. Yanımdan sakince geçip gitti. Dışarı çıktı. O gittikten sonra yapmakta olduğum şeye, Allah'ı zikretmeye devam ettim. Hiç yerimden kalkmamıştım. Vakit ilerlemiş, güneş bir mızrak boyunu geçmişti. Kuşluk vakti sonrasıydı. Kapının açıldığını duydum. Sakin adımlarının sesini işittim. İçime huzur kapladı. Allah'ın Resulü geri dönmüştü. Ben hala zikrime devam ediyordum. Bana yaklaştığını fark ettim. Yanıma geldi, bana baktı ve "Seni bıraktığımdan beri hala aynı şeyi mi yapıyorsun?" diye sordu. Ben de "Evet" dedim. Sonra gülümsedi ve yanından ayrıldıktan sonra 3 defa şu 4 cümleyi söyledim. "Bunlar senin gün boyunca söylediğin zikirlerle tartılacak olsa sevap bakımından onlara eşit olur" dedi. Ve dilinden şu sözler döküldü.
1: Subhanallahi ve bihamdihi adada halqihi ve rıba nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi.
0: Mahlukatı sayısınca, kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince, ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim. İşte Allah Resulü'nün bana öğrettiği güzel sözler bunlardı.
2: Rahmet elçisi, ibadet etmeyi çok seven Hazreti Cüveyriye validemize bu kıymetli zikri öğretmiş ve Allah katındaki değerini anlatmıştı. Allah'ı zikretmeyi çok seven Hazreti Cüveyriye validemiz bu sözleri öğrenmekle çok mutlu oldu. Vakti ve dili bu zikirle bereketlenerek gönlü ve ömrü nur oldu.
3: Hadislerin hikayeleri.

cana yakın olmak. Resulullah Aleyhisselam'ın en belirgin özelliği cana yakın olmasıydı. Mütebessim çehresiyle herkesin gününü aydınlatırdı. Yüzünün asık olduğuna dair hiçbir rivayete rastlamıyoruz. Sadece Allah'ın gazabına sebep olan durumlarda yüzünün renginin değiştiğini, hatta alnındaki damarlardan birinin belirginleştiğini aktarıyor ashabı. Haksızlığa ve adaletsizliğe tahammülü yok. İnsanların kendi elleriyle kendilerini tehlikeye atmalarına müsaadesi yok. Ama lüzumsuz yere sarf edilen, maksadını aşan sözlerden dolayı öfkelendiğine şahit olmuyoruz. Şahsına karşı yapılan büyük saygısızlıkları bile büyük bir olgunluk ve sükunetle karşılıyor. İnsanlara karşı hep hüsnü zan sahibi, onların daha iyi olacağını düşünüyor. Bilselerdi yapmazlardı, diyor. En büyük düşmanlarını bile pişmanlığını gördüğünde affeden bir insan o. Onu tanıyanlar derin bir muhabbetle bağlanıyorlar ona. Çoluk çocuk herkesin yüreğinde taht kuruyor. Onun sağlam karakteri ve güzel ahlakı etrafında muhabbete dayalı bir kalkan oluşturuyor. Onun uğruna canını feda etmeyecek bir sahabisi bile yok. Çünkü herkesin hayatına dokunmuşluğu var. İnsanların dertleriyle dertlenen, onları kendilerinden çok düşünen bir peygamber. Nezaketi, letafeti, zarafeti en dikkat çekici özelliklerinden. Onu görenlerin ilk izlenimi, onun gibi birinin yalan söyleyemeyeceği oluyor. Bu yüz, yalancı yüzü değildir diye İslam'ı tercih edenler var. Müminlerin üzerine titriyor. Onların olabilecekleri en iyi hale gelmesini istiyor. Hemen her sözünde ve her hareketinde Müslümanların nasıl olması gerektiğini anlatıyor bizlere. Mesela, mümin korkak olabilir.

0: cimri olabilir ama yalancı olamaz diyor. Emanete riayet etmenin, sözünde durmanın, dürüst ve doğru olmanın önemini vurguluyor her fırsatta. Ve şöyle diyor sevgili peygamberimiz: mümin cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur. Başka bir seferinde şöyle diyor: kendisi cehennem ateşine ve cehennem ateşi de kendisine haram olan kişiyi size bildireyim mi? Cana yakın, yumuşak huylu, kolaylaştırıcı kimse, tıpkı kendisi gibi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Katade'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntılarından kurtarmasını isteyen kimse, borcunu ödeyemeyen kişiye ya mühlet versin ya da onun borcunu siliversin buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: biriniz geceliğin kalktığında namaz kılmaya önce kısa iki rekatla başlasın.

Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde veba salgını olduğunu işittiğiniz zaman oraya girmeyin. Bulunduğunuz yerde veba salgını baş gösterirse oradan da çıkmayın buyurdu. İbni Mesud, İbni Ömer ve Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde her vefasızın bir sancağı olacak ve bu filanın vefasızlığıdır denecektir. Böylece o gaddar teşhir edilecektir. Ebu Said Rafi bin Mualla radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana mescitten çıkmadan önce Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi buyurdu ve elimi tuttu. Yürümeye başladık. Mescitten çıkacağımız sırada ya Resulallah bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğinizi söylemiştiniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fazileti en büyük olan o sure, Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayan Fatiha suresidir. O, namazda tekrar edilen 7 ayettir ve bana verilen Yüce Kur'an'dandır buyurdu.

Musibetler ve mümin. Sabır, metanet ve teslimiyet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiçbiriniz başına gelen bir sıkıntıdan dolayı ölümü istemesin. Eğer mutlaka isteyecek olursa, Allah'ım, yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölüm benim için hayırlıysa canımı al desin. Cahiliye döneminin yanlış adetleri karşısında ashabını uyaran Peygamber Efendimiz, musibetler karşısında nasıl bir tavır takınılması gerektiğini de açıklamıştır. Kadınlardan biat alırken bu hususa işaret etmesi, konuya ne kadar önem verdiğinin bir göstergesidir. Nitekim biat esnasında onlardan aldığı sözler arasında, bir musibet karşısında yüzlerini dövüp tırmalamamaları, feryat figan etmemeleri, yakalarını bağırlarını yırtmamaları ve saçlarını başlarını yolup dağıtmamaları sözü de bulunmaktadır. O bunun yerine Kur'an'ın emri olan sabrı ve Allah'a teslimiyeti tavsiye etmiştir. Çünkü insanların çeşitli belalarla mutlaka sınanacağını hatırlatan Allah, bununla sabredenleri müjdeledikten sonra başlarına bir musibet geldiğinde onların "Biz Allah'a aidiz ve biz O'na döneceğiz" diyen kimseler olduklarını haber vermektedir. Yine bu doğrultuda Hazreti Peygamber inananlara şu tavsiyede bulunmuştur. Birinizin başına bir musibet, acı bir şey geldiği zaman, "Biz Allah'a aidiz ve biz O'na döneceğiz. Allah'ım, başıma gelen musibetin, acının mükafatını senden bekliyorum. Bundan dolayı bana ecir ihsan et. Benim için onu daha hayırlısıyla değiştir" desin. Ümmü Seleme validemizin Hazreti Peygamber'den naklettiği şu sözler, Rabbine sığınan kulun mükafatını izah etmektedir. Birinizin başına bir musibet, acı bir şey geldiği zaman, "Biz Allah'a aidiz ve biz O'na döneceğiz. Allah'ım, başıma gelen musibetin, acının mükafatını senden bekliyorum. Bundan dolayı bana ecir ihsan et. Benim için onu daha hayırlısıyla değiştir" diye dua ederse, Allah mutlaka onun bu talebini yerine getirir. Ümmü Seleme sözlerine şöyle devam etmiştir. Ebu Seleme vefat edince ben de böyle dua ettim. Sonra da kendi kendime Ebu Seleme'den daha hayırlısı kim olabilir ki dedim. Halbuki Allah ondan sonra Resulullah'la evlenmemi nasip etti.

varlığının Rabbine ait olduğunu ve yine ona döneceği duygu ve bilinci içerisinde hareket eden mümin, başına gelebilecek çeşitli bela ve kötülüklere karşı elinden gelen bütün imkanları kullanarak bunları engelleme gayreti içerisinde olur. İnançlı ve bilinçli bir Müslüman, öncelikle işlerini sağlam yapar. Muhtemel felaket ve tehlikelere karşı gerekli tedbirleri alır ve bu konuda yapılması gerekli her türlü çabayı sarf eder. Ardından da Yüce Allah'a tevekkül eder. Peygamber Efendimizin İslam'a davet yolunda karşılaştığı güçlük ve sıkıntılara karşı gösterdiği sabır ve metanet, müminlerin musibetler konusunda nasıl bir tavır takınmaları gerektiğine güzel bir örnektir. Bilindiği gibi Mekke döneminde Allah Resulü bir avuç müminle beraber müşriklerin amansız baskılarına, ekonomik ve sosyal ambargolarına, öldürme teşebbüslerine karşı sabredip direnmiş ve bu arada gerekli tedbirleri de alarak düşmanlarının hesaplarını boşa çıkarmıştır. Daha sonra sevgili Peygamberimiz muzaffer bir komutan olarak Mekke'ye girdiğinde kendisine ve arkadaşlarına yapılanların intikamını almaya kalkışmamış, çektiği acıları başkalarına acı çektirerek telafi etmemiştir. İyi insanların fazilet yolunda maruz kaldıkları sıkıntıların hatalarına kefaret sayılacağı Peygamberimiz tarafından müjdelenmiş, Allah yolunda çile çekmenin karşılığının birçok yönden sahibine mükafat olarak döneceği vurgulanmıştır. Mesela bir hadislerinde Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: "Vücuda batan bir dikene varıncaya kadar, Müslümanın başına gelen her bir musibet sebebiyle hataları affolunur." Bu bağlamda o, zaman zaman geçmiş kavimlerin dinleri hususunda karşılaştıkları zulüm ve işkenceleri ashabına anlatarak onlara metanet vermiş ve böylece onları teselli ederek sıkıntılarını hafifletmeye çalışmıştır. İnsanın başına gelen musibetler hiçbir zaman arzu edilen şeyler değildir. Onun için Peygamber Efendimiz keder ve sıkıntılarla karşılaşmamak için Allah'a dua etmiştir. Enes bin Malik'in rivayetine göre onun bir duası şöyledir: "Allah'ım, gam ve kederden, tembellik ve cimrilikten, korkaklıktan, borca batmaktan ve halkın taşkınlığından sana sığınırım." Sevgili Peygamberimiz, insanın başına gelebilecek en büyük imtihanlardan olan ölümü temenni etmeyi de hoş görmemiş ve şöyle buyurmuştur: "Hiçbiriniz başına gelen bir sıkıntıdan dolayı ölümü istemesin. Eğer mutlaka isteyecekse, Allah'ım, yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölüm benim için hayırlıysa canımı al," desin. Müminin niyetini her zaman ön planda tutan ve amellerin onunla değer ve anlam kazanacağını belirten Allah Resulü, maruz kaldıkları sıkıntı ve musibetler yüzünden görevlerini yerine getiremeyen Müslümanları da şu müjdeyle teselli etmiştir: "Bir kul salih amel işlemeye devam ederken, hastalık veya yolculuk gibi bir engel onu bundan alıkoyarsa, sağlıklı ve mukim iken işlediği salih amel gibi kendisine sevap yazılır."

Sıkıntı ve zorluklardan kurtulmak amacıyla da olsa, insanlardan uzaklaşarak uzlete çekilmeyi dinimiz asla onaylamaz. Bu bir nevi insanın yakınlarına, çevresine ve topluma karşı yükümlü olduğu sorumluluklardan kaçması anlamına gelir. Bazı sıkıntılarla karşılaşsa da mümin ailevi ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirmeli, iyiliği tavsiye ve kötülükten sakındırma görevini sürdürmelidir. Onun için sevgili Peygamberimiz halk arasına girip de onların eziyetlerine sabreden müminin sevabının, onların arasına karışmayıp eziyetlerine sabredemeyen müminin sevabından daha hayırlı olacağını bildirmiştir. Burada üzerinde durulması gereken bir husus da müminin musibetlerden hem dünyevi hem de uhrevi hayata dönük dersler çıkarabilmesidir. Şayet yaşanan felaketlerde insanların ihmalleri, tedbirsizlikleri veya dikkatsizlikleri gibi konular söz konusuysa, benzer musibetlere tekrar maruz kalmamak için ileriye dönük tedbirler alınmalı, aynı acılar tekrar yaşanmamalıdır. Aynı şekilde yaşanan felaketlerden manevi anlamda da dersler alan insan, her an çeşitli sıkıntılarla yüz yüze gelebileceğinin bilincinde olarak yaşamalı, bu gibi durumlara karşı ruhen hazırlıklı olmalıdır. Yaşadıklarından sonra insanın ne denli aciz ve fani olduğunu, dünyanın ve dünyalıkların ne denli geçici olduğunu bilmeli ve ona göre bir hayat yaşamalıdır. Musibetler karşısında müminin sabrı, inancı daha da güçlenmelidir. İnancı, teslimiyeti ve tevekkül anlayışıyla mümin, yaşadığı musibetlerden hem maddeten hem de manen güçlenerek çıkmayı başarmalıdır. Çünkü mümin hem nimetlere şükretmesini hem de musibetlere sabretmesini bilen insandır. Onun halis niyetle ve Allah'ın rızası doğrultusunda yaptığı her iş hayırdır. Nitekim sevgili Peygamberimiz veciz üslubuyla bunu şu şekilde ifade eder. Müminin hali ne hoştur. Her hali kendisi için hayırlıdır. Ve bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde ona da sabreder. Bu da onun için hayır olur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe-i kiramdan Abdullah bin Mesud, kalplerinizi onunla, Kur'an'la mamur kılın buyurmuştur. Hazreti Ayşe şöyle anlatmaktadır. Bir gece Allah'ın Resulünü yatakta bulamadım. Onu elimle yoklayarak aramaya başladım. O sırada elim ayaklarının tabanlarına değdi. Ayaklarını dikmiş vaziyette secde halindeydi ve Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin diye dua ediyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölmek üzere olan hastalarınıza La ilahe illallah sözünü telkin edin. Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

Cündüb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesi altındadır. Allah himayesine karşılık sizden bir şey de istemez. Zira bunun karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar ve sonra yüzüstü cehennem ateşine atar.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanın her eklemi için her gün vermesi gereken bir sadaka borcu vardır. İki kimse arasında adaletle hükmetmen sadakadır. Bineğine binmesi için bir kimseye yardım etmen yahut yükünü yüklemen sadakadır. Güzel, iyi söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. İnsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır.

0: Ebu Mesud Ukbe bin Amr el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ben filanın namazı uzatması yüzünden sabah namazına gelemiyorum dedi. Bunu duyan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle kızdı ki, hiçbir konuşmasında o günkü kadar hiddetlendiğini görmedim. Kalktı ve içinizde usandıranlar var. Sizden kim imamlık yaparsa namazı kısa tutsun. Çünkü arkasında yaşlısı var, çocuğu var, ihtiyaç sahibi var buyurdu.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde, miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin, tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine, cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Hicretin 9. senesinde Arap Yarımadası'nın muhtelif bölgelerinden insanlar heyetler halinde Medine'ye geliyor, sevgili peygamberimizi ziyaret edip ondan İslam hakkında bilgi alıyorlardı. Bahreyn bölgesinde yaşayan Rabia kabilesinin Abdülkays koluna mensup 13 kişilik bir heyet Medine'ye gelir. Hazreti Peygamber onları hoş geldiniz diyerek karşılar. Abdullah bin Avf söz alır ve ey Allah'ın Resulü, bizler sana uzak beldelerden meşakkatli yolculuklar yaparak geliyoruz. Ayrıca bizim memleketimizle Medine arasında kafir olan ve bize düşmanlık eden Mudar kabilesi yaşadığından bizler sana ancak savaşmanın yasak olduğu haram aylarda gelebiliriz. Bize özlü bir şeyler tavsiye et de onları geride bıraktığımız kabilemizin insanlarına anlatalım. Hem de cennete girmemize vesile olsun der. Bunun üzerine Allah Resulü onlara yalnızca tek olan Allah'a iman etmelerini söyler. Peşinden de yalnızca tek olan Allah'a iman etmek ne demektir bilir misiniz diye sorar. Onların Allah ve Resulü daha iyi bilir diyerek cevap vermeleri üzerine Hazreti Peygamber Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmaktır buyurdu. Daha sonra da onları söylediklerimi iyice ezberleyin ve geride bıraktığınız kabile halkına da anlatın diyerek uğurlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Yezid bin Şerik bin Tarık'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh minber üzerinde hitap ederken gördüm ve şöyle buyurduğunu işittim. Hayır, vallahi bizim yanımızda Allah'ın kitabıyla bu sahifede yazılı olandan başka yoktur dedi ve sahifeyi açtı. İçinde zekata tabi develerin yaşları, yaralamalar karşısında ödenmesi gereken diyet bedelleri bildirilmekteydi. Yine o sahifede Resulullah'ın şöyle buyurduğu yazılıydı. Ayr, Medine'nin Ayr Dağı ile Sevr Dağı arası haremdir, güvenli bölgedir. Her kim Medine'nin bu bölgesi içinde Allah'ın emrine ve peygamberin sünnetine aykırı bir şey yapar ve böyle bid'ati, dini, hukuki mesnedi olmayan bir şeyi ihdas edeni himaye ederse Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onların üzerine olsun. Kıyamet gününde Allah o kimsenin tövbe ve fidyesini kabul etmez. Bütün Müslümanlar eşit düzeyde güvence verme hakkına sahiptir. Sıradan bir Müslümanın verdiği güvence dahi muteberdir. Kim bir Müslümanın verdiği güvenceyi çiğnerse Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet gününde onun tövbe ve fidyesini kabul etmez. Kim de babasından veya efendisinden başkasına mensubiyet iddiasında bulunursa, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah Teala kıyamet gününde onun tövbesini de fidyesini de kabul etmez. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Necid'den bir grup insan peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Kur'an'ı ve sünneti öğretmesi için kendilerine birilerini göndermesini istediler. Resulullah da onlara ensardan 70 adam gönderdi. Bunlara kurra denilirdi. Bunların içlerinde dayım Haram bin Milhan da vardı. Kur'an okurlar ve geceleyin onu müzakere ederek öğrenirlerdi. Gündüzleri su getirirler, onu mescide koyarlar, odun toplayıp satarlar ve parasıyla suffe ehli ve fakirler için yiyecek satın alırlardı. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya yani Necid'e onları gönderdi. Yolda giderken bunlara düşman saldırdı ve gittikleri yere varamadan onları öldürdü. Düşman tarafından kuşatıldıklarında, "Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol," dediler. Enes'in radıyallahu anh dayısı olan Haram'ın yanına arkasından bir adam gelip mızrağını sapladı ve vücudunun bir tarafından diğer tarafına geçirdi. Bunun üzerine Haram, "Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki ben şehitlik mertebesini kazandım," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alınca ashabına şöyle dedi: "Kardeşleriniz öldürüldü ve onlar, 'Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol,' diye niyaz ettiler."

Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderdi ve şöyle dedi. Sen ehli kitaptan olan bir topluma gidiyorsun. Onlara her şeyden evvel Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye çağır. Eğer onlar bunu kabul ederlerse Allah Teala'nın kendilerine her gün 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul eder ve itaat ederlerse onlara Allah Teala'nın kendilerine zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekatı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse zekat alırken onların gözde mallarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun duasıyla Allah'ın arasında perde yoktur.

0: Ebu Abdullah veya Ebu Leyla diye anılan Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze defnedildikten sonra onun başında durup kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Aceben li emril mu'min, inne emrahu kullahu hayr, ve leyse zâke li ahadin illa lil mu'mini in asâbethu serrâ'u şekeru, fekâne hayran leh, ve in asâbethu darrâ'u sabar, fekâne hayran leh.
2: Mü'minin durumu ne ilginçtir. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine özeldir. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı gelecek olursa ona sabreder. Onun için bu da hayır olur. Allah Resulü bir gün Medine sokaklarında bazı sahabilerle birlikte yürüyordu. Kabristanın yanından geçerken çocuğunun kabri başında feryat figan eden bir

0: bir kadına rastladı. Evlat acısına yüreği dayanamayan kadıncağızın bu halini gören sevgili peygamberimiz ona, "Allah'tan sakın ve sabret," dedi. Kederinden bunu söyleyenin Peygamber Efendimiz olduğunu fark edemeyen kadın, "Benim başıma gelen senin başına gelmedi de böyle konuşuyorsun," dedi. Bir müddet sonra kadına onun Allah Resulü olduğu söylenince, bu kederli anne söylediği sözden dolayı pişmanlık hissetti. Özür dilemek üzere sevgili peygamberimizin kapısına geldi ve "Kusurumu bağışla, Allah'ın elçisi olduğunu bilemedim," dedi. Bunun üzerine Allah Resulü ona şu karşılığı verdi: "Sabır, musibet başa geldiği ilk anda ortaya konulan tavırdır. Sabır, kişinin musibetler karşısında sızlanmayıp güçlü olmasıdır. Tahammül etmesi, kendisini tutmasıdır. Sakin olmasıdır. İnsanın hayatta karşılaşabileceği zorluklara ve olumsuzluklara karşı dayanıklı olmaktır. Metanetli olmak, azim ve cesaret sahibi olmaktır. Sevgili Peygamberimiz, kim sabrederse Allah ona dayanma gücü verir. Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir," buyurmuştur. Sabır, insanı olgunlaştırır, güçlendirir. Sabrı kuşanan insan, metanetli, nefsine hakim bir kişidir. Sabır, zor zamanlarda ferahlık ve esenliğe kapı açar. Allah Resulü, hayatın her anında sabırlı davranarak müminlere örnek olmuştur. O, çocukluğundan itibaren nice zorluklara göğüs germiştir. Henüz dünyaya gelmeden önce babasını, küçük yaşta annesini kaybetmiştir. En zor zamanlarında sevgili hanımı Hazreti Hatice'nin vefat acısını yaşamış ve Hazreti Fatıma hariç bütün çocuklarını toprağa vermiştir. O, sabrı bize şöyle tarif etmiştir: "Namaz nurdur, sadaka delildir, sabır ışıktır. Mümin, azim, sebat ve sabır için Yüce Mevla'dan şu dua ile yardım dilemelidir: Ey Rabbimiz! Bize zorluklara dayanma gücü, sabır ver. Adımlarımızı sağlam kıl. Ve hakikati inkar eden bu topluma karşı bize yardım et. Amin."
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Enes bin Malik anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da namaz kılıyordu. Geldim ve arkasına namaza durdum. Bir adam da gelip benim yanıma namaza durdu. Sonra başka biri geldi ve neticede 10 kişiye yakın bir grup olduk. Arkasında bizim olduğumuzu hisseden Efendimiz namazı kısa tuttu. Sonra kalkıp evine girerek namazını bizim yanımızda kılmadığı şekilde uzunca kıldı. Sabah olunca biz, "Ey Allah'ın Resulü, gece bizi fark ettin mi?" dedik. Efendimiz de, "Evet, zaten benim yaptığıma da bu neden oldu." buyurdular. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makam-ı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam bir kadını öpmüştü. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelerek olayı anlattı. Bunun üzerine Allah Teala, "Ey Muhammed, gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir." mealindeki ayeti indirdi. Adam, "Ya Resulallah, bu hüküm yalnız benim için mi geçerli?" deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ümmetimin tamamı için geçerlidir." buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam evine girerken ve yemek yerken besmele çekerse şeytan arkadaşlarına burada sizin için barınak da yok, yiyecek de yok der. Eğer o kimse evine girerken besmele çekmezse şeytan barınacak yeri buldunuz der. Yemek yerken besmele çekmezse hem kalacak yer hem de yiyecek buldunuz der. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu böyle devam eder. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyada ipek giyen kimse ahirette giyemez buyurmuştur.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Bismillah, tevekkeltu alallah. Allahümme inni a'udu bika en adille ev udall, ev ezille ev uzell, ev azlime ev uzlam, ev ejhele ev yujhele aley.
2: Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmayın. Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve Şevval hilalini gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilali görmenize bulut engel olursa 30 günü tamamlayın.

0: günahlarına kefaret olur. Bu bütün sene için böyledir.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gerçek Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Esas muhacir, hicret edense Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir.
0: Ebu Hureyre ve İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre bu ikisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin üzerinde şöyle buyurduğunu işitmişlerdir. Bazıları ya cuma namazlarını terk etmekten sakınırlar yahut Allah onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Fıtrat şu beş şeydir veya şu beş şey fıtrattandır. Sünnet olmak, kasık kıllarını temizlemek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kısaltmak.

0: Ebu Yaksan Ammar bin Yasir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ramazan mı değil mi diye şüphe edilen günde ihtiyaten oruç tutan kimse Ebul Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem karşı gelmiş olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ben dünyada ve ahirette her müminin diğer insanlardan öncelikli olan velisiyim. Dilerseniz peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır ayetini okuyun. Geride mal bırakan her mümine asabesi, baba tarafından akrabası olanlar mirasçı olsun. Eğer borç ya da himayeye muhtaç çoluk çocuk bırakırsa bana gelsin. Zira onun velisi benim.

Çocukluğunu peygamberimizin yanında geçiren Enes bin Malik şöyle anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da namaz kılıyordu. Geldim ve arkasına namaza durdum. Bir adam da gelip benim yanıma namaza durdu. Sonra başka biri geldi ve neticede 10 kişiye yakın bir grup olduk. Arkasında bizim olduğumuzu hisseden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı kısa tuttu. Sonra kalkıp evine girerek namazını bizim yanımızda kılmadığı şekilde uzunca kıldı. Sabah olunca biz, "Ey Allah'ın Resulü, gece bizi fark ettin mi?" dedik. O, "Evet, zaten benim yaptığıma da bu neden oldu." buyurdu.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ey Muhammed! Senin bir peygamber olduğunu söylüyorlar. Neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun? Bana anlatır mısın?

0: Peygamberimiz İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığını, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum dedi.
1: Peki bunu kabul eder ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir?
0: Peygamberimiz bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir dedi.
1: Tahmin ettiğim gibi bu bir peygamber.
2: Kale duvarları altından geçen bir su kaynağı var. Bu kaynağa merdivenlerle inip su alıyorlar. Bu su hiç kurumadığından su depolamaya ihtiyaçları yok. Zaten kendilerine günlerce yetecek yiyeceği depolamışlardır. O suyu kesmedikçe onları asla teslim alamazsınız. Ama su kaynağını keserseniz birkaç gün içinde teslim olmak zorunda kalırlar.
0: Bu planı uygulayan peygamberimiz şiddetli çarpışmalardan sonra kaleyi aldı. Artık Hayber Yahudilerinin teslim olmaktan başka şansı kalmamıştı. Hayber'den elde edilen ganimetler Peygamber Efendimiz tarafından titizlikle Müslümanlar arasında paylaştırıldı. Hayber ganimetleri sayesinde Müslümanlar yaşadıkları şiddetli yoksulluktan kurtulmuş, bir nebze rahatlamış oldular.
3: 116. Bölüm.
0: Müslümanlar muzaffer oldukları Hayber'den Medine'ye doğru yol almaktaydılar. Hem bir tehlikenin önü alınmış hem de Allah'ın lütfuyla pek çok ganimet elde edilmişti. Müslümanlar nihayet rahat bir nefes almışlardı. Ordu tekbirler ve tehliller eşliğinde ilerliyordu.
4: Allahu Ekber Kebira.
5: Allahu Ekber Kebira.
4: Velhamdülillahi Kesira.
5: Velhamdülillahi Kesira.
4: Subhanallahi Bukraten ve Asila.
5: Subhanallahi Bukraten ve Asila.
4: La ilahe illallahü vahde.
5: La ilahe illallahü vahde.
0: Ordu ilerlerken karşılarında bir grup belirdi. Ensar'ın hiç tanımadığı, muhacirlerin ise aşina olduğu insanlardı bunlar. Uzaktan kim oldukları seçilemiyordu. Peygamberimiz bineğinden indi ve hızla bu gruba doğru yürümeye başladı. Daha önce böyle bir şeye şahit olmayan ashab-ı kiram şaşırmış olanları izliyordu. Karşı taraftan da biri Peygamber Efendimiz'e doğru koşmaya başlamıştı.
6: Allah Allah. Kim bunlar acaba?
7: 25-30 kişi ya var ya yok. Nereden geliyorlar ki?
8: Evet baksanıza, karşısından da koşarak gelen bir adam var.
7: Peygamberimiz de ona doğru koşmaya başladı.
8: Peygamberimizin böyle yaptığını hiç görmemiştim. Tanıdığı biri olsa gerek.
7: Nasıl da sarılıyorlar birbirlerine.
8: Peygamberimiz onu alnından öptü. Kim ki bu adam?
9: Bu Cafer. Cafer bin Ebi Talib.
7: Sen tanıyor musun onu Zeyd?
9: Nasıl tanımam?
8: Ali'nin abisi mi? Hani şu Habeşistan'a hicret eden?
9: Ta kendisi.
7: Peygamberimizin amcazadesi. İsmini hep duyardık.
8: Peygamberimizin heyecan sebebi anlaşıldı.
7: Şimdi birlikte yanımıza yaklaşıyorlar. Peygamberimiz ne kadar da mutlu, bakar mısınız?
9: Onlar kardeş gibi. Hatta kardeşten de ötedirler. Resulullah Cafer'i hep hasretle yad ederdi. Hamdolsun sonunda kavuştular.
0: Peygamberimiz Hazreti Cafer'i görmekten o kadar mutlu olmuştu ki dilinden şu sözler dökülüverdi. Hangisine sevineyim bilemiyorum. Hayber'in fethine mi, Cafer'in dönüşüne mi? Habeşistan muhacirlerinin geri dönüşü ana yurdu Mekke olan dostlarını çok sevindirmişti. Kısa sürede onlar için birer ev ve geçimlerini sağlayacak birer iş ayarlandı. Onlar da Medine'deki hayatlarına hemen uyum sağladılar. En büyük mutlulukları dinlerini özgürce yaşayabildikleri bir ortamda Peygamberimizle birlikte bulunmaktı. Hazreti Cafer'in eşi Esma binti Umeys kendisi gibi zamanında Habeşistan'a hicret eden Hazreti Hafsa'yı ziyarete gitti. Hafsa Hazreti Ömer'in kızıydı.
10: Esma, hoş geldin. Safalar getirdin.
11: Hoş bulduk Hafsa'm.
10: Nasılsın?
11: Hamdolsun, çok iyiyim.
10: Gel oturalım şöyle.
11: Seninle uzun uzun sohbet etmeyi özlemişim. Fırsat bulunca geleyim dedim.
10: Ne iyi etmişsin. Ben de işlerini düzene koymanı bekliyordum. Telaşın çoktur diye davet edemedim.
11: Çok şükür yerleştik. Sağ olsunlar, Medineliler çok yardımcı oldular.
10: Onların hakkını ödeyemeyiz. Biz buraya ilk geldiğimizde her şeylerini bizimle paylaştılar. Allah onlardan razı olsun.
11: Evet, eşi görülmemiş bir fedakarlık örneği. Kim bilir neler yaşadınız ayrı olduğumuz süreçte.
10: Ölümler, hastalıklar, savaşlar oldu. Ama hamdolsun her şey iyiye gidiyor. Peygamberimiz başımızda ya, daha ne isteriz? Hem asıl yokluğu siz çektiniz.
11: Evet, zor günlerdi. Habeşistan kralı bize güzel bir yaşam alanı açtı. Çalışarak ekmeğimizi kazandık, aç kalmadık. Ama hasret. Cafer sık sık limana gider. Gelen gemilerden inenlere sizle ilgili sorular sorardı. Size dair en ufak bir haber çok önemliydi bizim için.
10: Ah kardeşim, gurbet çok zor. Neyse ki artık beraberiz.
11: Rabbime sonsuz şükürler olsun.
10: Neler yaptın orada, anlatsana.
11: Sen döndükten sonra iyice yerleştik. Necaşi'nin özel izni dolayısıyla kimse bize karışamıyordu. Ama hep toplumdan dışlandık. Bir avuç Müslümandık ve birbirimizden başka kimsemiz yoktu. Zor günlerdi. Bizi memleketimizden çıkmaya zorlayanlar nasıl hesap verecekler bilmiyorum.
10: Onların kini hala geçmedi. Mekke'yi terk etmemiz de yetmedi. Her fırsatta bize saldırıyor, kökümüzü kazımaya çalışıyorlar. Siz yokken neler yaşandı neler. Ama Allah onların tuzaklarını başlarına çevirecektir. Merak etme.
11: Öyle. Allah yaptıklarının bedelini ödetir.
10: 3 çocuk gördüm o gün yanında. Onlar senin miydi?
11: Evet. Abdullah, Am ve Muhammed. 3'ü de Habeş diyarında dünyaya geldi.
10: Maşallah. Allah bağışlasın.
11: Amin canım.
10: Ah, babam Ömer gelecekti. Müsaadenle ben kapıyı açayım.
11: Tamam, sen işine bak.
10: Hoş geldin babacığım.
3: Hoş bulduk kızım. Misafirim varmış.
10: Evet, Umeys'in kızı Esma.
3: Şu Habeşli deniz yolcusu mu?
11: Evet, merhaba.
3: Merhaba. Demek siz de muhacirsiniz, biz de.
11: Evet, öyle.
3: Medine'ye hicretle biz sizi geçtik. Biz peygamberimize sizden daha layığız.
11: Hayır, vallahi öyle değil.
10: Babam sana takılıyor Esma.
11: Hayır Hafsa, bunu kabul etmiyorum. Biz Habeşistan'a Allah rızası için hicret ettik. Ömer o zamanlar daha yeni Müslüman olmuştu. Ömer, bana az önce Medine'ye hicretle biz sizi geçtik dedin. Vallahi siz Resulullah'la birlikte hicret ettiniz ve o sizin açlarınızı doyurdu, cahillerinizi eğitti. Biz de Habeşistan'da Müslümanların uzağında, onlara nefret besleyen bir memlekette bulunuyorduk. Bütün bu sıkıntılar Allah ve Resulünün rızası içindi. Allah'a yemin olsun ki bana dediklerini gidip Resulullah'a söyleyinceye kadar ne bir lokma yiyeceğim ne de bir yudum su içeceğim. Biz eziyet görüyorduk ve korkutuluyorduk. Hazreti Peygamber'e bunları söyleyeceğim ve ona soracağım. Yemin olsun ki ne yalan söylerim ne de gerçeği saptırırım. Tek bir kelime bile eklemeden gelir size duyduğum cevabı anlatırım.
0: Hazreti Ömer Esma'yı hicret gibi hassas bir konuda kızdırmıştı. Hazreti Ömer'in söyledikleri Esma'nın ağrına gitmişti. Durumu Allah Resulüne anlatmak üzere hemen onun yanına gitti. Peygamberimiz Esma'nın yüreğine su serpen şu cevabı verdi. O bana sizden daha layık ve yakın değildir. O ve onunla beraber hicret eden arkadaşları için bir hicret sevabı vardır. Ey gemi ahalisi, sizin içinse 2 hicret sevabı vardır. Birisi Habeşistan'a hicret, öbürü Medine'ye, peygamberin yanına hicret.
11: Ya Resulallah, dünyadaki hiçbir şey bizim için sizin şu sözleriniz kadar mutluluk verici olamaz.
0: Medine'ye yeni gelen muhacirler, orada önceden yaşayan Müslümanların yakın ilgisi sayesinde çabucak yeni yaşamlarına uyum sağlamışlardı.
9: Cafer, gel sana pazar yerini göstereyim.
12: İyi olur Zeyd. Benim de bir an evvel bir işe başlamam lazım.
9: Endişelenme. Allah rızkını kazanacağın bir vesile verecektir. Hadi şu tarafa doğru yürüyeceğiz.
12: Medine bereketli toprakları olan bir yer galiba. Pek çok hurma bahçesi gördüm.
9: Evet, Mekke'ye nispetle çok verimli. Medine'nin kuzey ve güneyinde dağlar var. Ortasındaki ovada çok sayıda su kuyusu var. Ama suların çoğu acı. İçilecek suları güney kısmındaki kuyulardan temin ediyoruz. Diğerleri ise bahçeleri sulamakta kullanılıyor.
12: Allah'ın lütfuyla yemyeşil olmuş bahçeler, ne güzel.
9: Bazen yağmurun etkisiyle akarsular da oluşur. Onlar ne kadar güzel oluyor.

0: görsen.
1: O da nasip olur inşallah. Havası da yumuşak.
0: Evet, yaz sıcağı Mekke gibi olmuyor. Kışın daha soğuk oluyor. Biz soğukla burada karşılaştık. Mekke'de kış nedir bilmezdik. Gerçi ilk geldiğimizde hepimiz hastalandık ama sonra alıştık.
1: Resulullah burası için dua etmiş galiba.
0: Evet, Hazreti İbrahim'in Mekke için dua ettiği gibi Resulullah da Medine için dua etmişti. Ha bak, pazar yeri göründü.
1: Geldik.
0: Şu tarafta hububat satanlar var. Bu taraftaysa dericiler.
1: Deri tabaklama işini bilirim. Eşim Esma da bu konuda mahirdir. Onların yanına uğrayalım mı? Ne dersin?
0: Tabii. Gel gidelim.
1: Selamun aleyküm.
2: Ve aleyküm selam.
1: Bereketli kazançlarınız olsun.
2: Sağ olasın.
1: Tulumlar, su kırbaları, ok çantaları. Ne güzel ürünler var.
2: Elimizden geleni yapıyoruz işte. Buyurun yakından bakın.
3: Bu kırbanın altında bir kusuru var. Bunu görünecek şekilde sergilemelisin. Siz de hurmaları şu tarafa yığın.
1: Bu hanım kim Zeyd?
0: Semra binti Nüheyk. Peygamberimizin pazarı denetlemesi için görevlendirdiği hanım.
1: Eskiden Mekke pazarında her kavim kendi kurallarını uygulardı.
0: Şimdi işler değişti. Peygamberimiz satıcının da alıcının da mağdur olmasını istemiyor. Herkesin uyması gereken kurallar var.
1: Güzel. Kardeşim ben de kendime bir iş bakıyorum. Deri tabaklamadan da anlarım. Bana da bu tezgahtan ekmek çıkar mı? Ne dersin?
2: Neden olmasın? Gel sana elimdeki işleri göstereyim. Birlikte yapar, kazancı bölüşürüz.
0: Gördün mü? Bir rızık kapısı açıldı bile.
1: Hamdolsun. Zeyd, sağ ol beni buraya getirdin. Ben akşama dönerim, sen bekle.
0: Peki Cafer. Akşam namazında mescitte buluşuruz. Allah'a emanet ol.
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Üsame bin Zeyd radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kızlarından biri çocuğunun veya oğlunun ölmek üzere olduğunu bildirmesi için Resulullah'a bir haberci göndererek onu evine çağırdı. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah gelen haberciye şöyle dedi: "Onun yanına dön ve kendisine alanın da verenin de Allah olduğunu, onun katında her şeyin vaktinin belirli olduğunu söyle. Sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin."

Ebu Zer radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Hiçbir iyiliği küçümseme. İsterse bu kardeşini güler yüzle karşılamak olsun. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala dünyada mümin bir kulumun sevdiğini aldığımda o bu musibetin ecrini benden sabır ve teslimiyetle beklerse mükafatı ancak cennettir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah mahlukatı yarattığı zaman benim rahmetim gazabımdan fazladır diye yazdı. O yazı arşın üstünde onun katındadır.

Sehl bin Sa'd es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer dünya Allah katında sivrisineğin kanadına denk olsaydı, hiçbir kafire dünyada bir içim su vermezdi.

0: Ebu Zer'in naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zahit olmak, dünyaya rağbet etmemek, kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi demek değildir. Bilakis zahit olmak, elinde olan şeylere Allah katında olanlardan daha fazla güvenmemek demektir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım" şeklinde dua ederdi.

Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman, hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir cevabını vermiştir.

Hazreti Ali radıyallahu an anlatıyor. Bakî'ul Gargat mezarlığında bir cenaze merasiminde bulunuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve oturdu. Biz de onun etrafına oturduk. Elinde bir baston vardı. Başını eğdi ve bastonuyla yere bazı çizgiler çizdi. Sonra da "Her birinizin cennet veya cehennemdeki yeri ezelde yazılmıştır" buyurdu. Bunun üzerine sahabiler "Ya Resulallah, biz işimizi yazgımıza mı bırakalım?" dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Hayır, siz yapmanız gerekeni yapın. Herkes yaratılışına kolay geleni seçecektir" buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hac eden kimse annesinden doğduğu günkü gibi günahsız hale döner."

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan öldüğünde şu üç husus dışında ameli son bulur. Sürekli faydalanılan çeşme, köprü, hastane, cami gibi bir sadaka, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı bir evlat.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben Muhammed'im, Ahmet'im. Peygamberlerin izinden giden mukaffiyim. İnsanları etrafında toplayan haşirim. Tevbe peygamberiyim. Rahmet peygamberiyim.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Müslüman kardeşinin onurunu savunursa, Allah da kıyamet gününde onun yüzünden cehennem ateşini savar.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur seninle biter sonsuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Seleme bin Ekva'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan kibirlene kibirlene, kendini beğene beğene zalimler grubuna dahil edilir. Dolayısıyla zalimlerin başına gelen onun da başına gelir.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Resulallah, Uhud gününden daha zor bir gün yaşadın mı?" diye sordum. Şöyle cevap verdi: "Evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. En ağırı da Akabe günü onlardan gördüğüm şey oldu. Ben Abdükülal'in oğlu İbni Abdüyalil'e sığınmak istedim. Ancak isteğimi reddetti. Ben de çok üzüntülü bir şekilde geri döndüm. Öyle ki karnı sealibe gelinceye kadar kendime gelemedim. Başımı kaldırdığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice baktım, Cebrail de bulutun içindeydi. Bana şöyle seslendi: Yüce Allah, kavminin sana söylediklerini ve seni nasıl reddettiklerini işitti. Onlar hakkında ne yapılmasını istiyorsan emretmen için sana dağlardan sorumlu meleğini gönderdi. O anda dağlar meleği de selam verdi ve bana seslendi: Ey Muhammed! Kavminin sana söylediklerini Allah işitti. Ben dağlardan sorumlu meleğim. Ne emredersen onu yapmam için Rabbim beni sana gönderdi. Dilersen Ahşebeyn denilen şu iki dağı onların üzerlerine kapayıvereyim. Bunun üzerine ben, hayır, ben ümit ediyorum ki Allah bunların soyundan yalnız kendine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracaktır, dedim.

Muaz bin Cebel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Muaz'ın elini tutmuş ve "Ya Muaz, vallahi ben seni seviyorum." demiş. Sonra da "Ya Muaz, her namazın ardından Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetike, Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek ve sana ibadet etmek için bana yardım et. Duasını hiçbir zaman bırakmamanı tavsiye ediyorum." buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisini ilgilendirmeyen ve faydası olmayan malayani şeyleri terk etmesi kişinin iyi Müslüman oluşundandır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giyinirken ve abdest alırken sağ tarafınızdan başlayın buyurmuştur.

0: Abdullah bin Ömer bir gün arkadaşlarıyla beraber gezinmek için Medine'nin dışına çıkar. Uygun bir yerde oturup sofra kurarlar. O sırada sürüsünü oradan geçiren bir çoban onlara selam verir. Abdullah çobanı beraber yemek için sofraya davet eder. Çoban oruçlu olduğunu söyler. Bunun üzerine Abdullah kinayeli bir şekilde, "Böyle şiddetli sıcağın olduğu bir günde bu dağlarda bu sürüye çobanlık yaparken oruç tutuyorsun öyle mi?" diye sorar. Çoban zamanını değerlendirdiğini söyler. Aldığı bu cevaptan sonra Abdullah çobanın ne derece samimi olduğunu sınamak ister. "Bu sürüden bir koyunu bize satar mısın? Sana parasını veririz, etinden de veririz, böylece akşam iftar edersin." Çoban, "Koyun benim değil, efendimin," karşılığını verir. Abdullah, "Koyunu kurt yedi desen efendim bunu nereden bilecek?" diye sorar. Çoban arkasını dönüp giderken bir taraftan da parmağını semaya kaldırarak şu sözleri söyler. "İyi ama Allah nerede?" Çobanın güvenilirliği ve hiç kimsenin görmediği ıssız bir yerde emanete ihanet etmekten kaçınması Abdullah'ı oldukça etkiler. Varlıklı bir sahabi olan Abdullah, Medine'ye dönünce sürünün sahibinden sürüyü çobanla beraber satın alır. Çobanı azat edip sürüyü de ona bağışlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize haset etmeyin. Alışverişte pazarlığı kızıştırarak birbirinizi aldatmayın. Birbirinize dargın durmayın ve birbirinize yüz çevirmeyin. Birbirinizin bitmemiş pazarlığını bozmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve ona hor bakmaz. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göğsüne işaret ederek 3 defa, takva işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Her Müslümanın canı, malı ve kişiliği diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk Yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam kıymetli ve gösterişli bir elbise içinde kendini beğenmiş bir halde saçını başını taramış ve kasıla kasıla yürürken Allah onu ansızın yerin dibine geçiriverir. O kimse kıyamet gününe kadar debelenerek yerin dibine batmaya devam eder. Ebu Ümame'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların Allah nezdinde en iyisi en hayırlısı önce selam verenleridir buyurdu. Ebu Vail Şakik bin Seleme radıyallahu an anlatıyor. İbn-i Mesud radıyallahu anh bize her perşembe vaaz ederdi. Bir adam ona, ey Ebu Abdurrahman, bize her gün vaaz etmeni arzu ediyorum deyince, İbn-i Mesud şöyle cevap verdi. Sizi usandırmaktan endişe ettiğim için böyle yapıyorum. Allah Resulü nasıl bize bıkkınlık vermekten endişe ettiği için bizim durumumuzu gözetiyorsa, ben de vaaz vermek için size uygun olan vakitleri gözetiyorum.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ الصلاة لوقتها وبر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله.
3: Bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem amellerin en üstünü hangisidir diye sorunca Peygamber Efendimiz şöyle cevap verdi. Vaktinde kılınan namaz ve anne babaya iyilik etmektir. Sonra da Allah yolunda cihad etmek gelir. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, zaman zaman hangi amellerin daha faziletli olduğu sorulmuştur. O da çeşitli cevaplar vermiştir. Hazreti Peygamber bu tür soruları, soruyu soranın durumunu ve o anki ihtiyacını dikkate alarak cevaplamıştır. Bir işin en hayırlı iş olduğunu söylerken, bu metodu uygulamıştır. Allah yolunda cihat, vaktinde kılınan namaz, ana babaya iyilik en faziletli amellerdendir. Peygamberimiz ana babaya saygı ve hizmetin önemini her fırsatta dile getirmiştir. Onlara kötü muameleyi ise Allah'a ortak koşmakla yan yana koymuş ve büyük günahlardan saymıştır. Allah kendine kulluk edilmesini istedikten sonra ana babaya karşı saygılı olmamızı ve onlara iyi davranmamızı emreder. Bunun bir görev olduğunu, Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Ayetiyle buyurmaktadır. Anne ve baba, çocukların varlık alemine gelmesine vesiledir. Her türlü fedakarlıkla çocuklarını büyütürler. Çocuklarının ihtiyaçlarını hiçbir karşılık beklemeden seve seve yerine getirirler. Onların sahip olduğu imkan ve değerleri korumaya ve geliştirmeye çalışırlar. bütün bunlar anne ve babanın önemini ortaya koymaktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iyilik kelimesiyle anne ve babanın kalplerini kırmamayı, yaşlılıklarında ihtiyaçlarını görmeyi ve onlara gönülden bağlanmayı ifade etmiştir. Allah'ın rızası anne ve babanın rızasındadır. Allah'ın dargınlığı ve öfkesi de anne ve babanın dargınlığı ve öfkesindedir. Bu nedenle anne ve babamıza iyilik edelim, hayır dualarını almamızı sağlayacak davranışlarda bulunalım ve böylece Allah'ın hoşnutluğunu kazanalım.
2: Kırk hadiste iyilik.

Ebu Katade'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve ashaba bir hutbe irad etti. Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin her işten daha üstün olduğunu söyledi. Ashabtan biri kalkıp, "Ya Resulallah, Allah yolunda şehit düşsem bu günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersin?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, ecrini umarak sabırla savaşır, düşmandan kaçmayıp onlara karşı durduğun halde şehit düşersen, bu günahlarına kefaret olur." buyurdu. Sonra adama, "Ne demiştin?" dedi. Adam, "Allah yolunda savaşıp şehit düşersem, bu günahlarıma kefaret olur mu, ne dersin?" diye tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Evet, Allah'tan ecir bekleyip sabrederek harp eder ve düşmandan kaçmayıp ona karşı durarak şehit düşersen, bu tüm günahlarına kefaret olur. Yalnız borç dışında. Cebrail aleyhisselam bana böyle dedi." Sehl bin Huneyf'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah Teala yolunda şehit olmayı gönülden isteyen kimseyi yatağında ölse dahi şehitler derecesine ulaştırır." buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Kim sabah akşam 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederse, kıyamet gününde hiçbir kimse bu adamın söylediği bu zikirden daha faziletli bir şeyle gelemez. Ancak birisi onun söylediğinin tesbih ve hamdin benzerini veya daha fazlasını söylerse o başka." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. "Dostumun sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Müminin ziyneti abdest suyunun ulaştığı yere kadar erişir." buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Helak eden şu 7 günahtan sakının." buyurdu. Sahabiler, "Ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir?" diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukuki gerekçeler dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yiyip tefecilik yapmak, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır." buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amir şöyle anlatır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evimizde otururken annem bana yanıma gel, bak sana ne vereceğim diyerek beni çağırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuğa ne vereceksin diye sordu. Annem ona hurma vereceğim deyince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dikkat et, eğer çocuğa bir şey vermeseydin bu söz amel defterine bir yalan olarak yazılacaktı.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz aksırdığı vakit Allah'a hamdolsun dediğinde kardeşleri yahut arkadaşları da Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılık versinler. Aksıran da onlara Allah sizin afiyetinizi arttırsın ve halinizi güzelleştirsin desin. Ümmü Atiye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'i radıyallahu anha yıkayacakları zaman kendilerine yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın buyurmuştur.

0: Enes radıyallahu an anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına birisi geldi ve "Ya Resulullah, ben şu adamı seviyorum." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sevdiğini ona söyledin mi?" diye sordu. Adam "Hayır." dedi. "Öyleyse bunu kendisine söyle." buyurdu. Bunun üzerine o zat adama yetişerek "Ben seni Allah için seviyorum." dedi. O da "Öyleyse beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin" diye dua etti. Ebu Tarif Adi bin Hatim Et-Tai radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Bir şeyi yapmak üzere yemin eden kimse, sonra takvaya daha uygun olanı görürse onu yapsın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Düşmanlarına korku saldığı için Allah'ın kılıcı lakabına layık görülen kahraman sahabi Halid bin Velid, uykularını kaçıran korkulu rüyalar görmeye başlamıştı. Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem, gördüğü kabuslardan kurtulmak için kendisine gelen Halid'e, "Yatağına girdiğin zaman şöyle dua et. Allah'ın gazabından, azabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların ayartmalarından ve yanıma yaklaşmalarından Allah'ın tam kelimelerine, hükmüne ve iradesine sığınırım," dedi. Halid bin Velid bu duayı okumaya başladıktan sonra endişelerinden kurtulmuştu. Öyle ki Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre birkaç gün geçtikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek şöyle demişti: "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın elçisi. Öğrettiğin duayı hiç aksatmadan okudum ve hiçbir şeyim kalmadı. Hatta şu an gece vakti kafesindeki bir aslanın yanına girsem yine de korkmam."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala da kıskanır, gücenir. Allah'ın kıskanması, gücenmesi, kişinin Allah'ın haram kıldığı şeylere yaklaşması dolayısıyladır.

Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sol elinizle yemeyin. Çünkü şeytan sol eliyle yer. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem müezzini Ebu Abdullah Bilal bin Rebah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün sabah namazının vaktinin girdiğini haber vermek için Hazreti Peygamber'in yanına gelmişti. Fakat Hazreti Ayşe bir mesele sorarak vakit hayli ilerleyinceye kadar Bilal'i meşgul etti. Sonra Bilal namaz vaktini haber verdi ve ardından ezanı okudu. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkmadı. Daha sonra Resulullah çıkıp namazı kıldırdı. Bilal Hazreti Ayşe'nin sorduğu bir soruyla ortalık ağarıncaya kadar kendisini meşgul ettiğini söyledi ve Resulullah'a namaza çıkmakta neden geciktiğini sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sabah namazının iki rekat sünnetini kılıyordum cevabını verdi. Bilal de, ya Resulallah, gerçekten çok geç kaldınız, neredeyse sabah oluyordu deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, daha da gecikmiş olsaydım, yine de o iki rekat sünneti güzel bir şekilde eda eder, öyle çıkardım buyurdu.

Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet olunduğu üzere o şöyle demiştir. Bir gün uşağıma kamçı ile vuruyordum. Arkamdan "Şunu iyi bil ey Ebu Mesud" diye bir ses işittim. Öfkemden bu sesin kime ait olduğunu anlayamadım. Bana yaklaşınca bir de baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben "Ey Ebu Mesud, iyi bil ki Allah sana karşı senin bu uşağa karşı sahip olduğun güçten daha güçlüdür" buyurdu. Ben de "Öyleyse bundan böyle uşağıma bir daha asla vurmayacağım" dedim.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir kimse görürseniz, onun gerçekten iman ettiğine şahit olun. Zira Allah Teala, Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder, buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ne güzel şey insan olabilmek. Kalbini hissedebilmesi, aklını öğrenebilmesi ve nefisten uzakta erdemlerimizle yaşayabilmek ne güzel. İstemek sadece yaratandan, koymadan araya kimseyi, sadece ondan istemek. Tam da budur belki de insan olabilmek. Unuttuk mu? Neleri unuttuk? Nelerden sakınmalıyız öğrendik mi? Oysa yüzyıllar evvelden uyarmadı mı Efendimiz? Duasında yol göstermedi mi? Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve fayda vermeyen ilimden sana sığınırım derken anlatmak istedikleri vardı bizlere. Bilmeli insanoğlu, kendi iç aleminde hangi fırtınalar var, özünde yeşermeyi bekleyen tohumu, hamurunda neler olduğunu bilmeli. Gecenin sessizliğinde dinlediği kadar, her kafadan çıkan seslere rağmen duyabilmeli kalbini. Ne güzel şey, nefsin gürültüsünü susturup ruhun ince sesine eğilebilmek. Çünkü insan aslında nefsine karşı koyabildiği kadar insandır. Doymaz nefis, bitmez istekleri ve bu istekler her geçen anda daha ağır gelir kalbe. Yorulur insan, bıkar her şeyden, yetişemez bu isteklere. Kaybetmeye başlar insanlığını. Her kayboluşun içinde gel diyen bir rahmet, her düşüşün içinde kalk diyen bir lütuf vardır. İlmin peşine düşmek bundandır. Bilmek yetmez çünkü insana. Bildiği hakka yaklaştırmalı, kalbini uyandırmalı. Nice söz vardır ama sadece yükten ibaret. Bir teki bile hayat bulamamıştır. Oysa ilim amelle güzelleşir. Eğer öğrendiğimiz bizi kibirlendiriyor, başkalarını küçümsetiyor, kalbi karartıyorsa o ilim değildir. Sadece taşıyamadığımız bir yüktür. Ey insanoğlu, dur ve düşün şimdi. Kalbin huşu duyuyor mu? Nefsin dünyanın bitmek bilmez isteklerinde kayboldu mu? İlmin fayda verdi mi? Çünkü gerçek insanlık burada. Bil ki İnsan ne kadar nefsine kapılırsa kaybolur, ne kadar Rabbine yönelirse o kadar bulunur. Her an yeni bir başlangıç, her nefes yeni bir imkandır. Huşu, sabır, tevazu ve niyetin temizliği. Bunlar insanı insan yapan gerçek hazinelerdir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar mutluluk nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri paramparça ateşler şahının hayalleri.

0: keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışta ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstiklal boşluğunda anlar nadan düştü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. "Allah'tan kork ve sabret," dedi. Kadın, "Geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi," dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine "O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di," denilince kadın peygamberin kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve "Ben seni tanıyamadım," diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır," buyurdu. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "İman 70 yahut 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü la ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür." Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Adba adlı devesi yarışlarda geçilemezdi. Hatta hiçbir deve ona yaklaşamazdı bile. Bir seferinde bir bedevi devesi üzerinde geldi ve onu geçti. Bu durum Müslümanların ağrına gitti. Bunu fark eden peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Dünyada yükselen her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur," dedi.

Enes radıyallahu an çocukların yanından geçerken onlara selam verdi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyaz giysi giyin. Çünkü o giysilerin en hayırlısı, güzelidir. Ölülerinizi de beyaz renkli bezle kefenleyin buyurmuştur.

Fırtınalar itse beni aşkım dağına. Sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar güzel amber miskin yağına. Sensiz olmaz ki bu sevda. Sen bilir misin?

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Dâ yedeke alellezî ye'lemu min cesedike ve kul Bismillah thalâthe ve kul seb'a marrât A'udu bi'izzetillâhi ve kudretihi min şerri mâ ecidu ve uhâzir.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa Euzu bi'izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru. Hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Soğan veya sarımsak yiyen bizden veya mescidimizden uzak dursun. Müslim'in bir rivayetinde soğan, sarımsak veya pırasa yemiş olan kimse mescidimize yaklaşmasın. Çünkü insanoğlunun rahatsız olduğu şeylerden melekler de rahatsız olur buyurmuştur. Ukbe bin Amir radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, kurtuluş yolu nedir diye sordum. Dilini tut, evin ile yetin ve günahlarına ağla buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kadının kocası yanındayken onun izni olmadıkça nafile oruç tutması ve yine izni olmadıkça onun evine bir kimsenin girmesine izin vermesi helal olmaz.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye cehennemi vacip, cenneti de haram kılar buyurdu. Sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, eğer o hak değersiz bir şey ise diye sordu. Hazreti Peygamber, misvak ağacından kesilmiş bir dal parçası bile olsa böyledir.

0: buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Mekkeli Müslümanlar Medine'ye hicret etmişlerdi. Medine'nin havası güzel olsa da suyu Mekkelilerin hoşlarına gitmemişti. Gıfar kabilesinden bir kişinin Rume adıyla bilinen tatlı su kaynağı vardı. Sahibi bir testi suyu bir ölçek hurma karşılığında satıyordu. Hazreti Peygamber ona, "Burayı cennetteki bir pınar karşılığında bana satar mısın?" dedi. Adam, "Ey Allah Resulü, benim ve ailemin bundan başka hiçbir geçim kaynağı yok. Bu yüzden burayı satamam." karşılığını verdi. Bu olaydan haberdar olan Hazreti Osman, su kaynağını 35 bin gümüşe satın aldı. Sonra da doğruca Resulullah'a geldi ve şöyle dedi. "Ey Allah Resulü, ben onu satın alırsam, o suyun karşılığında cennette onun için bir pınar yaptığın gibi, benim için de aynı şeyi yapar mısın?" Hazreti Peygamber, "Evet" diye cevapladı. Bunun üzerine Hazreti Osman, "Ben o kuyuyu satın aldım ve Müslümanların istifadesi için bağışladım" dedi. Medine'de bir öğle vaktiydi. Ashab her zamanki gibi Mescid-i Nebevi'de toplanmış, namaz vaktini beklemekteydi. Derken yalın ayaklı bazı insanlar geldi. Üstlerinde doğru dürüst giyecekleri yoktu. Kaba yün abalarını başlarına geçirivermişlerdi. Mudar kabilesine mensup olan bu adamlar, kılıçlarını kuşanmış bir vaziyette mescide girdiler. Ne kadar muhtaç oldukları her hallerinden belliydi. Onların bu durumunu görür görmez rahmet elçisinin yüzü değişiverdi. İçeri girip çıktıktan sonra Bilal'e ezan okumasını emir buyurdu. Allah Resulü namazdan sonra bir konuşma yaptı. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra konuşmasına, "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, İkisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir" ayetiyle başladı. Ardından Haşr suresinin 18. ayetini okudu. "Ey inananlar! Allah'tan sakının ve herkes yarın ahiret için neler hazırladığına bir baksın." Sözüne devamla, herkes altın ve gümüş paralarından, elbisesinden, buğdayından ve hurmasından bir avuç, hatta yarım hurma da olsa sadaka versin buyurarak, mescitteki ashabını bu fakirlere yardım etmeye çağırdı. Bunun üzerine ensardan bir zat, taşımakta güçlük çektiği bir torbayla mescide girdi. Sonra diğerleri onu takip etti. Herkes imkanı nispetinde ne bulduysa getirmişti. Neticede mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek öbeği oluştu. Bu manzara karşısında sevinçten yüzü parlayan Kutlu Nebi, hayırlı bir işe öncülük etmenin ahiret yurduna getirisini şu cümlelerle müjdeledi. "Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse, hem kendi yaptığının sevabını, hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olursa, hem kendi günahını, hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Güçlü kimse insan

Onları güreşte yenen değil, bilakis öfke anında kendisini tutan, iradesine sahip olandır. İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ağırlaşınca namazı kim kıldırsın diye kendisine soruldu. Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı kıldırsın buyurdu. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anha, Ebu Bekir pek yufka yüreklidir. Kur'an okuduğu zaman kendisini tutamaz ağlar deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı o kıldırsın diyorum buyurdu.

Ebul Melih'in radıyallahu anh babasından şöyle rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yırtıcı hayvanların derilerini kullanmayı yasakladı. Muaviye bin Hakem es-Sülemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de Allah sana rahmet etsin dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Bunun üzerine ben, vay başıma gelene bak, ne oldu, neden öyle bakıyorsunuz dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmaya çalıştıkları için sustum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince, anam babam uğruna feda olsun. Ondan ne evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini görmedim. Ne bana surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihdir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Ben de ya Resulallah, ben yeni Müslüman oldum. Allah İslamiyet'i gönderdi ama içimizde hala falcılara gidenler var dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen onlara gitme buyurdu. Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyor dedim. Uğursuzluk sadece insanların hissettiği bir duygu olup bu onları yapacakları işlerden alıkoymasın buyurdu.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Odamın girişine resimli bir örtü asmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönünce bunu gördü, benzi attı. Perdeyi çekip yırttı ve şöyle dedi. Ey Ayşe, kıyamet günü Allah'ın nezdinde en çok azap çekecekler, Allah'ın yaratıklarını resmederek ona benzemeye çalışanlardır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: En üstün elçi. Peygamber Efendimizin süt annesi Halime'nin kabilesi olan Sa'd bin Bekir kabilesi, Resulullah'a Dımam bin Salebe başkanlığında bir heyet göndermişti. Medine'ye gelen Dımam, devesini Mescid-i Nebevi'nin önüne çökertip bağladı ve ağır adımlarla mescide girdi. Orada toplanmış olan ashab-ı kirama, "Muhammed hanginizdir?" diye sordu. Müslümanlar peygamberimizi işaret ettiler. Dımam ona doğru yaklaştı ve "Sana bazı şeyler soracağım. Ancak sorularım pek ağırdır. Gönlün benden incinmesin," dedi. Peygamberimiz "Aklına geleni sor," diye cevap verdi. Ashab-ı kiram çöl halkından bazı kimselerin gelip Hazreti Peygamber'e soru sormalarını severlerdi. Çünkü alacakları cevaplar onların daha çok şeyi öğrenmelerine vesile oluyordu. Dımam peygamberimize, "Senin elçin bize gelerek yeri ve göğü Allah'ın yarattığını, o Allah'ın seni peygamber olarak gönderdiğini, gündüz ve gece olmak üzere bize günde 5 vakit namazın farz kılındığını söyledi. Ayrıca mallarımızdan zekat vermemizin, senede 1 ay Ramazan orucu tutmamızın da farz kılındığını ve gücü yeten için Beytullah'ı ziyaret etmek gerektiğini söylemiş olduğunu iddia etti. Allah aşkına söyle, bütün bunlar doğru mudur?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Evet doğrudur," diye cevap verdi. Dımam, "Ben Allah tarafından getirdiklerinin tamamına iman ettim ve bunların hepsini eksiksiz yapacağım. Ben Sa'd bin Bekir kabilesinden Dımam bin Salebe'yim. Kabilemi temsilen gönderilmiş bulunuyorum. Dönüşte onlara burada duyduklarımı anlatacağım," diyerek memleketine hareket etti. Hazreti Peygamber onun arkasından bakarak, "Bu adam eğer sözünde durursa kurtuluşa erdi," dedi. Oldukça kalabalık bir topluluğun huzurunda cereyan eden bu karşılıklı konuşma ashabın üzerinde silinmez izler bırakmıştı. Nitekim Hazreti Ömer, Dımam bin Salebe'den daha veciz soru soran bir kimse görmediğini, İbni Abbas da Hazreti Peygamber'e gelen elçiler içerisinde Dımam'dan daha üstün birisinin bulunmadığını söylemiştir. Dımam bin Salebe, kendisini heyecanla karşılayan kabilesinin yanına dönünce, tapmakta oldukları putları kötüleyerek söze başlamış ve Resulullah'la olan görüşmelerini bütün ayrıntılarıyla anlatmıştır. Bunun üzerine kısa bir tereddütten sonra kabile halkının tamamı o gün Müslüman olmuştur. Ashab-ı kiramın da ifade ettiği üzere Dımam bin Salebe kavmi için elçilik vazifesini en iyi şekilde yapmıştı.

Abdullah bin Saib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi.

0: Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderdi ve şöyle dedi. Sen ehli kitaptan olan bir topluma gidiyorsun. Onları her şeyden evvel Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye çağır. Eğer onlar bunu kabul ederlerse, Allah Teala'nın kendilerine her gün 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul eder ve itaat ederlerse, onlara Allah Teala'nın kendilerine zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekatı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse, zekat alırken onların gözde mallarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o önünde uzanmış uyuyor olduğu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını kılardı. Sıra vitir namazına gelince Hazreti Ayşe'yi uyandırır, o da vitir namazını kılardı. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını bazen gecenin evvelinde, bazen ortasında, bazen de sonunda kılar, seher vaktinde bitirmiş olurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının 2 rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ yanı üzerine bir müddet uzanırdı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ailesi ve idaresi altında bulunanların hak ve hukukunda adaletle davrananlar Allah katında nurdan koltuklara otururlar. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Yemenliler geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size Yemenliler geldi, onlar el sıkışma adetini buraya ilk getirenlerdir demiştir. Ebu Abdurrahman Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın en sevdiği amel nedir diye sordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Anne babaya iyilik etmektir buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Allah yolunda cihad etmektir buyurdu.

0: Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben çocuklarla oynarken yanıma geldi ve bize selam verdi. Beni bir işe yolladı. Bu yüzden annemin yanına gelmekte geciktim. Geldiğimde annem neden geç kaldın diye sordu. Peygamber beni bir işe yolladı dedim. Niçin, nasıl bir iş için yolladı deyince o bir sırdır dedim. Bunun üzerine annem peygamberin sırrını hiç kimseye söyleme dedi. Enes, ey Sabit yemin ederim ki eğer bu sırrı birine söyleyecek olsaydım onu mutlaka sana söylerdim dedi. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç grup insan vardır ki kıyamet gününde Allah Teala onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlar için can yakıcı azap vardır. Ravi Resul-i Ekrem'in bu sözü üç defa tekrarladığını söyledi. Bunun üzerine Ebu Zer, öyleyse onlar hayırdan mahrum olacaklar ve hüsrana uğrayacaklardır. Kim onlar ya Resulallah diye sordu. Resulullah da elbisesini uzatıp yerde sürüyen, iyiliği başa kakan ve malını yalan söyleyip yemin ederek satan kimselerdir cevabını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: اِذَا اَنْتَهَا اَحَدُكُمْ اِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الْاُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ
2: Sizden biriniz bir meclise vardığında selam versin. Oturduğu meclisten kalkmak istediği zaman da selam versin. Önce verdiği selam, sonraki selamından daha üstün değildir. Bir mekana girerken selam veren, güvenilir olduğunu bir dua cümlesiyle ifade etmektedir. Duasına en güzel şekilde cevap alma hakkına sahiptir. Bu bilinçle gerçekleştirilen selamlaşma, sağlıklı bir iletişim şeklidir. Sağlıklı bir iletişim başlatmanın anahtarıdır. Sevgili Peygamberimiz, selam, kelamdan önce gelir sözleriyle bu gerçeğe işaret etmiştir. O, bir topluluktan ayrılırken de selam verilmesini tavsiye etmiştir. Ayrılırken verilen selam, konuşmalar sırasında meydana gelmesi muhtemel yanlış anlamaları telafi eden bir iyi niyet mesajıdır. Peygamber Efendimiz, İnsanlar arasında sevgi bağlarını güçlendiren selamlaşmanın yaygınlaşmasını, insanların sadece tanıdıklarına değil, tanımadıklarına da selam vermesini istemiştir. Çevresindeki erkeklere, kadınlara, çocuklara her fırsatta selam veren Allah Resulü, selamlaşmaları konusunda ashabı teşvik etmiştir. Henüz bir çocuk olan Enes'e şu hatırlatmayı yapmıştır. Yavrucuğum, kendi ailenin yanına girdiğinde onlara selam ver ki sana ve ev halkına bereket olsun. Allah Resulü, selamun aleyküm sözleriyle selam verenin 10 sevap, selamın en kapsamlı hali olan esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sözleriyle selam verenin ise 30 sevap kazandığını ifade etmiştir. Selamı ilk başlatanın Allah katındaki değerine işaret eden Peygamber Efendimiz, ashabına kimin kime neye göre selam vereceğini de öğretmiştir. Araç veya binit üzerinde olan yaya olana, yürüyen oturana, sayıca az olan sayıca çok olana, küçük büyüğe selam verir. Kendilerine selam verilen topluluktan bir kişinin selama karşılık vermesi yeterlidir. Evde kimse olmasa bile eve giren kişinin kendisine selam vermesini tavsiye eden ayet gereğince, Esselamu aleyna

0: Cündep bin Süfyan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Ey Ademoğlu! Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde tutulan orucun fazileti soruldu. O da Aşura orucu geçen senenin günahına kefaret olur buyurdu. Evs bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en faziletli günlerinizden biri cuma günüdür. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salavatınız bana ulaştırılır buyurmuştur. Ebu Bekir es-Sıddık'ten radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Kendisi bir gün, ey Allah'ın Resulü, bana namazda okuyacağım bir dua öğret demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua et buyurdu. Allah'ım ben kendime çok zulmettim. Günahları da sadece sen bağışlarsın. Yüce katında beni bağışla ve esirge. Sen çok bağışlayan ve çok esirgiyensin. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım şimdiye kadar yaptıklarımın ve henüz yapmadıklarımın şerrinden sana sığınırım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım bizi bağışla, bize merhamet eyle, bizden razı ol, amellerimizi kabul eyle, bizi cennetine koy, bizi cehennemden kurtar ve bizim her halimizi ıslah eyle.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Musa'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem biriniz aksırıp da elhamdülillah dediğinde yerhamükallah diyerek ona sağlık dileyin. Hamd etmezse siz de bir şey demeyin buyurduğunu işittim. Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz hoşuna giden bir rüya görürse bu rüya Yüce Allah'tandır. Onun için Allah'a hamd etsin ve onu başkalarına anlatsın.

0: Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yemek yedikten sonra beni doyuran, güç ve kuvvetim olmadığı halde bana bu rızkı veren Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları bağışlanır. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi geldi ve ecrini Allah'tan umarak hicret ve cihad etmek şartıyla sana biat ediyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne ve babandan sağ olan var mı diye sordu. O evet ikisi de sağdır dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan mükafat bekliyor musun diye buyurdu. O evet dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse anne babana dön. Onlara iyi bak buyurdu. Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir hurmanın yarısıyla da olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamazsanız tatlı sözlerle kendinizi ateşten koruyun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimiz fakir olduğu için zenginlerin mallarını infak ederek elde ettikleri faziletlere ulaşamamaktan yakınan Ebu Zerre şöyle demiştir. Söylediğin takdirde bunu söyleyenlerden başka hiç kimsenin elde edemeyeceği kadar mükafat olan bazı kelimeleri sana öğretmemi istemez misin? Ebu Zer, evet isterim ey Allah'ın Resulü deyince Efendimiz her namazın sonunda 33 kere Allahu Ekber, 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah diye Allah'a hamd etmelisin. Sonra da bunu La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir diye bitirmelisin. Şeklinde tavsiyede bulunmuş, hatta bu zikrin dinizin köpüğü kadar çok bile olsalar, günahların bağışlanmasına vesile olacağını ifade etmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hadislerle onu anlamak.
4: Batıl inanç, hurafe ve bid'atler, cahiliye zihniyetinin izleri. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Helak eden şeylerden kaçının, Allah'a şirk koşmak ve sihir yapmak. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kim düğüm yapar sonra ona üflerse sihir yapmış olur. Kim sihir yaparsa şirk koşmuş olur. Kim de kendisini koruması için nazarlık ve benzeri bir şey takarsa o taktığı şeyin korumasına havale edilir. İbni Abbas'tan nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ümmetimden 70 bin kişi hesaba çekilmeden cennete girerler. Onlar üfürükçülük yapmazlar, uğursuzluğa inanmazlar ve daima Rablerine güvenip dayanırlar. Hazreti Safiye'nin Hazreti Peygamber'in bazı eşleri aracılığıyla naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur.

0: kim bir kâhine gelir de ona bir şey sorarsa 40 gece namazı kabul olunmaz. Ebu Hureyre şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tefeyülden bir şeyi uğurlu, hayırlı saymaktan hoşlanır, tıyeradan bir şeyi uğursuz saymaktan hoşlanmazdı. İbni Abbas'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Allah'ın en çok nefret ettiği insanlar üç sınıftır. Harem bölgesinde zulüm ve haksızlık eden, İslam dininde cahiliye adetlerini yaşatma arayışı içinde olan ve haksız yere başka birinin kanını dökmek isteyen. Ebu Malik el-Eş'ari'nin naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Ümmetimde cahiliye adetlerinden kalma dört şey vardır ki bunları kolaylıkla terk edemezler. Bunlar asaletiyle övünme, nesepleri kötüleme, yıldızlarla yağmur isteme ve bağıra çağıra ölülere yas tutmadır. Cerir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kim İslam'da güzel bir işe öncülük eder ve kendisinden sonra bununla amel edilirse, kendisinden sonra o işi yapanlar gibi sevap alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olur ve kendisinden sonra bununla amel edilirse, kendisinden sonra onu yapanlar gibi günah alır. Onların günahlarından da bir şey eksilmez. Cabir bin Abdullah anlatıyor. Resulullah bize hutbe verdi. Allah'a hamd etti ve onu layık olduğu biçimde övdü. Sonra şöyle buyurdu. Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yolların en iyisi Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüsü ise dinde sonradan uydurulandır. Her bid'at dalalettir. Hidayetten sapmadır. Hazreti Ayşe'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kim bizim bu dinimizde olmayan bir şeyi sonradan ortaya koyarsa o reddedilir. Abdullah bin Abbas'ın naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah bid'atlerini bırakmadıkça bid'at sahibinin amelini kabul etmeyi reddeder.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية.
3: Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter dediğini işittim.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Melekler gece ve gündüz nöbetleşe yanınıza gelir giderler. Sabah ve ikindi namazlarında toplanıp nöbet değiştirirler. Sonra geceyi yanınızda geçiren melekler Allah'ın huzuruna çıkarlar. Allah da bildiği halde meleklere sorar: Kullarımı ne halde bıraktınız? Melekler de: Yanlarından namaz kılarlarken ayrıldık. Yanlarına geldiğimizde yine namaz kılıyorlardı. Cevabını verirler.

0: وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد.
1: İmran bin Husayn'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğu esnasında Ensar'dan bir kadın bindiği devenin yürümeyişine kızarak ona lanet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca devenin üzerindekileri alın ve deveyi bırakın. Çünkü o artık lanetlenmiştir buyurdu. İmran diyor ki, ben sanki o deveyi şu anda görür gibiyim. İnsanlar arasında yürürdü de ona hiç kimse ilişmezdi.

0: ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi herhangi bir şeye lanet edince o lanet göğe yükselir. Fakat göklerin kapısı bu kötü söze karşı kapanır, yere iner, onun da kapıları kapanır. Sonra sağa sola gider. Girecek yer bulamayınca lanetlenene döner. Eğer o kimse lanete layık değilse bu defa lanet edene döner.''

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutar ve o günlerde oruç tutmayı emrederdi.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin bir kor üzerine oturup elbisesini yakması ve ateşin vücuduna işlemesi kabir üstüne oturmasından daha hayırlıdır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ayşe'nin yaşının ilerlediği zamanlardı. Resulullah'ın vefatı üzerinden seneler geçmiş, Medine'nin hayat şartları epey değişmişti. Günün birinde müminlerin annesi, Eymen el-Habeşi isimli bir ziyaretçiyi kabul etti. O gün Hazreti Ayşe, kalın pamuklu Yemen kumaşından imal edilmiş, 5 dirhem kıymetinde bir elbise giymeyi tercih etmişti. Hazreti Ayşe, bir etrafındaki insanların giyimine, bir de kendi giyimine baktı ve birden darlık zamanlarını hatırladı. Misafiri Eymen'e dönerek şöyle söyledi. Eymen, başını kaldır da şu cariyeme bir bak. O şimdi benim üzerimdeki şu elbiseyi evde giymeye tenezzül etmez. Halbuki Resulullah'ın sağlığında benim buna benzer bir elbisem vardı. Medine'de gelin olacak her hanım haberci gönderir, düğününde giymek için onu benden ödünç alırdı.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة، فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر.
1: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kabristana uğradı ve yüzünü onlara dönerek şöyle dedi: "Ey bu kabirlerde yatanlar, size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz."

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi çölde yaşayan biri geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bana söyleyeceğim bir söz öğret" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, Allahu ekber kebiran velhamdülillahi kesiran ve subhanallahi rabbil alemin ve la havle ve la kuvvete illa billahil azizil hakim. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı da yoktur. En büyük Allah'tır. En çok övgü O'nadır. Alemlerin Rabbi olup yüceler yücesidir. Aziz ve Hakim olan Allah'ın gücü kuvveti dışında hiçbir güç kuvvet yoktur de buyurdu. Bedevi, bu cümleler Rabbim içindir. Kendim için ne diyeyim diye sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme ufirli, verhamni, vehdini, verzukni. Allah'ım beni bağışla, beni esirge, beni hakka ve hayra yönelt ve bana yeterli rızık ver de buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da arttırırdı.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك.
1: أبو هريرة رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: Mescitte alışveriş yapan birini gördüğünüzde Allah ticaretine kazanç vermesin deyin. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini gördüğünüzde ise Allah sana aradığını geri getirmesin deyin.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namaz yalnız başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir dedi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: namaza başlandığında koşarak yetişmeye çalışmayın. Yürüyerek vakarla gelin. Yetişebildiğiniz kısmını cemaatle birlikte kılın, kaçırdığınız kısmı ise tamamlayın. Müslim'in diğer bir rivayetinde şöyle bir ilave vardır: sizden biri namaza yöneldiği zaman adeta namazda gibidir.

0: وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها.
1: Abdullah bin Busr radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem garra denilen bir yemek kabı vardı. Onu 4 kişi taşırdı. Bir gün kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içerisine tirit, et suyuna ekmek doğramak suretiyle yapılan yemek koyulan bu kap önüne getirildi. Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi, bu oturuşta ne, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah beni alçak gönüllü bir kul eyledi, zorba inatçı biri değil, cevabını verdi ve arkasından, yemek kabının kenarından yiyin, ortasını bırakın ki bereketlensin, buyurdu.

0: Allah Resulü şöyle buyurmuştur: zenginlik mal çokluğu değildir. Asıl zenginlik gönül tokluğudur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh naklettiğine göre kendisi bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir kadının, Safiye veya Cüveyriye'nin yanına geldi. Kadının önünde tesbihin sayısını tespit için çekirdek veya çakıl taşları vardı. Bunun üzerine ona, "Sana bundan daha kolay, daha üstün bir şey söyleyeyim mi?" dedi. "Evet ey Allah'ın Resulü" deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sübhanallahi adede ma halaka fissemâi ve Sübhanallahi adede ma halaka fil ard, Sübhanallahi adede ma beyne zalike ve Sübhanallahi adede ma hüve halik, gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim" dersin. Allahu Ekber, Elhamdülillah, La ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah demek de böyledir.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri dua ettiği zaman kararlı ve kesin bir şekilde istesin ve Allah'ım dilersen bana ver demesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: İnsanlardaki şu iki huy, nimete nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soya sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak.
0: وعن شكل بن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي.
1: Şekel bin Humeyd'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: ey Allah'ın Resulü, bana bir dua öğret dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım de buyurdu.

0: وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك، قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.
1: Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bedelini ödediğinde özgürlüğüne kavuşmak üzere anlaşmalı bir köle gelmiş ve "Ben borcumu ödemekten aciz kaldım. Bana yardım et." demişti. Hazreti Ali radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem "Bana öğrettiği duayı sana öğreteyim mi? Ona devam edersen dağ kadar borcun bile olsa Allah o borcu ödemeni kolaylaştırır. Allah'ım bana helalinle yetinip haramdan uzaklaşmayı, verdiklerinle yetinip başkasına muhtaç olmamayı nasip eyle" diye dua et demiştir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden, mescitlerden bir evde toplanır, Allah'ın kitabını okur, aralarında ayetleri müzakere ederlerse kalpleri huzur, sekinet bulur. Allah'ın rahmeti onları kuşatır. Melekler onları sarar. Allah onları kendi katındakiler, melekler arasında zikreder.

0: وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 وفرض لابنه 3500، فقيل له: هو من المهاجرين فلما نقصته؟ فقال: إنما هاجر به أبوه، يقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه.
1: Nafi anlatıyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh ilk muhacirlere 4000'er dirhem maaş bağladı. Oğluna ise 3500 dirhem verdi. Kendisine, oğlun da ilk muhacirlerden olduğu halde ona niçin eksik verdin diye sorulduğunda, o babasıyla birlikte hicret etti. Dolayısıyla yalnız başına hicret edenlerle bir tutulamaz karşılığını verdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: وَالنَّاسُ بَنُوا آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ.
3: İnsanlar Adem'in çocuklarıdır. Adem ise topraktan yaratılmıştır. Allah Teala ilk insan Hazreti Adem'i topraktan yarattı. Şeklini dengeli ve düzgün kıldı. Ona canlılık kazandıran bir ruh verdi. İyiliği veya kötülüğü isteyebilecek ve yapabilecek bir irade bahşetti. Bir ömrü huzur ve mutluluk içinde geçirmesi için bir eş olarak Hazreti Havva'yı var etti. Kendilerine evlatlar nasip etti. Böylece insanoğlunun hayat serüveni başlamış oldu. Daha sonra da insanların birbirleriyle iyi ilişkiler kurması için onları birçok farklı milletlere ayırdı. Yüce Rabbimiz bu hususu bizlere şöyle haber vermektedir: Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın yaratıp yeryüzüne yayan Rabbinize itaatsizlikten sakının. Peygamber Efendimiz de Mekke'yi fethettiği gün insanlara şöyle seslenmiştir: Ey insanlar! Allah sizden cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini gidermiştir. İnsanlar iki gruptur. İlki iyi, takva sahibi, Allah katında değerli kişi, ikincisi ise günahkar, Allah katında değersiz kişidir. İnsanlar Adem'in çocuklarıdır ve Allah Adem'i topraktan yaratmıştır. Allah şöyle buyurmaktadır: Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdar olandır. Allah hiçbir zaman Adem oğullarını yalnız başına bırakmamıştır. Gönderdiği elçiler ve indirdiği kutsal kitaplarla onların destekçisi olmuştur. Son olarak da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Kur'an-ı Kerim'i ve İslam'ı göndermiştir. Dolayısıyla kim İslam'ı hayatına aktarabilir, Allah'tan sakınır ve takva sahibi olursa, işte o vakit dünyayı iyiliklerle doldurmuş, kötülüğe asla yer bırakmamış olur. Kim de Allah'ın göndermiş olduğu din yerine, nefsinin isteklerine ve yanlış inançlara tabi olursa, işte o zaman hem kendi hayatını mahveder, hem de dünyayı yaşanmaz hale getirir.
5: 40 hadiste iman.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabaha çıkan kimsenin her bir eklemi için şükür borcu olarak sadaka vermesi gerekir. Her tesbih, Sübhanallah demek sadakadır. Her tahmid, Elhamdülillah demek sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah demek sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber demek sadakadır. İyiliği marufu emretmek sadakadır. Kötülükten, münkerden nehyetmek sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namaz ise bunların hepsinin yerini tutar.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: şu dört huy kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik kalmış olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünü tutmaz. Husumet güttüğünde haddi aşar.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الإنسان وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere bir takım çizgiler çizdi ve çizgileri göstererek bu insan, şu da onun eceli. İnsan emellerinin peşinde koşarken en yakın olan ölüm çizgisi karşısına çıkıverir buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة.
2: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını

0: kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه فقال الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصبح بحمد الله بارئا.
0: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh onun yanından çıkmıştı. Halk, ey Ebul Hasan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi diye sordu. Ali radıyallahu anh, hamdolsun, iyi geçirdi cevabını verdi.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها.
1: ابن Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Resulullah ile birlikte öğle namazının farzından önce ve sonra ikişer rekat sünnet kıldım.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Mekke'de müminlere evini açan fedakar bir genç, Erkam bin Ebil Erkam. Bismillahirrahmanirrahim. Erkam'ın Safa'dan biraz ilerideki evi hakkında yaptığı ahit ve vasiyetidir ki, onun arsası harem-i şeriften sayıldığından, ev de haremleşmiş, dokunulmazlaşmıştır. Satılmaz ve kendisine mirasçı olunamaz. Müslüman olduğunda 17-18 yaşlarında olan ve 23 yıl kesintisiz Resulullah'la beraber olma şerefine nail olan Hazreti Erkam'ın vasiyetidir bu ifadeler. Darül Erkam, Beytül İslam ya da Darül İslam adlarıyla anılan bu evde ilk Müslümanların alnı secdeye değmiş, ilk Kur'an ayetleri burada okunmuş, müşriklerin baskı ve zulmüne bu evde tesis edilen birliktelikle sabredilmiş, kavmi ve kabilesi, annesi ve babası, hatta çocukları ve hanımı kendisine düşman olan birçok sahabi, Erkam bin Ebil Erkam'ın evinde, Efendimizin rahmet ikliminde inşirah bulmuştu. Safa Tepesi'nin eteklerinde yer alan, İslam tarihinin ilk vakfedilen evindeki faaliyetler, Ömer bin Hattab'ın Müslüman olmasına kadar devam eder.

Kainatın Efendisi nübüvvetin 6. yılı Zilhicce ayında Hazreti Ömer'in Müslüman olmasından bir müddet sonra gizli bireysel tebliğ yıllarında Müslümanların ilk medresesi olma özelliğini kazanan Darül Erkam'dan ayrılmıştır. Bir Müslüman gencin neler yapabileceğinin, imkanları nispetinde ne tür sorumluluklar üstlenebileceğinin çağlar ötesinden örneğidir Hazreti Erkam. Rahmet Peygamberinin tebliğine karşılık vererek genç yaşta olmasına rağmen nefsinin isteklerini terk edip ilk Müslüman olan 15 kişiden biridir o. Mekke'nin varlıklı ailelerinden Beni Mahzum'a mensup olmasına rağmen içinde bulunduğu toplumun kabullerini benimsemeye devam ettiğinde elde edebileceği her şeyi kenara koyup ötekileştirilmeyi, zulme maruz kalmayı göze alarak Hazreti Peygamber'in ilettiği mesaja tabi olan bir gençtir o. İslam dininin tebliğ edilmeye başlandığı zorlu zamanlarda hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen, aynı zamanda Medine'ye ilk hicret edenler arasında yer alan ve Hazreti Peygamber'in Medine'de Ebu Talha, Zeyd bin Sehl el-Ensari ile arasında kardeşlik bağı kurduğudur o. Fedakarlıkta olduğu gibi cesaret ve kahramanlıkta da varlığını ortaya koyan bir gençtir Hazreti Erkam. Bedir, Uhud, Hendek ve Hayber başta olmak üzere bütün gazalara katılandır o. İçinde bulunduğu dönemde az rastlanan bir özellik olan okuma yazmayı bilen, Hazreti Peygamber'in vahiy katipleri arasında yer alan, Resulullah tarafından zekat toplama vazifesiyle görevlendirilendir o. Hazreti Ömer tarafından, "Ben Erkam'dan daha fazla Allah'tan korkan birini görmedim" ifadeleriyle teslimiyeti tasvir edilen, Hazreti Osman zamanında Beytülmal'de görevlendirilen ve bu hizmeti karşılığında kendisine 300 dirhem takdir edildiğinde "Ben Allah rızası için çalıştım, bu parayı kabul edemem" diyerek reddedendir o.

Resulullah'ın vefatından sonra tam 44 sene daha yaşayan, 4 halife devrine, Emevi devrinin başlangıcına ulaşan Hazreti Erkam, Medine'de 673 yılında vefat eder. Cenaze namazını ise vasiyeti üzerine Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas kıldırır. 18 yaşında Müslüman olup 83 yaşına kadar teslimiyet üzere bir hayat yaşayan, Peygamberimizin bütün mücadelelerinde yanında olan Erkam bin Ebil Erkam, 14 asır öncesinden bugüne bir genç için Erkam gibi yiğit olma idealini, bir ebeveyn için Erkam gibi bir evlat yetiştirme sevdasını, bir aile için hanesini Erkam'ın evine dönüştürme hedefini bizlere emanet etmiştir. Yiğitliğin yaşla değil, gönülden teslim olmayla ilgili olduğunu daha 18'indeyken, Mekke'nin her türlü zulme kalkışabilecek ulularına rağmen, evinin kapılarını Müslümanlara açarak ortaya koyan bir gençtir o. Ey Allah'ım! Bizlere Hazreti Erkam gibi fedakar, yiğit evlatlar nasip eyle. Varlığını, hayatını Hazreti Erkam gibi İslam davasına adayanlardan eyle bizleri. Hanemizden samimiyetle ilim talep eden evlatların yetişmesini nasip eyle. Bizleri ilme ve ilim taliplerine hizmetkâr eyle. Amin.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir'in radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştu: "Gerçekten gecede öyle bir an vardır ki Müslüman bir kimse o ana rastlar da Allah'tan dünya ve ahiret işlerine ait bir hayır isterse o isteğini Allah kendisine verir. Bu her gece böyledir."

0: وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi uğursuz saymazdı.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفو الشوارب وأعفو اللحى.
1: Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bıyıkları kısaltın, sakalı ise uzatın buyurdu.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها رواية edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece 11 rekat, sabah olunca da kısaca 2 rekat namaz kılardı. Sonra da müezzin gelip ona sabah vaktini haber verinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.

0: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد.
1: İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı vahyetti. Artık kimse kimseye ne taşkınlık yapsın ne de böbürlensin.

ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir yer, dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah Teala'nın yolunda cihad için kişinin sabah veya akşam yapacağı yürüyüş, dünyadan ve üzerindekilerden daha hayırlıdır.''

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم.
1: Ebu Hureyre, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Önemsemeden söylediği halde Allah'ın rızasına uygun bir sözü sebebiyle Allah kişinin derecesini yükseltir. Yine önemsemeden söylediği halde Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü sebebiyle de Allah kişiyi cehenneme atar.

0: وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
1: Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh, Nebi Muhterem'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: İstiğfar dualarının en üstünü kulun şu şekilde mağfiret dilemesidir: Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente, halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va'dike mestetahtu, euzu bike min şerri ma sanatu, ebu leke bi ni'metike aleyye ve ebu bi zenbi fa'firli fe innehu la yagfiru zunube illa ente. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de, günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahları senden başka kimse affedemez. İşte bu duayı gündüz içtenlikle inanarak okuyup akşam olmadan ölen kimse cennetlik olur. Yine içtenlikle inanarak gece okuyup da sabah olmadan ölen kimse de cennetliklerdendir.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kazancın en hayırlısı, samimi olduğu takdirde çalışanın kendi eliyle kazandığıdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
3: ابن مسعود'dan رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölüye yas tutarken elleriyle yanaklarını dövüp yakalarını yırtan ve cahiliye çığırtkanlığı yapan bizden değildir.
2: وعن أبي واقد الحارث بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه.
3: Ebu Vakıt Haris bin Avf radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlarla birlikte otururken üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Allah Resulü'nün yanında kalan iki kişiden biri halkada gördüğü bir boşluğa, diğeri halkanın arkasına oturdu. Üçüncü şahıs ise dönüp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince bu üç kişinin durumunu size haber vereyim mi? Bunlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti. Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest, gusül gibi temizlikten saçını taramaya, hatta ayakkabısını giymeye varıncaya kadar bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi.

0: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، تحاجان عن صاحبهما.
1: Nevvas bin Sem'an'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kıyamet günü Kur'an ve onunla amel edenler mahşer yerine getirilirler. Bakara ve Ali İmran sureleri kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek onun hakkında ben şahitlik edeceğim diye birbirleriyle mücadele ederler.

0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tulum, büyük testi ve benzeri su kaplarını ağzına dayayarak su içmeyi yasaklamıştır.

0: Allah'ım, ashabımın yaptıklarından dolayı senden özür dilerim dedi. Müşriklere işaret ederek de, Ya Rabbi, bunların yaptıklarından uzağım dedi. Ve sonra düşmana doğru ilerlerken Sa'd bin Muaz'a rastladı ve ona, Ey Sa'd bin Muaz, Nadr'ın Rabbine yemin ederim ki, cennet işte şurada, Uhud'un berisinden cennetin kokusunu alıyorum dedi. Sa'd dedi ki, Ya Resulallah, ben Enes bin Nadr'ın yaptığını yapamadım. Hadisi rivayet eden Enes, amcamın üzerinde kimi kılıç, kimi mızrak, kimi ok yarası olmak üzere 80 kadar yara vardı. Öldürülmüş ve müşrikler tarafından kendisine müste yapılmıştı. Bu nedenle onu kimse tanıyamamış, kız kardeşi ancak parmaklarından tanıyabildi dedikten sonra şu ayeti okudu. Müminler arasında öyleleri vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. Bu uğurda onlardan bir kısmı can verdi. Ve şöyle söyledi. Biz bu ayetin Enes bin Nadr ve onun gibiler hakkında nazil olduğu kanaatindeydik.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا اُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَاَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ
2: Kim dilenmekten çekinir, iffetli davranırsa, Allah onun iffetini artırır. Kim tok gözlü olmak isterse, Allah onu başkalarına muhtaç olmaktan kurtarır. Kim de sabretmeye gayret ederse, Allah ona sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve büyük bir lütufta bulunulmamıştır. Allah Teala bazı insanlara dünya nimetlerini daha bol vermiş, onları mallarıyla sınamayı dilemiştir. Zenginlerin mallarında ihtiyaç sahiplerinin de hakkı vardır. Ve muhtaç kimseler bazen kendilerinden daha iyi durumda olanlardan yardım talep edebilirler. Sevgili Peygamberimiz isteyenlere küçük de olsa bir şeyler verilmesini tavsiye etmiştir. Yarım hurmayla da olsa fakiri boş olarak geri çevirme. Alın teriyle geçinme imkanı varken dilencilik yapmak ve bunu bir mesleğe dönüştürmek İslam'ın onaylamadığı bir davranıştır. Özellikle geçimini temin etmekle sorumlu olduğu çocuğunu dilendirmenin vebali daha büyüktür. Bu hem çocuğu istismar etmektir hem de onların eğitim hakkını elinden almaktır. İnsan için sadece çalıştığının karşılığı olduğunu, tüm canlıları rızıklandıracağını haber veren Rabbimiz, tembellik edip başkasından yardım istenmesini hoş karşılamaz. Çok ısrar edip karşısındakini vermek zorunda bırakmaksa zulümdür. Sevgili Peygamberimiz, verince öven, vermeyince yeren, dilencilik yapan ve bu konuda ısrarcı olan kişileri Allah'ın sevmediğini belirtir. Kişinin iplerini alıp dağa gitmesi, oradan sırtında bir deste odun getirip satması, onun için insanlara gidip dilenmesinden daha hayırlıdır. İnsanlar istediğini verseler de, vermeseler de buyuran Allah Resulü, insanların içinde bulundukları şartlara göre mutlaka bir gelir elde edeceklerine işaret eder. Bu konuda sahabe de bizlere örnektir. Her şeyini Mekke'de bırakarak inancı uğruna Medine'ye hicret eden Müslümanlardan Abdurrahman bin Avf,

0: Medine'deki Ensar kardeşlerinden bir şey istememiş, rızkını kazanmak için eline aldığı iple pazara gidip çalışmaya başlamış ve kısa bir süre sonra Medine'nin zenginlerinden biri olmuştur. Zira o, Peygamberimizden, veren el, alan elden daha hayırlıdır ilkesini öğrenmiş ve hayatına aktarmıştır.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kimse helal kazancından bir hurma ağırlığınca tasadduk ederse, ki Allah ancak helal olanı kabul eder, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinizin tayını büyüttüğü gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.
1: İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: yalnız şu iki kimseye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse buyurmuştur.

0: وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
1: Enes radıyallahu anh çocukların yanından geçerken onlara selam verdi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam beş esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.
0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد.
1: سهل بن سعد'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet gününde oradan ancak dünyadayken oruç tutanlar girer. Onlardan başkası giremez. Oruçlular nerede diye seslenilir. Onlar da kalkıp kapıdan girerler ve onlardan başkası giremez. Oruçlular girdikten sonra kapı kapanır ve artık oradan hiç kimse girmez.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler koyun gütmüştür. Ashab, sen de mi güttün ya Resulallah diye sorduğunda, evet, Mekkelilerin koyunlarını Cihat bölgesindeki Kararit denilen yerde birkaç kirat karşılığında güderdim, dedi.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للشهيد كل شيء إلا الدين. وفي رواية له: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah şehidin borç dışındaki bütün günahlarını bağışlar. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir: Allah yolunda şehit olmak borç dışındaki bütün günahlara kefaret olur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عضدي ونصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında

şöyle dua ederdi: Allah'ım, benim desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin sayende düşmana karşı koyar, senin desteğinle düşmanla savaşırım.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة.
1: Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Bir gün Muaviye radıyallahu anh mescitte bir halka halinde oturan bir grubun yanına varıp onlara "Niçin toplandınız?" diye sordu. "Allah'ı zikretmek maksadıyla toplandık," dediler. "Allah aşkına söyleyin, gerçekten sadece bunun için mi toplandınız?" dedi. "Evet, sırf bunun için toplandık," dediler. Bunun üzerine Muaviye radıyallahu anh şöyle dedi: "Ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Resulullah'ın yanında benim konumumda olup da benden daha az hadis nakleden kimse yoktur. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından halka halinde toplanmış bir cemaatin yanına geldi de onlara "Niçin toplandınız?" diye sordu. Onlar "Bize İslam'ı ihsan buyurmasından dolayı Allah'ı zikretmek ve ona hamd etmek için oturduk," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allah aşkına söyleyin, gerçekten sırf bunun için mi toplanıp oturdunuz? Allah'a yemin ederiz ki sırf bunun için toplandık," dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz "Ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Fakat bilin ki Cebrail aleyhisselam bana geldi ve Yüce Allah'ın sizin ne kadar üstün ve değerli olduğunuzu meleklere gösterdiğini haber verdi," buyurdular.
0: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geride kalır, zayıf kimseleri ya kendi veya başkasının devesinin arkasına bindirir ve onlar için dua ederdi.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rüzgar Allah tarafından gönderilmektedir. Bazen rahmet, bazen de azap getirir. Rüzgarı gördüğünüzde ona sövmeyin, onun hayrını isteyin, şerrinden de Allah'a sığının.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah güzel sesli peygamberin Kur'an'ı açıktan ve ahenkli bir şekilde okumasına kulak verdiği gibi başka hiçbir şeye kulak vermemiştir.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال: اجتمعنا يوم كذا وكذا. فاجتمعن، فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واثنين.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor: bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip: ya Resulallah, senin sözlerinden hep erkekler istifade ediyor. Bize de bir gün tahsis etsen de Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretmen için o gün sana gelsek, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: filan filan günler toplanın, buyurdu. Onlar da toplandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların toplandıkları yere gelip Allah'ın kendisine öğrettiği bilgilerden onlara da öğretti. Sonra herhangi birinizin 3 çocuğu ölürse o çocuklar anneleri için cehenneme karşı siper olurlar, dedi. Kadınlardan biri: ya 2 çocuğu ölürse, diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: İki çocuk da böyledir, buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu İshak'ın naklettiğine göre bir kişi Bera'a gelerek: ey Ebu Umare, Huneyn günü savaş alanından kaçtınız mı, diye sordu. Bunun üzerine Bera şunları anlattı: ben Allah'ın peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem kaçmadığına şahitlik ederim. Lakin silahsız, zırhsız bir

bir grup Müslüman askeri Hevazinlilerin mevkilerine yöneldi. İyi ok atan bir kavim olan Hevazinliler öncü Müslüman askerlerini yoğun bir ok atışına tuttu. Bunun neticesi bu kuvvetler bozguna uğradı ve düşman askerleri Resulullah'a yöneldi. O sırada Ebu Süfyan bin Haris Resulullah'ın katırının yularından tutuyordu. Resulullah katırından indi. "Ben peygamberim. Bunda yalan yok. Ben Abdülmuttalib'in evladıyım. Allah'ım bana yardım et," diyerek dua etti ve zafer diledi. Bera anlatmaya şöyle devam etti. "Vallahi savaş kızıştığında biz düşmandan Resulullah'la korunuyorduk. Bizim en cesurumuz onunla yan yana durabilendi."

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. وفي رواية أبي داود: تشفع.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'da 30 ayetli bir sure vardır. Onu çok okuyan insana bağışlanıncaya kadar şefaat eder. Bu sure Tebarekellezi biyedihil mülk suresidir buyurmuştur.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dedim ki, ya Resulallah, görüyoruz ki en faziletli amel cihattır. Öyleyse biz hanımlar neden cihad etmiyoruz? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, unutmayın ki cihadın en üstünü kabul olunan haçtır buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع.

0: ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağılan süt nasıl memeye tekrar girmezse Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolundaki cihadın tozu ile cehennem dumanı bir kimse üzerinde birleşmez buyurmuştur.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلما رآها رحب بها وقال مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم سارها فبكت بكاء شديدا فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت فقلت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أما الآن فنعم أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك فبكيت بكائي الذي رأيت فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ أو سيدة نساء هذه الأمة فضحكت ضحك الذي رأيت.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hanımları peygamberin yanındayken Fatıma radıyallahu anha geldi. Onun yürüyüşü peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yürüyüşüne benzerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu hoş geldin kızım diyerek karşıladı. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce ona gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, Resulullah eşlerinin önünde sana özel, gizli bir şey söyledi. Sen ise ağlıyorsun dedim. Peygamber kalkınca da ona, sana ne söyledi diye sordum. Fatıma, Resulullah'ın sırrını ifşa edemem dedi. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Fatıma şimdi olur dedi. İlk seferinde her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. üzüntümü görünce de ikinci defa, Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin? Buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm, dedi.

0: وعنها رضي الله عنها قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن.
1: Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an ahlakıydı.

0: وعن همام بن الحارث عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه، فعمد المقداد فجثى على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه الحصباء، فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب.
1: Hemmam bin Haris'in Miktat'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre bir gün bir adam Hazreti Osman'ı övmeye başlayınca orada bulunan Miktat diz çökerek öven kişinin yüzüne ufacık taşları atmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Osman ne yapıyorsun deyince o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları övüp duranları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak saçın buyurdu dedi.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: hediyeyi hediye olduğu sürece alın. Borç karşılığında bir rüşvete dönüşünce onu sakın almayın.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: An Ebi Hureyre radıyallahu anh, an Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal, اذا نسي احدكم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden biri oruçlu iken unutur da bir şey yer veya içerse

0: وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم.
1: Ebu Ümare Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zayıf olana yardım etmeyi, zulüm görene destek olmayı, selamı yaymayı, yemini bozmamayı.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي.
1: İbn Ömer'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ı anmak dışında çok konuşmayın. Çünkü Allah'ı anmak dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır. Allah'ın rahmetinden en uzak insanlar ise katı kalplilerdir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا، فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك، إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكح الغلام الجارية وأنفقا على أنفسهما منه وتصدقا.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsrail oğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye: şu altınlarını al, ben senden yalnız arsayı satın aldım, bu altınları satın almadım dedi. Satıcı da ona: ben sana toprağı içindekilerle sattım deyince, o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara: sizin çocuklarınız var mı diye sordu. Bunlardan birisi: benim bir oğlum var, öbürü: benim de bir kızım var diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim: öyleyse bu oğlan ile bu kızı evlendirin ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayın ve bir kısmını da sadaka verin dedi.

0: وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها.
1: أبو رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün minberde konuşurken Resulullah'ın yanına geldim ve "Ya Resulallah, dinini bilmeyen yabancı bir adam geldi ve dinini öğrenmek istiyor," dedim. Bunun üzerine Resulullah konuşmasını kesti ve yanıma kadar geldi. Hemen Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir oturak getirdiler, üzerine oturdu. Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra gitti, konuşmasına devam etti ve tamamladı.

0: وعن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، غفر الله لك؟ قال: ولك. قال عاصم: فقلت له: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
1: عاصم الأحول Abdullah bin Sercis'in radıyallahu anh şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, Allah seni bağışlasın," dedim. "Seni de," dedi. Ravi Asım diyor ki, Abdullah bin Sercis bunu haber verince ona, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu şekilde bağış diledi, öyle mi?" dedim. "Evet, senin için de diledi," dedi ve şu ayeti okudu: "Ya Muhammed, hem kendi günahın hem de erkek ve kadın müminlerin günahları için Allah'tan bağışlanma dile."

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: şehit dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi tekrar dünyaya dönmeyi arzu eden kimse yoktur. Cennette gördüğü ikram ve itibardan dolayı şehit dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu eder buyurmuştur. Bir rivayette ise şehitliğin faziletini gördüğünden denilmektedir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Kırk hadiste iyilik.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: Efdalul fadail en tasil men kata'ak ve tu'tiya men mena'ak ve tasfaha ammen şetemek.
4: Faziletlerin en üstünü seninle akrabalık bağlarını kesenle ilişkini sürdürmen, sana vermeyene vermen, sana kötü söz söyleyeni bağışlamandır. Yüce Allah insanı sosyal bir varlık olarak yaratmıştır. İnsanı iyi bilen ve onu eksiksiz tanımlayan İslam, birlikte yaşamayı, huzurlu ve mutlu bir toplum oluşturmayı teşvik etmiştir. Bunun için öncelikle kuvvetli bir aile yapısı, akrabalar arasında dayanışma ve uyumlu bir sosyal çevre gerekmektedir. İslam toplumunda birlik ve beraberliği sağlayan öncelikli kavramlardan biri sıla-i rahimdir. Bu kavram, akrabaları tanımak, akrabalarla iletişim kurmak, onlara iyilikte bulunmak anlamına gelmektedir. Mümin, her işinde olduğu gibi yakınlarıyla ilişkilerinde de adalet ve iyilikle hareket etmelidir. Rabbimiz bu konuda şöyle buyurmaktadır: şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Adalet, ahlaki kişilik ve sosyal ilişkilerde dirlik ve düzeni sağlayan bir erdem ve hukuk ilkesidir. İhsan, kulun Allah'a karşı hissettiği derin saygıyı, itaati ve iyi davranışları kapsar. İhsan sahibi kimse, başta ana baba olmak üzere başkalarına karşı iyilikle muamele eder. İhsan kavramı, aklın ve sağduyunun çirkin bulduğu, erdemli toplumun yadırgadığı tutum ve davranışları reddeder. Allah, adaleti, ihsanı, yakınlara yardım etmeyi emretmiştir. Adalet, hakkaniyetli olmak, ihsansa gerektiği zaman haklardan feragat etmek ve verilen sorumluluğu en iyi şekilde yapmaktır. Akrabalık ilişkisini kesenlerse Allah'a itaat etmemek ve bozgunculuk yapmakla suçlanmış ve şiddetle uyarılmışlardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de başta aile ve sosyal çevreyle bağların güçlendirilmesi üzerinde çokça durmuştur. Vermeyene vermek, zulmedene affetmek ve kötülük edene iyilik etmek en faziletli davranışlar arasında sayılmıştır. Affedici ve hoşgörülü olmak İslam'ın en önemli bir özelliğidir. Buna göre ilgi ve alakasını kesenlerle bile ilişkileri devam ettirebilmek büyük bir olgunluktur.
3: Kırk hadiste iyilik.

0: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر 4، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي 2، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل بيتي فيصلي 2، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي 2.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim evimde öğle namazının farzından evvel 4 rekat namaz kılar, sonra camiye çıkıp cemaate öğle namazını kıldırırdı. Sonra eve dönüp 2 rekat daha kılardı. O akşam ve yatsı namazlarını kıldırdıktan sonra da evime gelip 2'şer rekat sünnet kılardı.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse.
0: عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir çocuk grubuna rastladığında onlara selam verdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki: ey Adem oğlu, infak et ki sana da infak edilsin.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه.
1: Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize altın ve gümüş kaptan yiyip içmeyi, ipek ve atlastan yapılmış elbiseler giyinmeyi ve bunların üzerinde oturmayı yasakladı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle demiştir: siz yöneticiliği çok isteyeceksiniz. Oysa o kıyamet gününde ehil olmayanlar için pişmanlık sebebi olacak.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. فقال له طاووس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem satılık eşyasıyla pazara gelen köylüleri pazar dışında karşılayıp mallarını satın almayın. Şehirli de köylünün namına onun malını satmasın buyurdu. Tabiinden olan ravi Tavus İbni Abbas'a şehirli köylünün malını satmasın sözünün manası nedir diye sordu. İbni Abbas, ücretle simsarlık etmesin cevabını verdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، وفيه: واجعلهن آخر ما تقول.
1: براء بن عازب رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatağa gireceğin vakit namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanın üzerine yat ve şu duayı oku. Rabbim, sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim derdi. Ayrıca bu rivayette son sözlerin bunlar olsun ifadesi yer almaktadır.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه وجده في غشية فقال: أقضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا. قال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم.
1: İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade radıyallahu anh hastalanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mes'ud ile birlikte Sa'd'ı ziyarete geldiler. Hazreti Peygamber onu baygın bir halde görünce, "Yoksa öldü mü?" diye sordu. "Hayır ey Allah'ın Resulü," dediler. Hastanın haline bakan Allah Resulü ağladı. Onun ağladığını gören cemaat de ağladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Dinler misiniz? Allah gözyaşı ve kalp üzüntüsünden dolayı insana azap etmez. Fakat eliyle diline işaret ederek, işte bunun yüzünden ya azap eder veya hayırlı söz söylenirse merhamet eder," buyurdu.

0: وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه.
1: Sehil bin Huneyf'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yolunda şehit olmayı gönülden isteyen kimseyi yatağında ölse dahi şehitler derecesine ulaştırır buyurdu.
0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri her gün 1000 sevap kazanamaz mı buyurdu. Orada oturanlardan biri ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanır diye sordu. Resul-i Ekrem 100 kere Subhanallah der, ona 1000 sevap yazılır veya ondan 1000 günah silinir buyurdu.
0: وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة.
1: Ebu Mesud Ukbe bin Amr el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip ben filanın namazı uzatması yüzünden sabah namazına gelemiyorum dedi. Bunu duyan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle kızdı ki hiçbir konuşmasında o günkü kadar hiddetlendiğini görmedim. Kalktı ve içinizde usandıranlar var. Sizden kim imamlık yaparsa namazı kısa tutsun. Çünkü arkasında yaşlısı var, çocuğu var, ihtiyaç sahibi var buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'ın Adba adlı devesi yarışlarda geçiremezdi. Hatta hiçbir deve ona yaklaşamazdı bile. Bir seferinde bir bedevi devesi üzerinde geldi ve onu geçti. Bu durum Müslümanların ağrına gitti. Bunu fark eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada yükselen her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur buyurdu.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi: bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren, bize barınacak yuva veren Allah'a hamdolsun. Oysa kendisine bakanı, barındıranı olmayan niceleri var.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Medine şehri yıllar süren saadetin son günlerini yaşamaktaydı. Allah Resulü en yüce dosta, Refik-i Ala'ya kavuşma anının yaklaştığını anlamıştı. Ağrıları arttığı için artık ashabının arasına zorlukla katılabiliyordu. O gün Medine Mescidi'nin 3 basamaklı ahşap minberine çıkmış, oradan dostlarına yürekleri dağlayacak bir konuşma yapmıştı. Kendisini kastederek demişti ki: Allah bir kulu istediği kadar dünya nimetini ona verme ya da kendi katındaki ilahi lütufları tercih etme konusunda serbest bıraktı. O kul da Allah katındakileri tercih etti. Bu dokunaklı sözler üzerine Hazreti Ebubekir gözyaşlarını tutamadı. O Resulullah'la ayrılık vaktinin geldiğini anlamıştı. Allah Resulü Hazreti Ebubekir'i sakinleştiren şu cümlelerle sözlerini tamamladı: İnsanların

malıyla ve dostluğuyla en çok destek olanı Ebu Bekir'dir. Eğer ümmetimden birine özel bir dostluk payesi verecek olsaydım, bu mutlaka Ebu Bekir olurdu. Ancak İslam kardeşliği şahsi dostluktan daha üstündür.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz.

0: وعن أبي عبس عبد الرحمن بن جبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار.
1: Ebu Abs Abdurrahman bin Cübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda ayakları tozlanan kimseye cehennem ateşi dokunmaz.

0: يأته. قالت: وكان بيده عصا فطرحها من يده وهو يقول: ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره، فقال: متى دخل هذا الكلب؟ فقلت: والله ما دريت به. فأمر به فأخرج. فجاءه جبريل عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدتني فجلست لك ولم تأتني. فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة.
1: عائشة'den radıyallahu anha şöyle rivayet edilmiştir: Cebrail aleyhisselam Resulullah'ı bir ara ziyaret edeceğini vaat etmişti. Vakit geldiği halde o gelmemişti. Resul-i Ekrem Allah ve elçileri sözünden dönmez diyerek elinde bulunan asayı yere attı. Sonra bir de baktı ki sedirin altında bir köpek yavrusu var. Bunun üzerine, "Ya Ayşe, bu köpek buraya ne zaman girdi?" diye sordu. Ben de, "Vallahi bilmiyorum." dedim. Emri üzerine köpek yavrusu evden çıkarıldı. Hemen ardından Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem'i ziyarete geldi. Peygamber Efendimiz Cebrail'e hitaben, "Geleceğini vaat etmiştin, oturup bekledim ama gelmedin." deyince Cebrail aleyhisselam, "Evinde bulunan bir köpek ziyaretime engel oldu. Biz melekler içinde köpek ve resim heykel bulunan bir eve girmeyiz." demiştir.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال له أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim böbürlenerek elbisesini yerde sürürse Allah kıyamet gününde onun yüzüne bakmaz buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir, ya Resulallah, dikkat edip korumazsam benim elbisem de yere değiyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen bunu kibirden dolayı yapanlardan değilsin buyurdu.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda insanların en fazla sevap alanı evi camiye en uzak olanıdır. İmam ile birlikte namazı kılmak için bekleyen kimse tek başına namaz kılıp da uyuyan kimseden daha fazla sevap alır demiştir.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminin onurunu korumak amacıyla yaptıkları kendisi için bir sadakadır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ey Muhammed! Senin bir peygamber olduğunu söylüyorlar. Neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun? Bana anlatır mısın?
2: Peygamberimiz İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum dedi.
1: Peki bunu kabul eder ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir?
2: Peygamberimiz bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir dedi.
1: Tahmin ettiğim gibi bu bir peygamber.
3: Kale duvarları altından geçen bir su kaynağı var. Bu kaynağı merdivenlerle inip su alıyorlar. Bu su hiç kurumadığından su depolamaya ihtiyaçları yok. Zaten kendilerine günlerce yetecek yiyeceği depolamışlardır. O suyu kesmedikçe onları asla teslim alamazsınız. Ama su kaynağını keserseniz birkaç gün içinde teslim olmak zorunda kalırlar.
2: Bu planı uygulayan peygamberimiz şiddetli çarpışmalardan sonra kaleyi aldı. Artık Hayber Yahudilerinin teslim olmaktan başka şansı kalmamıştır. Hayber'den elde edilen ganimetler Peygamber Efendimiz tarafından titizlikle Müslümanlar arasında paylaştırıldı. Hayber ganimetleri sayesinde Müslümanlar yaşadıkları şiddetli yoksulluktan kurtulmuş, bir nebze rahatlamış oldular.
0: 116. Bölüm.
2: Müslümanlar muzaffer oldukları Hayber'den Medine'ye doğru yol almaktaydılar. Hem bir tehlikenin önü alınmış hem de Allah'ın lütfuyla pek çok ganimet elde edilmişti. Müslümanlar nihayet rahat bir nefes almışlardı. Ordu tekbirler ve tehliller eşliğinde ilerliyordu.
4: Allahu Ekber Kebira.
5: Allahu Ekber Kebira.
4: Velhamdülillahi Kesira.
5: Velhamdülillahi Kesira.
4: Subhanallahi Bukraten ve Asila.
5: Subhanallahi Bukraten ve Asila.
4: La ilahe illallah vahde.
5: La ilahe illallah vahde.
2: Ordu ilerlerken karşılarında bir grup belirdi. Ensar'ın hiç tanımadığı, muhacirlerin ise aşina olduğu insanlardı bunlar. Uzaktan kim olduğunu